adı kalmadı. Eskilerin çağını arıyoruz. Bir köşede sessizce yaşamaya bak. Bu zaman öyle zaman. İnsanlar arasında yaşamak zor. Eskiden insanlar birbiriyle karşılaştılar mı yardım ederlerdi. Bugün bunların hepsi gitti, kalmadı. Bulduğun hazır fetva ve meseleleri ganimet bil. Sakın benim sözümle amel edilsin, benim kavlim etrafta duyulsun veya benim sözüm tutulsun diyenler gibi olma. Sakın başa geçmeyi isteme. Adam var, başa geçmeyi altın ve gümüşten daha çok sever. Onun hayatını aktaran rivayetlerde Bağdat'ta dersini dinleyenlerin 5000 olduğu söylenir. Onun dersini dinleyip not tutanların ise 500 kadar olduğunu söylerler. Bu da onun ilmi meclisinin ne kadar geniş olduğunu gösterir. O, 40 yıla yakın ders halkalarında hadis rivayetinde bulunur. Hadis ders halkasının yanında fıkıh ve fetva konusunda da ayrı bir ders halkası kurarak öğrendiklerini insanlara aktarır. Onun hem derslerine katılan hem de hayatı hakkında Menakıb-ı Ahmet eserini yazan büyük alimlerden İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh şöyle der: Ebu Abdullah'ın dersine 12 yıl devam ettim. O, Müsned kitabını çocuklara okurdu. Ben ondan tek bir hadis bile yazmadım. Ben onun ahlakına, doğruluğuna, edep ve nezaketine hayrandım. Yetiştirdiği oğulları Salih ve Abdullah, onun müsnedini ve mezhebini yaşattılar. Böylece Hanbelilik, Ahmet bin Hanbel'in görüşleri etrafında oluştu. Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah anlatıyor. Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarından bir tel alır, onu dudaklarının üzerine koyarak öperdi. Babamı Allah Resulü'nün saç telini gözünün üzerine koyarken de görmüşümdür. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saç telini suya batırır ve o suyu içerdi. Bir gün babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin su kasesini aldı, sonra onu geniş bir kap içinde yıkadı ve o sudan içti. Yine o şifa niyetiyle zemzem suyundan içer, onu ellerine ve yüzüne sürerdi. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, Resulullah'ın sünnetine olan bağlılığını şöyle dile getirmiştir: Hiçbir hadis yazmadım ki onunla amel etmemiş olmayayım. İbrahim bin İshak el-Harbi rahmetullahi aleyh de onun hadis konusunda gösterdiği gayreti şöyle ifade ediyor: Said bin Müseyyep kendi zamanında, Süfyan-ı Sevri kendi zamanında, Ahmet bin Hanbel de kendi zamanında en çok hadis ezberleyenlerdir. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh döneminde İslam'ın akidesine ters olan her türlü düşünceye karşı da savaşmış bir kimsedir. Bu dönem için İslam tarihçileri Mihne Günleri adını verir. Bu dönemde ortaya büyük bir fitne olarak Kur'an mahluktur düşüncesi ortaya çıkmıştır. Dönemin Tarsus'ta bulunan Abbasi Sultanı Me'mun kendisine Kur'an mahluktur fikrini kabul etmesini söylemiş, kabul etmeyince Bağdat'tan Tarsus'a zincire vurularak götürülür. Ancak Rakka'da Me'mun ölünce tekrar Bağdat'a götürülerek hapsedildi. Daha sonra gelen Mu'tasım da aynı fikirlere sahip olmuş ve İmam Ahmet hapiste kalmaya devam etmiştir. Hapsedildikten bir yıl sonra Mu'tasım'ın huzuruna getirilip fikrinden dönüp dönmediği sorulduğunda aynı fikirde olup Kur'an Allah'ın kelamıdır der ve kendisine yapılan işkence dolu günler devam eder. Onun şiddetli kamçı darbeleriyle inlediği halde orucunu dahi bozmadığı görülünce
kızgın güneş altında cellatların daha çok kamçılamak suretiyle yaptıkları işkencelere maruz kaldı. Bundan dolayı hadiste müminlerin emiri sayılan Ali bin Medini şöyle demiştir: Allah bu dini ridde günü Ebu Bekir

sonra serbest bırakıldı. Yaraları iyileşince yine fetva verip hadis okutmaya başlar. 5 yıl boyunca oğulları dışında kimseye hadis rivayet edemedi. Vefatına yakın hastalığı ağırlaşan ve vefat edeceğini hisseden İmam Ahmet, yanında bulunanlara kendi yanında bulundurduğu Hazreti Peygamber'in 3 tel saçından ikisini gözlerinin, birini de dilinin üstüne koymalarını vasiyet eder. İşkenceye tabi tutulduğu günlerde yaptığı gibi kelime-i şehadet getirerek oğullarının ve yakınlarının buna şahit olmalarını ister. İlim ve ilmi hakikatlerin insanlara öğretilmesi uğruna çok büyük sıkıntılara göğüs geren İmam Ahmet rahmetullahi aleyh, miladi 855, hicri 241, miladi 855 yılı Rebiül Evvel ayının 12. gecesinde Bağdat'ta vefat etti. İslam tarihçileri cenazesine 800 bin kişinin katıldığını söyler. Mezarı 7. asırda Dicle Nehri'nin taşmasında sulara kapılıp kaybolmuştur. Yakın arkadaşı Yahya bin Ma'in onun hakkında şöyle söyler. Ahmet bin Hanbel gibi bir zat daha görmedim. 50 sene onunla sohbet ettim. Vallahi biz Ahmet'in dayandıklarına dayanamayız. Onun yoluna takat getiremeyiz. Kendinde bulunan üstünlüklerden hiçbiriyle asla kendini methetmedi. Onunla görüşenlerden biri onu şöyle anlatıyor. İmam Ahmet'in zamanında yaşayanlardan gördüklerimin içinde onun kadar dindar, nefsine hakim, fakih, edepli ve terbiyeli, güzel ahlaklı, kalbi temiz ve sebatlı, sohbeti hoş, gösterişten uzak birini görmedim. Allah ona rahmet etsin.

0: düşünen insanlar için.
1: Fucuru tercih etmeyin. Allah'ın size vermiş olduğu izzetinize sahip çıkın. İşgal edilen topraklarınızı işgalden kurtarmaya gayret edin. Ama önce bir ümmet olarak, İslam milleti olarak bir araya gelin. Güç birliği yapın. Hep beraber Allah'ın ipi olan Kur'an'a sımsıkı sarılın. Ve kesinlikle Allah'tan başka kanun koyucu, hüküm koyucu bir makam, bir mevki, bir Rab, bir ilah kabul etmeyin. İslam'dan başka hayat düzeni,
2: İslam'dan başka hayat düzeni,
1: Kur'an'dan başka hayat düsturu,
2: Kur'an'dan başka hayat düsturu
1: ve Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başka önder kabul etmeyin.
2: Kabul etmeyin.
1: Müminlere verilen emir bu. Onun için fucuru tercih etmeyin. Siz aciz mi bırakılıyorsunuz? Hayır, kesinlikle aciz değilsiniz. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız, iman ediyorsanız en üstün olan sizsiniz diyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Kesinlikle öyle bir acizlik söz konusu değil. Hasbinallah ve ni'mel vekil diyen, Allah'ı kendisine vekil kılmış, Allah'a tevekkül etmiş olan bir mümin, bir muvahhid şahsiyet aciz olur mu?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

en son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

okuyorum, Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Nebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. Nebe, haber anlamına gelir. Sure, kıyamet haberinden bahisle söze başladığı için bu adla anılmıştır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Onlar neyi soruşturuyorlar? Hakkında ihtilafa düştükleri o büyük kıyamet haberini mi?
1: Kalla seya'lemûn.
0: Hayır, onlar yakında bilecekler.
1: Thumme kalla seya'lemûn.
0: Yine hayır, elbette yakında bilecekler.
1: Elem nec'alil erda mihâdâ vel cibâle evtâdâ.
0: Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?
1: Ve halaknâkum ezvâca ve ce'alnâ nevmekum sübâta.
0: Biz sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
1: Ve ce'alnâ'l-leyle libâsa ve ce'alnâ'n-nehâra me'âşâ.
0: Geceyi karanlığıyla sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü ise geçiminiz için çalışma zamanı kıldık.

0: Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Oraya pırıl pırıl parlayan ve ısıtan bir kandil astık.
1: Ve enzelnâ minel mu'sirâti mâen seccâcâ linukhrice bihi habben ve nebâtâ ve cennâtin elfâfâ.
0: Biz yerden taneler, bitkiler ve dalları birbirine girmiş gür ağaçlı bahçeler çıkaralım diye sıkışmış bulutlardan şarıl şarıl yağan bir su indirdik.

0: Şüphesiz ki iyi ile kötünün ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir, siz de bölük bölük mahşere gelirsiniz.
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا
0: O zaman gök açılacak ve birçok kapılar oluşacak. Dağlarsa yürütülüp serap olacak.
1: اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا

0: Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için bir varış yeridir. Onlar orada sonsuz devirler boyunca kalacaklardır. Onlar orada ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.
1: İlla hamimen ve gassaqa cezaen vifaqa innehum kanu la yercun hisaba.
0: Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içeceklerdir. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı.

0: عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
1: Bizim ayetlerimizi de alabildiklerine yalan saymışlardı. Biz de her şeyi yazarak saymıştık. Onlara şimdi tadın azabı, size azaptan başka bir şey arttırmayacağız denir.
0: İnne lilmuttaqine mefaza hadaiqa ve e'naba ve kevaibe etraba ve ke'sen dihaqa.
1: Gerçekten takva sahipleri için de büyük bir kurtuluş, nice bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta genç kızlar ve dop dolu içecek kadehleri vardır.
0: La yesme'ûne fîhâ leğven ve lâ kizzâbâ.
1: Onlar orada boş bir söz ve yalan işitmezler.
0: Cezâen min rabbike atâen hisâbâ.
1: Bunlar senin Rabbinden bir mükafat ve yeterli bir bağıştır.
0: Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumer rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ.
1: Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi Rahman olan Allah'tır ki kulları onun karşısında hiç söz söyleyemezler.

0: إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا.
1: O gün Cebrail ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği kimselerden başkaları konuşamazlar. Allah'ın izin verdiği kimse de ancak doğruyu söyler.

0: Gerçekten biz sizi yakın bir azaba karşı uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle yapıp gönderdiklerine bakar ve kafir, keşke ben toprak olsaydım der. Nazi'at suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 46 ayettir. Nazi'at, söküp çıkaran anlamına gelir. Sure, ruhları söküp çıkaran meleklere yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا.
0: Kafirlerin canlarını boğarcasına şiddetle söküp çıkaran, müminlerin canlarınıysa şefkatle dokunup yavaşça alan meleklere, yüzercesine süzülerek inip de yarış edercesine Allah'ın emirlerini çabucak yerine getiren meleklere ve işleri düzenleyip yöneten meleklere andolsun ki kıyamet mutlaka kopacaktır.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ.
0: O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, onun peşinden gelecek olan ikinci sarsıntı da onu izleyecektir.
1: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ.
0: O gün kalpler korkudan titreyecek, o kalp sahiplerinin gözleri de telaş ve zilletle eğilecektir.
1: يَقُولُونَ اَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةِ قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةِ.
0: İnkar edenler, biz çürüyüp dağılmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar eski halimize döndürüleceğiz diyorlar. Öyleyse bu zararlı bir dönüştür diyorlar.
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ.
0: Oysa bu sadece bir tek haykırış da olacaktır. O zaman bir de bakarsın ki onlar dirilmiş olarak yerin yüzündedirler.
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى اِذْهَبَ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَزَكَّى وَاَهْدِيَكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى.
0: Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti: sen Firavun'a git, çünkü o azdı. Ona de ki, senin kötülükten temizlenmeye niyetin var mı? Sana Rabbine giden yolu göstereyim ki ondan korkasın.
1: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْاُولَى.
0: Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Ama o yalanladı ve isyan etti. Sonra fesat çıkarmak üzere arkasını döndü. Derhal adamlarını topladı ve bağırdı: ben sizin en büyük Rabbinizim, dedi. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.
1: İnne fi zalika le'ibraten limen yahşa.
0: Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkanlar için bir ibret vardır.
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.
0: Ey inkar edenler! Sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? İşte onu Allah bina etti. Onun üst tarafını yükseltti ve ona eksiksiz bir düzen verdi. Onun gecesini kararttı, gündüzünü aydınlığa çıkardı.
1: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
0: Bundan sonra da yeryüzünü düzgün bir hale getirdi. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.
1: وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
0: Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için dağları sapasağlam yerleştirdi.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
0: En büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem de gören kimseler için apaçık ortaya çıkarılır.
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Kim azgınlık edip dünya hayatını tercih ederse şüphesiz ki onun varacağı yer cehennemdir.

Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötü arzulardan men ederse, şüphesiz ki onun varacağı yerde cennettir.

0: تراها إلى ربك منتهاها.
1: Ey Muhammed, sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen onu nereden bilip anlatacaksın? Onun son bilgisi sadece Rabbine aittir.

0: Sen ancak kıyametten korkan kimseleri uyarabilirsin. Onlar kıyameti gördükleri gün sanki dünyada sadece bir akşam veya kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanacaklardır. Abese suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 42 ayettir. Abese, yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Sure Abese kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevella en ca'ehul a'ma.
0: Peygamber kendisine ama geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi.
1: وَمَا يُدَر۪يكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
0: Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki o kötülükten temizlenecekti veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda sağlayacaktı.
1: اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: Ama sen öğüde ihtiyaç duymayan kimseye yönelip onunla ilgileniyorsun. Oysa onun kötülükten temizlenmemesinden sana ne?
1: وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا.
0: Sen Allah'tan korkup İslam'ı öğrenmek için koşarak sana gelen kimseye aldırmayıp başkalarıyla oyalanıyorsun.
1: كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
0: Hayır, böyle yapma. Çünkü bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır.
1: Fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aydi safara kiramin barara.
0: O çok kıymetli ve itaatkar katip meleklerin elleriyle yazılıp yüce makamlara kaldırılmış olan çok şerefli ve tertemiz sayfelerdedir.
1: قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ.
0: Kahrolası insan ne kadardan ankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Onu bir damla sudan yarattı da ölçülü bir şekil verdi.
1: ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقَبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ.
0: Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Sonra da dilediği zaman onu tekrar diriltir.
1: كَلَّا لَمَّا يَقَضِ مَا أَمَرَهُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبَنَا الْمَاءَ صَبَّا.
0: Hayır, insan Allah'ın kendisine emrettiği şeyi yerine getirmedi. İnsan yiyeceğine bir baksın. Gerçekten suyu biz bol bol yağdırdık.
1: ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضَّا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
0: Sonra yeri güzelce yardık da orada sizin ve hayvanlarınızın geçimi için taneli ekinler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar bitirdik.
1: Fe

0: Kulakları sağır edecek kıyamet gürültüsü geldiği zaman, o günde kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi vardır.
1: Vucuhun yevme'izin musfirah, dâhikatun mustebeşirah.
0: O gün pırıl pırıl parlayan, gülen, sevinen yüzler vardır.
1: Ve vucuhun yevme'izin aleyhe gaberah, terhequha katerah.
0: Yine o gün üzerleri tozlanmış, karanlık ve siyahlık bürümüş yüzler de vardır.
1: Ulaike humul keferatul fecerah.
0: İşte onlar inkar edip günaha dalan kimselerdir. Tekvir suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 29 ayettir. Tekvir, dürmek, sarmak, bir araya toplamak manalarına gelir. İlk ayette kıyamet günü güneşin dürülüp söndürüleceği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzeşşemsu kuvirat.
0: Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman.
1: Ve izen nucumun kederat.
0: Yıldızlar kararıp düştüğü zaman.
1: وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ.
0: Dağlar yerinden koparılıp yürütüldüğü zaman.
1: وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ.
0: Doğurması yaklaşmış gebe develer sahibinin şaşkınlığından dolayı başıboş bırakıldığı zaman.
1: وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.
0: Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman.
1: وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ.
0: Denizler birbirine dolup kaynaştırıldığı zaman.
1: وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
0: Ruhlar bedenle birleştirildiği zaman.
1: وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
0: Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahı yüzünden öldürüldüğü sorulduğu zaman.
1: وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ.
0: Amel defterleri açılıp yayıldığı zaman.
1: وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ.
0: Gökyüzü sıyrılıp açıldığı zaman.
1: وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.
0: Cehennem kafirler için alevlendirildiği zaman.
1: وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ.
0: Cennet müminlere yaklaştırıldığı zaman.
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا اَحْضَرَتْ.
0: Herkes önceden ne hazırladığını görüp bilecektir.

0: الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
1: Gece görünüp gündüz gizlenen yıldızlara, akıp giderek gözden kaybolan gezegenlere, kararmaya başlayan geceye ve ağarmaya başlayan sabaha yemin ederim ki Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
0: Zî kuvvetin inde zil arşi mekîn.
1: O elçi çok güçlüdür. Arşın sahibi olan Allah'ın nezdinde yüksek bir itibara sahiptir.
0: Muta'in semme emin.
1: Orada melekler tarafından kendisine itaat edilen güvenilir bir elçidir.
0: Ve mâ sahibukum bimecnun.
1: Sizin arkadaşınız Muhammed asla bir deli değildir.
0: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ
1: Andolsun ki o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür.
0: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَن۪ينَ
1: O gayba ait haberleri söylemede asla cimri değildir.
0: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ
1: Kur'an da Allah'ın huzurundan kovulan bir şeytan sözü değildir. O halde siz nereye gidiyorsunuz?
0: اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمَ
1: Kur'an ancak bütün alemler için, hele içinizden doğru yola girmek isteyenler için bir öğüttür.

0: alemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. İnfitar Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. İnfitar, yarılmak anlamına gelir. Sure, kıyamet günü göğün yarılacağını ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzessemâ'u fatarat.
0: Gök yarıldığı zaman.
1: Ve izel kevâkibu teferat.
0: Yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman.
1: Ve izel biharu fuccirat.
0: Denizler kaynaştırılıp fışkırtıldığı zaman.
1: Ve izel kuburu bu'sirat.
0: Ve kabirler alt üst edilip içindekiler çıkarıldığı zaman.
1: Alimet nefsum ma qaddemet ve ahharat.
0: İnsan önceden neyi yapıp gönderdiğini ve neyi yapmayıp geri bıraktığını anlayacaktır.
1: Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim.
0: Ey insan! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?
1: Ellezî halakake fesevvâke fe'adelek. Fî eyyi sûratin mâ şâe rakkebek.
0: Seni yaratan, organlarını düzene koyan, sana ölçülü bir şekil veren ve seni dilediği en güzel biçimde meydana getiren O'dur.
1: Kellâ bel tükezzibûne biddîn.
0: Hayır, siz hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz.

0: Oysa sizin başınızda yaptıklarınızı yazan çok değerli muhafız melekler vardır.
1: Ya'lemûne mâ tef'alûn.
0: Onlar sizin ne yaptığınızı bilirler.
1: İnnel ebrâre lefî ne'îm.
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: Ve innel fuccâre lefî cehîm.
0: Kötüler de mutlaka yakıcı bir ateş içindedirler.
1: Yaslevnehâ yevmeddîn.
0: Onlar hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir.
1: Ve mâ hum anhâ bigâibîn.
0: Onlar hiçbir zaman ateşten uzak kalacak değillerdir.
1: Ve mâ edrâke mâ yevmuddîn.
0: Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin?
1: Thumma mâ edrâke mâ yevmuddîn.
0: Evet, onu sana bildiren nedir? Nedir acaba hesap ve ceza günü?

O gün kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamayacaktır. O gün emir ve hüküm yalnız Allah'a aittir. Mutaffifin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 36 ayettir. Mutaffifin, ölçüyü ve tartıyı eksik tutup hile yapanlar anlamına gelir. Sure, ölçüde hile yapanların kötülüğünü ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline.
1: اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
0: Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar.
1: وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
0: Kendileri onlara vermek için ölçtükleri veya tarttıkları zamanda ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar.

0: لِيَوْمٍ عَظِيمٍ.
1: Yoksa onlar kendilerinin öldükten sonra büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mı?
0: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: O gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda duracaklardır.
0: كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَف۪ي سِجِّينَ.
1: Hayır, hile yapmayın. Doğrusu inanmayıp günaha dalanların amel defterleri siccin denen kitaptadır.

0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bunlar öncekilerin masallarıdır der.
1: Kellâ bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn.
0: Hayır, doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp bürümüştür.

0: Hayır, onlar o gün gerçekten Rablerini görmekten mahrumdurlar.
1: Thumma innahum lasalul cahim.
0: Sonra onlar mutlaka o alevli ateşe gireceklerdir.
1: Thumma yuqalu hadha'llazi kuntum bihi tukazzibun.
0: Sonra da onlara işte sizin yalanlayıp durduğunuz azap budur denecektir.
1: Kalla inne kitabel ebrari lefî illiyyin.
0: Ama iyilerin amel defterleri ise illiyyun denen kitaptadır.
1: Ve mâ edrâke mâ illiyyun. Kitâbun merkûm.
0: İlliyyun'un ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır.
1: Yeşheduhul mukarrabun.
0: Onu Allah'a yakın olan melekler görüp içindekilere şahitlik ederler.
1: İnnel ebrâre lefî ne'îm.
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: Alel erâiki yanzurûn.
0: Tahtlar üzerinde oturup kendilerine verilen nimetleri seyrederler.
1: Te'arifu fî vücûhihim nazraten ne'îm.
0: Sen onların yüzlerinde nimete kavuşmanın sevinç pırıltısını görüp kendilerini tanırsın.
1: Yusqawna min rahiqin mehtum. Khitamuhu misk. Ve fi zalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Onlara ağzı mühürlü olup içildikten sonra misk gibi kokan saf bir cennet şarabı sunulur. Öyleyse imrenip yarışmak isteyenler yalnız bunun için yarışsınlar.

0: o şarabın karışımı, yalnız Allah'a yakın olan kulların içeceği teslim denen bir pınardandır.
1: İnnellezîne ecremû kânû minellezîne âmenû yadhakûn.
0: Günah işleyenler dünyada iman edenlerle alay edip gülüyorlardı.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ.
0: Müminler yanlarından geçtikleri zaman onlar birbirlerine göz kırpıyorlardı.

0: Oysa onlar müminlerin üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi.
1: فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: İşte bugün de iman edenler kafirlere güleceklerdir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
0: Tahtlar üzerinde oturup o kâfirler yaptıklarının cezasını gördüler mi diye onların halini seyredeceklerdir. İnşikak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 25 ayettir. İnşikak, yarılmak demektir. İlk ayette kıyamet günü göğün yarılacağı ifade edildiği için bu adla anılmıştır.

0: Onlar müminleri gördükleri zaman işte bunlar sapıklardır diyorlardı.
1: وَمَا أُرْسِلُ

0: وحقت وأذنت لربها وحقت.
1: Gök yarıldı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman.
0: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
1: Yer uzatılıp dümdüz edildiği, içinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman herkes yaptığının karşılığını görecektir.

0: Ey insan! Şüphesiz ki sen Rabbine kavuşuncaya kadar çabalayıp duracaksın. Ama nihayet ona kavuşacaksın.
1: فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri sağından verilen kimse, kolayca vereceği bir hesaba çekilecek ve cennetteki ailesine sevinçle dönecektir.
1: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا اِنَّهُ كَانَ ف۪ي اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri arkasından verilene gelince, o da yetiş ölüm diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadaki ailesi içinde şımarık ve sevinçliydi.

0: Çünkü o hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz ki Rabbi onu görüyordu.
1: فَلَا أُقَسِمُ بِالشَّفَقُ وَالْلَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا.
0: Akşamın alaca karanlığına, geceye, onun karanlığı altında topladığı şeylere ve dolunay şeklini alan aya yemin ederim ki, siz mutlaka halden hale uğrayacaksınız.

0: O halde onlara ne oldu da inanmıyorlar? Ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secdeye kapanmıyorlar.
1: بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
0: Bilakis inkar edenler gerçeği yalanlıyorlar.
1: وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
0: Allah onların kalplerinde gizledikleri şeyi daha iyi bilir.
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ
0: Ey Muhammed! Sen onlara acı bir azabı müjdele.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجَرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Bürüç Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bürüç, burçlar anlamına gelir. Sure, burçlara sahip olan göğe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: borcu. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ.
1: Burçlarla donatılmış göğe, geleceği vaat edilen kıyamet gününe, orada hazır bulunanlarla görülen şeylere yemin ederim ki, içi yanan ateşle dolu olan hendekleri kazanlar lanetlenmiştir.
0: اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ.
1: Hani onlar ateşin etrafında oturmuşlar, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ.
1: Onlar, müminlerden sırf göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait bulunan, çok güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam almışlardı. Allah her şeye şahittir.

0: Şüphesiz ki iman eden erkeklerle iman eden kadınlara işkence yapıp sonra da tövbe etmeyen kimseler için cehennem azabı vardır. Onlar için bir yangın azabı vardır.
1: İnnellezine amenu ve amilus

0: Doğrusu iman edip salih amel işleyen kimseler içinde altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.
1: İnne batşe rabbike leşedid.
0: Gerçekten Rabbinin azapla yakalaması çok şiddetlidir.
1: İnnehu huve yubedi'u ve yu'id.
0: Yoktan var eden de, tekrar diriltecek olan da yalnız O'dur.
1: Ve huvel gafurul vedud. Zul arşil mecid. Fe'alun lima yurid.
0: O çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur, arşın sahibidir, çok yücedir. O her istediğini yapar.
1: Hel etâke hadîsul cunûd, Fir'aune ve Semûd.
0: Ey Muhammed! Firavun ve Semud ordularının haberi sana geldi mi?
1: Belillezine keferu fi tekzib.
0: Doğrusu inkar edenler hala yalanlamaktadırlar.
1: Vallahu min veraihim muhit.
0: Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Kurtulamazlar.
1: Bel huve Kur'anun mecid fi levhim mahfuz.
0: Doğrusu o kitap levh-i mahfuzda yazılı bulunan şanlı ve şerefli bir Kur'an'dır. Tarık suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 17 ayettir. Tarık, geceliğin ortaya çıkan yıldız demektir. Sure göğe ve geceliğin ortaya çıkan yıldıza yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve's-semâi ve't-târiq. Ve mâ edrâke met-târiq. En-necmü's-sâkib. İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz.
0: Göğe ve Tarık'a, geceliğin ortaya çıkan yıldızı andolsun ki, Tarık'ın ne olduğunu sen bilir misin? O karanlığı delen parlak bir yıldızdır. Herkesin başında mutlaka bir muhafız melek vardır.
1: فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ.
0: O halde insan neden yaratıldığına bir baksın.
1: خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
0: O bel kemiğiyle göğüs kemikleri arasından süzülüp çıkan atılgan bir sudan yaratılmıştır.
1: İnnehu ala rac'ihi leqadir. Yevme tubeles serair. Fema lehu min kuvvetin ve la nasir.
0: Gerçekten Allah onu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya çıkar. Artık insanın ne bir gücü vardır ne de bir yardımcısı.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ.
0: İçinde olayların dönüp dolaştığı göğe, bitkiler ve kaynaklar için yarılan yere andolsun ki, o Kur'an gerçekten hakla batılı ayırt eden bir sözdür.
1: وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ كَيْدًا.
0: O bir şaka ve eğlence değildir. Kafirler onu iptal etmek için durmadan tuzak kuruyorlar. Ben de onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum.
1: فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا
0: Ey Muhammed! Şimdilik sen kafirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Âlâ, en yüce, en yüksek anlamına gelir. Sure, her şeyden yüce olan Allah'ın tesbih edilmesi emriyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbihisme rabbike'l-e'la.
0: Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
1: Ellezî halaka fesevvâ.
0: O her şeyi yaratmış ve düzgün bir şekle koymuştur.
1: وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى
0: O varlığı ölçülü bir şekilde takdir etmiş ve hedefe ulaşacak yolu göstermiştir.
1: وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى
0: O otlaklarda yeşil otlar çıkarmış, sonra da onları simsiyah ve kuru bir çerçöp haline getirmiştir.
1: سنقل

0: يَخْفَى.
1: Ey Muhammed! Biz sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği hariç. Çünkü O açık olanı da bilir, gizli kalanı da.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى.
1: Biz seni en kolay yola iletip başarılı kılacağız. Eğer öğüt bir yarar sağlayacaksa öğüt ver.
0: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى.
1: Allah'tan korkan kimse ondan öğüt alacaktır.
0: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذ۪ي يَصْلَ النَّارَ الْكُبَرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَى.
1: En büyük ateşe girecek olan bedbaht kimse de ondan kaçınacaktır. Sonra da o ateşte ne ölecek ne de yaşayacaktır.
0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
1: Kötülükten temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan mutlaka kurtuluşa erecektir.
0: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى.
1: Ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir.
0: İnne hâzâ lefissuhufil ûlâ suhufi İbrahim ve Musa.
1: Şüphesiz ki bu hükümler elbette önceki kitaplarda, İbrahim'in ve Musa'nın kitaplarında da vardı. Haşiye suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 26 ayettir. Gâşiye, kaplayan, örten anlamına gelir. Her şeyi kaplayacak olan kıyamet haberiyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Hel etâke hadîthul gâşiye.
1: Ey Muhammed! Dehşeti her şeyi kaplayacak olan kıyametin haberi sana geldi mi?
0: Vucuhun yevme izin haşi'e amiletun nasibe tesla nâran hamiye.
1: O gün bir takım yüzler vardır ki rezillikten alçalmışlardır. Onlar çalışmışlar fakat boşuna yorulmuşlardır. Onlar kızgın bir ateşe gireceklerdir.
0: Tusqa min aynin aniye leyse lehum ta'amun illa min dari'. La yusmin ve la yugni min cu'.
1: Onlara kaynar su akıtan bir gözeden içirilecektir. Onların orada beslemeyen ve açlığı gidermeyen acı ve kötü kokulu bir dikenden başka da yiyecekleri yoktur.
0: Vucuhun yevme izin na'ime lis'iha radiye fi cennetin aliye la tesma'u fiha lagiye.
1: Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki nimet içinde mutludurlar. Dünyadaki çalışmalarından hoşnutturlar. Onlar yüksek bir cennettedirler. Orada asla boş bir söz bile duymayacaklardır.
0: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir. Özel FM 103.2. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ.
1: Orada sürekli akan bir pınar vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar, önlerine konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş kıymetli halılar vardır.
0: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.
1: Onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine bakmıyorlar mı?
0: فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ.
1: Ey Muhammed, sen onlara öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.
0: İlla men tevalla ve kefer feyuazzibuhu Allahu'l azabel ekber.
1: Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azapla cezalandırır.
0: İnne ileyna iyabehum.
1: Şüphesiz ki onların dönüşü yalnız bizedir.
0: Thumma inne aleyna hisabehum.
1: Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Fecr, tan yerinin ağarması, şafak, sabah vakti ve sabah namazı manalarına gelir. İşte sure bu manalara gelen fecre yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرْ.
1: Fecre, Zilhicce ayının ilk 10 gecesine, çift olana, tek olana ve geçip giden geceye andolsun ki kafirler mutlaka azaba uğrayacaklardır.
0: هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرْ.
1: İşte bu sayılan şeylerde akıl sahipleri için bir yemin var değil mi?
0: Elem tera keyfe feale rabbuke bi'ad irame zâtil imâd elletî lem yuhlak mithluha fil bilâd ve thamûde allezîne câbu s-sahra bil vâd وَفِرْعَوْنَ ذِلْ اَوْتَادِ.
1: Ey Muhammed! Sen Rabbinin ülkeler arasında benzeri yapılmamış sütunlar üzerinde kurulu saraylara sahip İrem şehrinde oturan Ad kavmine, Vadil Kura'da kayaları yontup evler, kalalar yapan Semud kavmine ve saltanat sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi?
0: اَلَّذ۪ينَ طَغَوْ فِي الْبِلَادِ فَاَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ.
1: Onlar memleketlerinde azmışlar, oralarda çok bozgunculuk çıkarmışlardı. Rabbin de onların üzerine bir azap kırbacı yağdırdı.
0: İnne rabbeke lebil mirsad.
1: Doğrusu Rabbin her an gözetlemektedir.

0: ekremen.
1: Fakat insan Rabbi kendisini imtihan edip ona ikramda bulunduğu ve bol bol nimet verdiği zaman Rabbim bana ikram etti der.

0: ehemen.
1: Ama Rabbi onu imtihan edip rızkını daralttığı zaman da Rabbim bana hor baktı der.
0: Kalla bella tukrimunel yetim.
1: Hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz.
0: Ve la tahabbuna ala ta'amil miskin.
1: Birbirinizi yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmiyorsunuz.
0: Ve ta'kuluna turase eklen lemme.
1: Mirası haram helal demeden yiyorsunuz.
0: Ve tuhibbunel male hubben cemme.
1: Malı da pek çok seviyorsunuz.
0: Kalla izâ dukketil ardu dakkan dakka.
1: Hayır, böyle yapmayın. Yer parça parça olup toz duman haline geldiği zaman.
0: Ve câe rabbuke vel meleku soffen soffen.

0: Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman ki o gün cehennem de ortaya getirilmiş olacaktır. İşte o gün insan hata işlediğini hatırlayacak ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak?
1: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي
0: O zaman insan, keşke bu hayatım için ben önceden salih amel işleyip gönderseydim diyecektir.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ
0: Artık o gün Allah'ın edeceği azabı hiçbir kimse edemez. Onun vuracağı bağı da hiçbir kimse vuramaz.
1: Ya eyyetuhen nefsul mutmainne yerci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedehuli fi ibadî وَدَخُل۪ي جَنَّت۪ي
0: Allah müminlere şöyle hitap eder. Ey huzur içinde olan nefis! Sen Allah'tan hoşnut, Allah da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Haydi gir iyi kullarım arasına. Gir cennetime. Beled Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Beled, belde ve şehir anlamına gelir. Sure Mekke şehrine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: Senin de içinde oturduğun bu Mekke şehrine, babaya ve doğan çocuğa yemin ederim ki, biz insanı elbette bir takım zorluklara, sıkıntılara katlanacak nitelikte yarattık.
0: اَيَحْسَبُ أَلَّنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ اَحَدَ يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا اَيَحْسَبُ أَلَّمْ يَرَهُ اَحَدَ.
1: Yoksa insan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Gösteriş için ben birçok mal sarf ettim diyor. Yoksa o kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?
0: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ.
1: Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak verip de kendisine iyi ve kötü olmak üzere iki yol göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşu aşıp geçemedi.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ اَوْ اِطْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ذ۪ي مَسْغَبَةٍ يَت۪يمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْك۪ينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
1: Sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? O, bir köleyi azat etmek veya açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut da hiçbir şeyi bulunmayıp yerde sürünen bir yoksulu yedirip doyurmak, sonra da iman edip birbirlerine sabır tavsiye eden, birbirlerine merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır.
0: Ulaike ashabul meymene.
1: İşte onlar amel defterleri sağdan verilecek olanlardır.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
1: Bizim ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onlar da amel defterleri soldan verilecek olanlardır. Onların üzerine etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş bürüyecektir. Şems suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Sure güneşe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve şems

0: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها.
1: Güneşe ve aydınlığına, onu takip ettiği zaman aya, güneşi meydana çıkardığı zaman gündüze, onu örttüğü zaman geceye, göğe ve onu yapana, yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu düzenleyip şekil verene, sonra ona kötülük duygusunu ve ondan sakınma yollarını ilham edene andolsun ki, kendi nefsini kötülükten temizleyen kimse mutlaka kurtuluşa ermiştir.
0: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.
1: Nefsini günahla kirletip örten kimse ise elbette ziyana uğramıştır.
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذْ بَعَثَ اَشْقَاهَا.
1: Semud kavmi azgınlıkları yüzünden peygamberlerini yalanlamışlardı. Hani içlerinden en azgını deveyi kesmek için ayaklanmıştı.
0: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا.
1: Bunun üzerine Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın şu devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın demişti.

0: Fakat onlar o peygamberi yalanladılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onların üzerine katmerli bir azap indirdi ve yapacağı azabın sonundan korkmayarak onları yerle bir etti. Leyl suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 21 ayettir. Leyl gece anlamına gelir. Sure geceye yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-leyli izâ yağşâ ve'n-nehâri izâ tecellâ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
0: Karanlığı ile ortalığı örttüğü zaman geceye, açılıp aydınlandığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki sizin çalışmanız gerçekten çeşit çeşittir.
1: فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Fakat kim Allah için verir, kötülükten sakınır ve en güzel söz olan tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay yola iletip başarılı kılacağız.
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى.
0: Ama kim de cimrilik eder, kendini zengin görüp müstagni sayar ve en güzel söz olan tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor yola sürükleyeceğiz. O cehenneme yuvarlandığı zaman malı kendisine hiçbir yarar sağlamaz.
1: İnne aleyna lel-huda ve inne lena lel-ahirete vel-ula.
0: Doğru yolu göstermek ancak bize aittir. Dünya da ahiret de yalnız bizimdir.
1: فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
0: İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Oraya ancak yalanlayıp yüz çeviren en azgın kimse girecektir.
1: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى.
0: Kötülükten temizlenmek için malını Allah yolunda veren en müttaki kimse ise ondan uzak tutulacaktır.
1: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى.
0: Onun üzerinde hiç kimsenin karşılık verilecek bir nimeti yoktur.
1: İlle betigâe vecehi rabbihil e'lâ.
0: O verdiğini bir iyiliğe karşılık olarak değil, sadece yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir.
1: Ve lesevfe yerdâ.
0: O yakında mutlaka sevabının mükafatını alınca hoşnut olacaktır. Duha suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Sure, kuşluk vaktine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve'l-duha ve'l-leyli izâ secâ mâ vedde'ake rabbuke ve mâ qalâ.
0: Kuşluk vaktine ve karanlığı çöküp sakinleştiği zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.
1: وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى.
0: Ahiret senin için mutlaka dünyadan daha hayırlıdır.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
0: Yakında Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın.
1: أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَآوَى.
0: O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı?
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
0: Seni şaşırmış bir halde bulup doğru yola iletmedi mi?
1: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
0: Seni fakir olarak bulup da zengin kılmadı mı?
1: فَأَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ.
0: O halde yetimi ezip üzme.
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
0: El açıp isteyeni de azarlayıp kovma.
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
0: Fakat Rabbinin nimetini halka anlat. İnşirah suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. İnşirah, açılmak, genişlemek manalarına gelir. Birinci ayette Peygamber Efendimizin göğsünün açılıp genişletildiği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak.
0: Ey Muhammed! Biz senin göğsünü, kalbini açmadık mı?
1: وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ.
0: Belini büken yükünü üzerinden kaldırıp almadık mı?
1: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
0: Senin şanını yüceltmedik mi?
1: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
0: Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
1: اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
0: Evet, doğrusu her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.
0: O halde bir işten boşaldığın zaman diğerine başlayıp yorul.
1: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
0: Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini ondan iste. Tin suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tin, incir demektir. Bununla birlikte bir yerin adı olması da muhtemeldir. Sure, incir ve zeytine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: İncire ve zeytine, Sina dağına ve bu güvenli şehir Mekke'ye andolsun ki biz insanı en güzel şekilde yarattık.
0: ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
1: Sonra da onu aşağıların en aşağısı kıldık.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
0: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ
1: Ey insan! O halde bundan sonra sana hesap ve ceza gününü yalan saydıran nedir?
0: أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
1: Allah hüküm verenlerin en güzel hüküm vereni değil midir? Alak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Alak, kan pıhtısı halinde görülen embriyo, yani döllenmiş yumurta demektir. İkinci ayette insanın alaktan yaratıldığı ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak.
1: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır.
0: Yaqra ve rabbukel ekram. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insâne mâ lem ya'lem.
1: Oku. Rabbin en büyük ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediği şeyleri bildiren O'dur.
0: Kellâ innel insâne leyatgâ el râehu isteğnâ inne ilâ rabbikel rucaa.
1: Hayır. Gerçekten insan kendini zengin görüp müstagni saydığı için mutlaka azar. Ey insan! Şüphesiz ki dönüş yalnız Rabbinedir.
0: اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبَدًا اِذَا صَلَّى
1: Sen bir kulu namaz kıldığı zaman bundan men edeni gördün mü?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى
1: Ne dersin? Ya o engellenen kul doğru yol üzerindeyse veya kötülükten sakınmayı emrettiyse yine mi men edecek?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى
1: Ne dersin? Engelleyen de peygamberi yalanlamış ve haktan yüz çevirmişse, o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?
0: كَلَّا لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدَعُ نَادِيَةٍ
1: Hayır, eğer o bundan vazgeçmezse onu perçeminden, yalancı ve günahkar perçeminden tutar, cehenneme sürükleriz. O zaman çağırsın taraftarlarını,

devrinde inmiştir. 5 ayettir. Kadr, şeref, yücelik, kadir kıymet ve saygı değer manalarına gelir. Sure, yüce ve şerefli bir gece olan Kadir gecesinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Leyletil Kadr.
1: Gerçekten biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
0: Ve ma edrake ma leyletul kadr.
1: Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
0: Leyletul kadri hayrun min elf şehr.
1: Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
0: Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr.
1: O gece melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
0: Selamun hiye hatta metla'il fecr.
1: O gece şafak atıncaya kadar bir esenliktir. Beyyine suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Beyyine açık delil demektir. Sure içinde inkar edenlerin kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düştükleri anlatıldığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.
1: Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, kendilerine apaçık bir delil, Allah tarafından içinde en doğru hükümlerin yazılı bulunduğu tertemiz sahifeleri okuyacak bir peygamber gelinceye kadar dinlerinden ayrılacak değillerdi.

0: الْبَيِّنَةِ
1: Kitap ehli olanlar ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
0: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ

0: Fahime.
1: Oysa kendilerine sadece Hakk'a yönelip dini kendisine tahsis ederek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dosdoğru din de budur.

0: فيها أولئك هم شر البرية.
1: Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar halkın en kötüleridir.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ulâikehum hayrul beriyye.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince işte onlar da halkın en iyileridir.

Rableri katındaki mükafatları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbinden korkan kimse için olacaktır. Zilzal suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Zilzal, deprem ve sarsılma anlamına gelir. Sure, kıyamet sarsıntısından söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: yer kendine mahsus sarsıntısıyla sarsıldığı
1: ve ehrecetil ardu athqalaha
0: yer içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardığı
1: ve qalel insanu ma laha
0: ve insan ona ne oluyor dediği zaman
1: يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا
0: İşte o gün yer, senin Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.
1: يَوْمَ اِذِنْ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ
0: O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
0: Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun mükafatını görür.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
0: Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa onun cezasını görür. Adiyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Adiyat, hızla koşan atlar demektir. Gazilerin Allah yolunda savaş için koşan atlarına yeminle başladığı için surede bu atla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبَحًا
0: Soluk soluğa koşan atlara
1: فَالْمُورِيَاتِ قَدَحًا
0: O tırnaklarıyla ateş saçanlara
1: فَالْمُغِيرَاتِ صُبَحًا
0: Sabah vakti baskın yapanlara
1: فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا
0: Orada tozu dumana katanlara
1: فَوَسَطَنَ بِهِ جَمْعًا
0: Ve düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki
1: اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودَ
0: Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.
1: وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدَ
0: Hiç şüphesiz kendisi de buna şahittir.
1: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٌ
0: Doğrusu o, mal sevgisine çok düşkündür.
1: أَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ

0: Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki sırlar ortaya konulduğu zaman işte o gün Rableri kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kâri'a suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Kâri'a, vuran, kapıyı çalan, aniden gelen, kalpleri hoplatan manalarına gelip burada kıyamet anlamında kullanılmıştır. Sure kıyametten söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'a.
0: Kapıyı çalacak felaket.
1: Mel-Kari'a.
0: Nedir o kapıyı çalacak felaket?
1: Ve mâ edrâke mel-Kari'a.
0: Kapıyı çalacak felaketin ne olduğunu sen bilir misin?
1: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ.
0: O gün insanlar ateş etrafında yanarak dökülüp dağılmış pervaneler gibi olacaklar.
1: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ.
0: Dağlarda atılmış renkli yün gibi olacaktır.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
0: Sevap tartısı ağır gelen kimse razı olacağı bir hayat içindedir.
1: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ.
0: Ama sevap tartısı hafif gelen kimseye gelince onun gideceği yer bir cehennem çukurudur.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَ.
0: O çukurun ne olduğunu sen bilir misin?
1: نَارٌ حَامِيَ.
0: O kızgın bir ateştir. Tekâsür suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tekâsür, nüfus ve kabile çokluğuyla övünme demektir. Böyle bir davranışın kötülüğü anlatıldığı için sure bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkumuttekâthur. Hattâ zurtumul mekâbir.
0: Çoklukla övünmek sizi o kadar oyaladı ki nihayet kabirleri ziyaret edip ölüleri bile saydınız.
1: Kelle sevfe te'lemûn.
0: Hayır, yakında hatanızı bileceksiniz.
1: Thumme kelle sevfe te'lemûn.
0: Sonra yine hayır, yakında hatanızı anlayacaksınız.
1: Kalla lau ta'lemun ilmel yakin.
0: Hayır, kesin olarak bilseydiniz böyle yapmazdınız.
1: La terunnel cahim.
0: Andolsun ki siz o alevli ateşi mutlaka göreceksiniz.
1: Thumma la terunneha aynel yakin.
0: Sonra yine andolsun ki siz onu gözünüzle açıkça göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.
0: Sonra da o gün mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Asr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Asır, çağ, ikindi vakti ve uzun zaman manalarına gelir. Sure asra yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr.
0: Asra yemin ederim ki İnsan mutlaka hüsran içindedir.
1: İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr.
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Hümeze suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 9 ayettir. Hümeze, birbirini arkasından çekiştiren, ayıplayan anlamına gelir. Sure, insanları çekiştiren ve kaş göz işaretleriyle alay edenlerin kötülüğünü anlattığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Veylül likulli humezetin lumezeh. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ.
0: Mal toplayıp tekrar tekrar sayan ve insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline.
1: يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ.
0: O malının kendisini dünyada ebedi olarak yaşatacağını sanır.
1: Kalla leyunbezenn fil hutame.
0: Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır.
1: Ve ma edrake mel hutame.
0: Hutamenin ne olduğunu sen bilir misin?
1: Narullahil muqade elleti tattali'u alel efide.
0: O Allah'ın yürekleri sarıp yakacak olan tutuşturulmuş bir ateşidir.
1: İnneha aleyhim mu'sade fi amedin mumaddade.
0: Onlar uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde o ateş onların üzerine sımsıkı kapatılacaktır. Fil suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Peygamberimizin doğumundan az bir zaman önce Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunun fillerle saldırıya geçtiğinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil.
0: Ey Muhammed! Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
1: Elem yec'al keydehum fi tadlil.
0: Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
1: Ve ersel aleyhim tayran ebabil. Termihim bi hicaratin min siccil.
0: Rabbin onların üzerine balçıktan pişirilmiş sert taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ.
0: Nihayet onları kurtların yediği ekin yaprağı gibi yaptı. Kureyş suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. Sure Kureyş kabilesinin yaz ve kış seyahatlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Hiç değilse Kureyş kabilesini alıştırdığı için, onları yaz ve kış yolculuğuna alıştırdığı için, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve kendilerini korkudan emin kılan ve bu Kabe'nin Rabbi olan Allah'a kulluk etsinler. Maun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 7 ayettir. Maun, zekat, ödünç ve yardım manalarına gelir. Sure bu tür yardımlaşmaya engel olanların fenalığını anlattığından bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Eraeytellezî yukezzibu biddîn.
0: Ey Muhammed! Hesap ve ceza gününü yalanlayan kimseyi gördün mü?
1: فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪يمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ.
0: İşte o yetimi itip kakar, yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmez.

0: Vay o namaz kılanların haline, ki onlar namazlarından gafildirler.
1: اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
0: Onlar ibadetle sadece gösteriş yaparlar. Zekatı ve yardımı da men ederler. Kevser Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Kevser, çok hayır, bol nimet, büyük şeref manalarına gelir. Cennette Hazreti Peygamber'e verilecek bir havuzun veya ırmağın da adıdır. Sure, Peygamberimize bol nimet ve şeref bahşedildiğini ifade ettiğinden bu adla anılmıştır.

0: كالكوثر.
1: Ey Muhammed, doğrusu biz sana Kevser'i verdik.
0: فصلي لربك وانحر.
1: O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
0: إن شانئك هو الأبتر.
1: Asıl soyu kesilmiş olan sana kin tutan kimsedir. Kafirun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 6 ayettir. Kafirun, kafirler demektir. Sure onlara hitapla başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Muhammed, de ki, ey kafirler,
1: la a'budu ma ta'budun,
0: ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım.
1: Ve la entum abidun ma a'bud,
0: siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
1: Ve la ene abidun ma abadtum,
0: ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim.
1: Ve la entum abidun ma a'bud,
0: siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
1: Lekum dinukum veliye din,
0: sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 3 ayettir. Nasr, yardım demektir. Sure, Allah'ın yardımından söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nesrullâhi vel feth.
0: Ey Muhammed! Allah'ın yardımı ve zafer geldiği.
1: Ve ra'eyten nâse yedehulûne fî dînillâhi efvâca.
0: İnsanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهِ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا,
0: Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çokça kabul edendir. Tebbet suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Tebbet, kurusun, kahrolsun demektir. Sure, Ebu Leheb'in iki eli kurusun diye ona beddua ile başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Zaten kendisi de kurudu mahvoldu ya.
1: Mâ eğnâ anhu mâluhu ve mâ kesab.
0: Malı ve kazandığı şeyler kendisine fayda sağlamadı.
1: Seyaslâ nâran zâte leheb.
0: O yakında alevli bir ateşe girecektir.
1: Ve emraetuhu hammâletel hatab. Fî cîdihâ hablum min mesed.
0: Karısı da boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. İhlas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. İhlas, samimi olmak, dini halis ve saf kılmak demektir. Allah'ın birliğinin samimiyetle tasdik ve kabul edilmesine işaret ettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad.
0: Ey Muhammed, de ki o Allah bir tektir.
1: Allahus samed.
0: Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır.
1: Lem yelid ve lem yulad.
0: O doğurmamış ve doğmamıştır.
1: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ
0: Hiçbir kimse de onun dengi olmamıştır. Felak Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 5 ayettir. Felak, sabahın aydınlığı demektir. Sabah aydınlığını ortaya çıkaran Allah'a sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak.
0: Ey Muhammed, de ki yarattığı şeylerin şerrinden
1: ve min şerri gasikin izâ vekab.
0: Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden
1: ve min şerrin neffâthâti fil ukad.
0: Düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden
1: ve min şerri hâsidin izâ hased.
0: Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbi olan Allah'a sığınırım. Nas Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 6 ayettir. Nas, insanlar demektir. İnsanların Rabbine sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kul

0: الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Ey Muhammed, de ki, cinlerden ve insanlardan olup insanların kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden insanların Rabbi, insanların hükümdarı ve insanların ilahı olan Allah'a sığınırım.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın. Hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl, üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: az söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bayramınız mübarek olsun.
3: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 8513. Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
4: Aktif Pimapen 0212 694 0555. Avcılar.
5: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları Kadir Bakar 0532 422 7072. Tahtakale Eminönü.
6: Ara Gıda Perakende Satışları Mustafa Karayiğit 0533 395 2540. Güngören İstanbul.
3: Asma Elektrik 0555 860 0747. Karaköy Beyoğlu.
6: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919. Büyükçekmece.
3: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 0652.
6: Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 3959.
7: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 0030. 0536 355 3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
6: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 2429. Babacan Garaj.
2: Hayırlı bayramlar.
8: Balcı Yusuf Gezer 0530 240 6076, Gaziantep.
9: Bursa Kebap Evi Fahrettin Koca Kuş Muhammed Ali Koyuncu 0532 500 0257. Dinamik Basım Matbaa dinamikbasim.com 0530 262 6161, Gebze.
10: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 7571, Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 6696.
11: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27. Eminönü İstoç 0212 519 98 43. ensarhac.com.
12: Erkoç Plastik ve Kalıp Sanayi hayırlı bayramlar diler.
2: Hayırlı bayramlar.
13: Başakşehir Helal Dünya Marketleri 0532 371 37 33.
14: İhsan İnşaat 0212 515 0446, Bağcılar.
15: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 3629.
16: Kranda Kalıp 0212 549 0877, 2 telli.
17: Kulu Şifa Evi İrtibat için 0539 415 4167.
18: Kur Ev Toptan Ev Tekstili Ürünleri 0534 844 0938, Sultanbeyli.
19: Lina Mobilya 0544 619 4515.
3: Mata Elektronik 0551 166 1760, Esenyurt.
2: Hayırlı bayramlar.
4: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65, Ümraniye.
6: Rüya Kuyumculuk 0541 340 56 22, Sultanbeyli.
9: Selam Yiyim 0212 452 8187, Çağlayan.
1: Kokunun en güzel hali Sufi Esans, sufiesans.com.
7: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 7395, Arnavutköy.
3: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 0623, Ümraniye Otosanayi Çakmak.
8: Elektrikte güvenin adresi Yelpa Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 5575.
4: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 7679, Üsküdar.
16: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
7: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 6916, 500 Evler Gazi Osman Paşa.
20: sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM. 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
21: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
22: Bayramınızı tebrik ederiz.
23: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
3: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخز راية الكفار اللهم اخز الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين يا إله الكون يا ملك الملوك يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: Ey yolcu! Görüyor musun? Dünyanın telaşı, dünyanın çilesi hala yağmur gibi üzerine geliyor. Görüyor musun? Zaman ağacı yapraklarını bir bir döküyor. Zaman daralıyor bir yolcu. Ömür dairesindeki tur bak neredeyse tamamlanıyor. Sendense hala bir ses çıkmıyor. Hala bir gayret, bir kımıldama yok sende. Bir ümit vermiyorsun be yolcu. Taş mı kesildi yüreğin? Ne oluyor sana? Etrafında acılar, zulümler, işkence çığlıkları varken nasıl dünyayı cennet etme hayali kurabiliyorsun? Nasıl rahat bir şekilde uyuyorsun? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle be yolcu. Ey yolcu, şimdi iyi dinle. Dinle de gör. Gör neler uğruna neler feda edilir. Yüce Resul bir sefer dönüşünde mescitte iki rekat şükür namazı kılmıştı. Ve sevgili kızı, annelerin annesi, mübarek iki şehidin Hasan ve Hüseyin'in anası Fatıma'ya uğradı. Efendimizin üstü başı yıpranmış, mübarek yanakları toz toprak içerisinde, yorgun ve argın. İlerlemiş yaşına rağmen ordusunun başında başı dik bir komutan, ülkesinin başında adaletli bir devlet başkanı. Ama her şeyin üstünde kainatın sahibinin seçilmiş kutlu bir elçisi. Babam, biricik babam diye boynuna atılır, sarılır, sarılır Fatıma. Mübarek tozlu yanaklarını ve üstünü başını temizlemeye çalışır. Pervane olur etrafında. Nedir babacığım senin bu çilen? Nedir? Sen kainatın en şereflisi, Allah'ın biricik habibisin. Ne zaman biter bu çilen ey babacığım? Adeta bir anne şefkati, adeta bir anne yüreği gibidir babasına karşı beslediği duyguları. Gözü yaşlı Nebi, biricik kızının yanaklarını silerken şöyle der. Kızım, güneşin girdiği her eve İslam güneşi girmedikçe babanın çilesi bitmez. Selam,
4: Selam sana ey şerefli elçi. Selam sana ey muazzez nebi. Selam, selam sana seçilmişlerin en yücesi. Selam.
2: Şimdi söyle bana ey yolcu. Ne söylenir? Hangi kelimeler durumumuzu izah eder? Hangi yaldızlı cümleler atlar bizleri? Ne dersin? Ayna mı kırık? Ayağımızdaki papuçlarımız mı eski? Yoksa yüreğimiz mi? Yoksa yüreğimiz mi taş kesildi? Ne dersin yolcu? Susma, susma. Bakma bana öyle garip garip. Bakma be yolcu, bakma.
4: Ey yolcu! Suların dahi söndüremeyeceği ateşleri içinde taşıdığını unutma. Kendine dön ve bak. Kendini tanı. Bilmez misin ki ey yolcu, kim kendisini bilirse Rabbini bilir. Rabbini tanımayan yaşamış mıdır ey yolcu? Yaşamış mıdır? Kelimeler bitmeden, zaman tükenmeden, ömür ağacı yapraklarını tamamen dökmeden, aldığımız nefesi henüz verebiliyorken bir kez daha düşün, bir kez daha önüne bak. Ne olur bir kez daha içine, kalbinin derinliklerine bak. O zaman göreceksin ey yolcu. O zaman hakikatin sıcak nefesiyle tanışacak, Rahman'ın kainatı kuşatan güven sancağına sen de tutunacaksın. Ve o zaman, evet işte o zaman emniyet nedir, sükunet nedir, huzur nedir, o zaman tadacak, o zaman bileceksin ey yolcu. Ey yolcu, ağlayarak geldiğimiz dünyadan yine ağlamakla mı gideceğiz? Karanlıklar içine salınan, ta öteler ötesinden Hakk'ın ipine, Resul'ün merhametli eline ne zaman, ne zaman tutunacağız? Yoksa nurunun sıcaklığını her gün ensemizde hissettiğimiz yüce, şanlı Resul'ün nurundan, bereketinden nasipsiz bir şekilde kara toprağın bağrına yüzü kararmış, kimsenin yüzüne bakmadığı, şeytanlarla cezalandırılmayı bekleyen, hatta nefret edilen, yaptıklarından dolayı kişinin kendisinin kendisinden tiksindiği biri olarak mı Mevla'nın huzuruna varacaksın? Bu nasıl hesap? Bu nasıl bir yargı? Bu nasıl bir ticaret söyle? Bu nasıl bir sonuç? Söyle bana ey yolcu. Bu nasıl bir sonuç böyle? Ey yolcu! Büyük bilge imam, İmam Gazali'nin dediği gibi, mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyor. Sen de kabir ehlinin pişman oldukları şeyler için kimleri nasıl kırıyor, nasıl döküyorsun be ey yolcu? Unutma ki ey yolcu, bu dünyada ölümsüz yaşamayı seçenler ölü, ölümü kabullenerek yaşayanlarsa diri bir hayat yaşıyorlar. Sen ölüme bir adım kalan ölümlü yolcu. Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Seni sensiz bırakacak, sana ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur sunacak karanlık yer için nasıl bir şey hazırlıyorsun ey yolcu? Karanlıklar içinde, acılar içinde bir hayat mı? Yoksa cennet bahçesinin kokularının, emniyet ve huzur beratının Rabbinden alındığı bir hayat mı? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat ey yolcu? Bir düşün, bir bak. Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
5: Özel FM.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 200-202. Günahkarların ve müminlerin duası. İbadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın. İnsanlardan bazısı, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," derler. Böylelerinin ahiret nimetlerinden nasibi yoktur. Fakat öyleleri de var ki onlar, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru," diye yakarırlar. İşte bunlar, kazandıklarına karşılık ahiret nimetlerinden nasip alacak olanlardır. Ve Allah, hesabı seri bir biçimde görendir.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için.
1: Özel efem.
2: Bayramınız mübarek olsun.
3: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
4: Aktif Pimapen 0212 694 0555 Avcılar.
5: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları Kadir Bakar 0532 422 70 72 Tahtakale Eminönü.
6: Ara Gıda Perakende Satışları Mustafa Karayiğit 0536 395 25 40 Güngören İstanbul.
3: Asma Elektrik 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
6: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 49 19 Büyükçekmece.
3: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 06 52.
6: Ayça Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 39 59.
7: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 çift 030 0536 355 31 42 Esenler. bilgi@azimreklam.com.
6: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 24 29. Babacan Garaj.
2: Hayırlı bayramlar.
8: Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep.
9: Bursa Kebap Evi Fahrettin Koca Kuş Muhammed Ali Koyuncu 0532 500 02 57. Dinamik Basım Matbaa dinamikbasim.com 0530 262 61 61 Gebze.
10: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 75 71 Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 66 96.
11: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27 Eminönü İstoç 0212 519 98 43 ensarhac.com.
12: Erkoç Plastik ve Kalıp Sanayi hayırlı bayramlar diler.
2: Hayırlı bayramlar.
13: Başakşehir Helal Dünya Marketleri 0532 371 37 33.
14: İhsan İnşaat 0212 515 04 46 Bağcılar.
15: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 36 29.
16: Kranda Kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
17: Kula Şifa Evi İrtibat için 0539 415 41 67.
18: Kur Ev Toptan Ev Tekstili Ürünleri 0534 844 09 38 Sultanbeyli.
19: Lina Mobilya 0544 619 45 15.
3: Mata Elektronik 0551 166 17 60 Esenyurt.
2: Hayırlı bayramlar. Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65 Ümraniye.
9: Rüya Kuyumculuk 0541 340 56 22 Sultanbeyli.
10: Selam Yiğim 0212 452 81 87 Çağlayan.
6: Kokunun en güzel hali Sufi Esans sufiesans.com.
11: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 73 95 Arnavutköy.
3: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 06 23 Ümraniye Otosanayi Çakmak.
4: Elektrikte güvenin adresi Yelpa Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 55 75.
12: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 76 79 Üsküdar.
14: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
8: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 6916 500 Evler Gazi Osman Paşa.
1: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM. 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
20: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
21: Bayramınızı tebrik ederiz.
22: Saat 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
23: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor. Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Eğlence yerlerine yaklaşmak şöyle dursun, onlara karşı bir savaşa girişmelisin. Bütün konfor ve rehavet görüntülerinden uzaklaş.
1: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kayseri FM 103.2.

0: hediyedir, müjdedir. Bayram müminlere özel ikramdır. Bayram kardeşliktir. Bayram selamlaşmak, kucaklaşmaktır. Bayram dünyanın en özel, en güzel zamanıdır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Özel FM.
2: Bayramınız mübarek olsun.
3: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 8513. Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
4: Aktif Pümapen 0212 694 0555. Avcılar.
5: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları Kadir Bakar 0532 422 7072. Tahtakale Eminönü.
6: Ara Gıda Perakende Satışları Mustafa Karayiğit 0536 395 2540. Güngören İstanbul.
3: Asma Elektrik 0555 860 0747. Karaköy Beyoğlu.
6: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919. Büyükçekmece.
3: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 0652.
6: Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 3959.
7: Azim Reklam Musa Topçu 0212 442 0030. 0536 355 3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
6: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 2429. Babacan Garaj.
2: Hayırlı bayramlar.
8: Balcı Yusuf Gezer 0530 240 6076, Gaziantep.
9: Bursa Kebap Evi Fahrettin Koca Kuş Muhammed Ali Koyuncu 0532 500 0257. Dinamik Basım Matbaa dinamikbasim.com 0530 262 6161, Gebze.
10: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 7571, Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 6696.
11: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27. Eminönü İstoç 0212 519 98 43. ensarhac.com.
12: Erkoç Plastik ve Kalıp Sanayi hayırlı bayramlar diler.
2: Hayırlı bayramlar.
13: Başakşehir Helal Dünya Marketleri 0532 371 37 33.
14: İhsan İnşaat 0212 515 0446, Bağcılar.
15: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 3629.
16: Kranda Kalıp 0212 549 0877, 2 telli.
17: Kulu Şifa Evi İrtibat için 0539 415 4167.
18: Kur Ev Toptan Ev Tekstili Ürünleri 0534 844 0938, Sultanbeyli.
19: Lina Mobilya 0544 619 4515.
6: Mata Elektronik 0551 166 1760, Esenyurt.
2: Hayırlı bayramlar.
4: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65, Ümraniye.
11: Rüya Kuyumculuk 0541 340 56 22, Sultanbeyli.
12: Selam Yiğim 0212 452 8187, Çağlayan.
3: Kokunun en güzel hali Sufi Esans, sufiesans.com.
1: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 7395, Arnavutköy.
8: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 0623, Ümraniye Otosanayi Çakmak.
16: Elektrikte güvenin adresi Yelpa Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 5575.
4: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 7679, Üsküdar.
10: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
12: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu, 0212 538 6916 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
20: 0 ve 2. el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM. 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
21: Şimşek Nakış, 0212 562 72 23 Esenler.
22: Bayramınızı tebrik ederiz.
23: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.
24: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
25: Dinleyeceğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: ve bereket hazinedir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahip olduğu kanaat ve yaşadığı zühd ve takva anlayışıyla darlıkta olduğu gibi bollukta da aza kanaat eder ve asla hırs göstermezdi. Hem kendisi kanaatkar olduğu gibi akrabasının ve ümmetinin de kanaatkar olmasını ister ve biricik kurtuluşun bunda olduğunu öğütlerdi. Nitekim başkalarına muhtaç olmayacak kadar olan bir rızkın ve bir geçimin çok daha hayırlı olduğunu bilen ve tavsiye eden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en yakın akrabaları hakkında Yüce Allah'a şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, Muhammed ailesinin rızkını yetecek kadar kıl. Bazı hadislerinde de şöyle buyurmuşlardır: İslam'a erdirilip de zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir geçime sahip bulunan ve aynı zamanda kanaatkar olan kimseye ne mutlu. Az olup yeten, çok olup aldatandan daha hayırlıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örnek şahsiyetine hayran olup her hususta onun izinden gitmeye çalışan ve onun bir sözünde veya bir fiilinde yüzlerce hikmetin bulunduğuna inanan gerek ashab efendilerimiz, gerekse onlardan sonra gelen ve insanlığın salah ve felaha kavuşmasında rehberlik yapan büyüklerimiz, onun kanaat noktasındaki bu anlayışını ve davranışını ve dünyaya bu zaviyeden bakış tarzını kendi hayatlarına hakim kılmadıkça ona gereği gibi ümmet olamayacaklarının idraki içindeydiler. Zaten onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi her hususta tam örnek olarak nebevi terbiyeyle eğitim gördüklerindendir ki bu ümmet içinde haklı bir teveccühe mazhar olmuşlar ve diğer insanlara fazilet ölçüleri sergileyen kutsi rehberler olma derecesine yükselmişlerdir. İşte dünyaya karşı gözleri gayet tok olan ashab efendilerimiz, başka hususlarda olduğu gibi kanaatkar olma noktasında da pek çok fazilet örnekleri sergilemiş ve bütün aleme rehberlik yapmışlardır. Öyle ki onların bu tutum ve davranışlarında neslin dünyaya bakış açısının istikamet çizgisinde ayarlanması ve kanaatkarlık ruhuna sahip olarak eğitilmesi sahalarında örnek olarak alınacak son derece etkili ibret dersleri vardır. Yüce Allah'ın sonsuz hoşnutluğunu kazanmak için dünyaya ait olan fani şeyleri asıl maksat yapmayıp sadece bir vasıta olarak kullanan kimseye dünya hizmet eder ve sürekli olarak onun yardımına koşar. Ama Yüce Allah'a değil de dünyaya hizmet etmeye kalkışan kimseye gelince dünya onu zilletler içerisinde süründüre süründüre ve onun burnunu hakaretler içerisinde sürte sürte kendi hizmetinde kullanır. İşte başta ashab efendilerimiz olmak üzere bütün büyüklerimiz kanaat bitmez ve tükenmez bir hazinedir gerçeğini çok iyi bellediklerindendir ki çalışma noktasında değil ancak tamah ve hırs noktasında dünyaya hiç değer vermiyorlardı. Çünkü onlar mutlaka saadetin hem ruhi hem de cismani lezzetleri elde etmekle mümkün olduğunu ve böyle bir saadetinse dünyada değil ancak cennette olacağını gayet iyi biliyorlardı. Hem bundan dolayıdır ki ashab efendilerimiz seçkin bir haslet olan İsar hasletine, yani kendisi muhtaç olduğu halde ihtiyaçlar içerisinde bulunan bir din kardeşini gördüğünde nefsinden ve çıkarlarından feragat ederek mümin kardeşinin ihtiyacını gidermeyi daha önemli görme yüce ruh haletine sahip oluyorlar, sahip oldukları imkanlarını muhtaç olan birine devredebilme faziletini gösteriyorlar ve bu hususta topyekün bütün insanlığa güzel bir örnek oluyorlardı. Hırs zilletinden kurtulup yücelen bir ruh, kanaatle donatılıp zenginleşen bir kalp ve suri güzelliklere aldanmayıp hakikate eren bir akıl, dünyevi endişe ve korkulardan emin olur ve bu derece kemale eren bir müminde elbette ki fani hazların ve maddi zevklerin cazibesi olmaz. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği zamanında Suriye, Filistin, Mısır gibi beldeler fethedilmiş ve İran toprakları baştan başa İslam devletinin sınırlarına dahil olmuştu. Derken Bizans ve İran'ın zengin hazineleri İslam dünyasının merkezi olan Medine'ye akmaya başlamış, müminlerin refah seviyesi ziyadeleşmişti. Fakat halkın bu yüksek refah seviyesine, devletin bu ihtişamlı durumuna ve hazinenin zenginliğine rağmen müminlerin halifesi olan Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gönül adamı olarak müstani kalıyor, dünya debdebesi ve saltanatı gözünü hiç kamaştıramıyor, gönül rahatlığıyla halkın önüne çıkıyor ve yamalı elbisesiyle hutbe okuyordu. Hatta bazen borçlanıyor ve sıkıntılar içinde hayatını sürdürüyordu. Çünkü o, milletin malını şahsi işlerinde kullanmadığı gibi hazineden de ancak kendisine yetecek kadar bir maaş almayı tercih ediyordu. Ashabın ileri gelenleri halifenin bu haline daha fazla dayanamamış ve onun nafakasını arttırmayı düşünmüşlerdi. Bunun için de Hazreti Hafsa validemize başvurarak ve bu tekliflerini isimlerini vermeden babasına arz etmesini istemişlerdi. Hazreti Hafsa radıyallahu anha ashab-ı kiramın bu samimi tekliflerini babasına açtığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gün boyu aç kalıp da karnını doyuracak bir tek hurma bile bulamadığı günlere şahit olmuş olan Hazreti Ömer radıyallahu an kızı Hazreti Hafsa'ya şöyle bir soru yöneltir. Kızım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemede, içmede ve giyinmedeki hali nasıldı? Hazreti Hafsa validemiz de ancak yetecek kadardı cevabını verince Hazreti Ömer radıyallahu an sahip olduğu yüksek kalbi şuurunun ve yüce ruh olgunluğunun eseri olarak sözüne şöyle devam eder. İki dost, Hazreti Peygamberle Hazreti Ebubekir ve ben aynı yolda giden üç yolcuya benzeriz. Birincimiz Hazreti Peygamber makamına vardı. Diğeri Hazreti Ebubekir aynı yolda giderek birinciye kavuştu. Üçüncü olarak bana gelince ben de o biricik dostlarıma selametle bir an önce ulaşmak üzere yola çıkmış bulunan bir kimseyim. Eğer sırtıma fazla yük alır ve öyle yola çıkarsam onlara yetişemem. Ey kızım, sen benim bu yolun üçüncüsü olmamı istemez misin? Hasılı, tamahkarlık ve hırs ciddi bir fakirlik ve bir zillettir. Kanaat ve bereketse başlı başına bir servet ve büyük bir zenginliktir. Hem maksuda zamanında erenler yüzleri ak olanlardır. Yükleri çok ve ağır olanlara gelince onlar maksutlarına ya hiç eremezler veya erseler bile çok geç ereceklerdir. kalpte yüce Allah'tan gelen her şeyi hoş görmek kalpteki imanın gereğidir. Çünkü kazaya rıza göstermek ve kadere teslim olmak kamil bir imanın en belirgin alametlerinden ve en yüce değerlerinden olup insanın dünyasını cennetlere çevirecek derecede kuvvetli bir huzur kaynağıdır. Öyle ki bu derece kuvvetli bir iman ve sağlam bir teslimiyet insana gönül rahatlığıyla ve bütün hücrelerine duyururcasına şunu söyletir: hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken, ya hilatü yahut kefen, nurun da hoş, narın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Evet, bir kimse yüce Allah'ı seviyorsa elbette ki onun azameti karşısında haddini bilir. Onun her türlü takdirine ve kazasına gönül rızasıyla boyun eğer. İlahi takdirde pek çok hikmetin, faydanın ve maslahatın olduğunu düşünür. Onun kusursuz hikmetine rağm olur ve gerek düşünce gerekse davranış planında asla kaderi tenkit etmeye kalkışmaz. Ancak bu bilince ve bu düşünceye sahip olabilmek için önce yüce Allah'a karşı ciddi bir marifet ve muhabbet ehli olmak gerekir. Çünkü insan bilmesi derecesinde sever ve sevmesi derecesinde sevdiğinin iradesine ram olur ve onun hükmüne boyun eğer. Ancak gerçek marifet ve muhabbet ehli olanlar kaza ve kaderin hükmüne ve fetvasına bin canla teslimiyet ve tevekkül gösterir. Yüce Allah'tan gelen her şeyi hoş karşılamakla ilgili olarak verilebilecek şu örnek ne kadar manalı ve düşündürücüdür. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, yüce Allah'ın ezeli ilmiyle takdir ettiği şeyin görünüşte çirkin olsa bile netice itibariyle mutlaka güzel olduğuna inanan bir kimseydi. Yani onun kadere teslimiyeti tamdı. Hayatının sonuna doğru Hazreti Sa'd radıyallahu anh'ın gözleri görmez olmuştu. Bir keresinde ziyaretine gelenlerden biri kendisine, "Sen duası Allah katında makbul olan birisin. Gözlerinin açılması için dua etsen de gözlerin açılsa olmaz mı?" diye sorunca Hazreti Sa'd radıyallahu anh ona şu cevabı verdi ve "Yüce Allah'ın benim hakkımdaki takdiri gözlerimin açılmasından daha iyidir. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta değil ki gözlerim açılsın da doyasıya ona bakayım. Ben gözlerimle onu görmeyecek olduktan sonra onu görmeyecek olan gözleri ne yapayım? İşte ben bunları düşünüyor ve gözlerimin açılması için dua etmiyorum." demişti. Sahabe-i kiramdan Ümmü Süleym radıyallahu anha, çocuğu vefat ettiğinde yüce Allah'ın takdirini gönül rızasıyla karşılıyor, kadere karşı itirazı ve isyanı andıracak en küçük bir davranışta bulunmuyor ve o gece sabaha kadar sabrediyordu. Sabah olunca kocası Ebu Talha radıyallahu anhaya, "Kadere karşı ciddi bir ruh teslimiyeti ve gönül hoşnutluğu içerisinde çocuğun vefat ettiğini haber veriyor. Haberi de gayet sakin bir şekilde şöyle veriyor: beyefendi, geçenlerde bizim komşular hani bizden emanet olarak kazma kürek gibi şeyler almışlardı ya, dün o emanetlerimizi istemeye gittim, onlarsa kendilerine vermiş olduğumuz o emanetleri geriye vermek istemediler." Ümmü Süleym'in bu haberi karşısında Ebu Talha radıyallahu anh diyor ki, "Onlar ne kötü komşularmış, mal onların değil ki vermek istemesinler. Hem emanet olarak alınan bir mal sahibine teşekkürle birlikte hiç geriye verilmez mi?" İşte kocasından beklediği cevabı alan Ümmü Süleym ciğerparesinin ölüm haberini şöyle veriyor: "İşte beyefendi, yüce Allah'ın bizim nezaretimize emanet olarak verdiği bir çocuğumuz vardı ya, dün akşam Yüce Mevlamız bize verdiği o emanetini geriye aldı. Bizim bir şey demeye ve Yüce Mevlamıza gönül koymaya hakkımız var mı? Ebu Talha radıyallahu anh diyor ki, iyi de sabaha kadar bana neden haber vermedin? Ben sanki bir şey mi diyecektim? Birinci asrın ortalarında İstanbul'da Hüsrev Hoca Efendi diye bir yüce zat vardı. Bu Hoca Efendi insanlığa faydalı olmak için okumak isteyen bazı talebelere o günün şartları içerisinde kendi evinde ders okutuyor ve geleceğin manevi mimarlarını yetiştirmeye çalışıyordu. Bir gün gelinlik çağında olan kızı vefat ediyor. Fakat bu yüce şahsiyet kızı vefat ettiği günde bile talebelerine haber vermiyor ve evinde okuttuğu dersi bırakmıyor. Evde olup bitenlerden ve evdeki cenazeden habersiz bir şekilde derslerini gören talebeler ders bitiminde evden çıkarken evin avlusunda gördükleri manzara karşısında hayretler içerisinde kalıyorlar. Çünkü avlunun bir kenarında yakılan bir ateşle üzerine konulan ve içi su dolu olan bir kazanla ve yanında bir teneşir tahtası ve bir tabutla karşılaşıyorlar. Geriye dönüp de hocalarına bu manzaranın iç yüzünü sorduklarında ise onun ibret dolu şu cevabıyla karşılaşıyorlardı. Bizim gelinlik çağında bir kızımız vardı. Dün gece Yüce Hakk'ın rahmetine kavuştu. Şu anda kadınlar onun hazırlığını yapıyorlar. Bizim bunun için dersi terk etmemiz gerekmezdi. Sizi de telaşa sokmamak ve morallerinizi bozmamak için ders esnasında size haber vermedim. Evet, Hüsrev Hoca böyle diyor ve gelinlik çağındaki kerimesinin vefatını gönül rızasıyla işte böyle karşılıyordu. Hasılı, kader tarafından beklenmedik bir zamanda insanın başına gelen bazı üzücü hadiseler karşısında kalp elbette ki üzülür ve göz yaşarır. Bu gayet normal olan bir şeydir. Burada öne çıkan husus ağızla Allah'ın razı olmayacağı bir şeyin söylenmemesi ve kaderin tenkit edilmemesidir. Çünkü üzülmek ve ağlamak insanlığın gereği olduğu gibi Yüce Allah'ın hikmetli takdirine razı olmak ve onun kaderini tenkit etmemek de imanla marifetin gereğidir. Allah-u Teala cümlemize yüce bir ahlak, güçlü bir tevekkül, kadere rıza ve ölüme her zaman hazır kullarından olmayı nasip eylesin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför kardeş, arabana çok güvenme. Unutma ki seni ve arabanı tutan bir somun ve lastikten ibaret.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM.
1: Bayramınız mübarek olsun.
2: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 8513. Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
3: Aktif Pimapen 0212 694 0555. Avcılar.
4: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları. Kadir Bakar 0532 422 7072. Tahtakale Eminönü.
5: Ara Gıda Perakende Satışları. Mustafa Karayiğit 0536 395 2540. Güngören İstanbul.
2: Asma Elektrik 0555 860 0747. Karaköy Beyoğlu.
5: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919. Büyükçekmece.
2: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 0652.
5: Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 3959.
6: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 0030. 0536 355 3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
5: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 2429. Babacan Garaj.
1: Hayırlı bayramlar.
7: Balcı Yusuf Gezer 0530 240 6076, Gaziantep.
8: Bursa Kebap Evi Fahrettin Koca Kuş Muhammed Ali Koyuncu 0532 500 0257. Dinamik Basım Matbaa dinamikbasim.com 0530 262 6161, Gebze.
9: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 7571, Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 6696.
10: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27, Eminönü İstoç 0212 519 98 43, ensarhac.com.
11: Erkoç Plastik ve Kalıp Sanayi hayırlı bayramlar diler.
1: Hayırlı bayramlar.
12: Başakşehir Helal Dünya Marketleri 0532 371 37 33.
13: İhsan İnşaat 0212 515 0446, Bağcılar.
14: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 3629.
15: Kranda Kalıp 0212 549 0877, 2 telli.
16: Kulo Şifa Evi İrtibat için 0539 415 4167.
17: Kur Ev Toptan Ev Tekstili Ürünleri 0534 844 0938, Sultanbeyli.
18: Lina Mobilya 0544 619 4515.
19: Mata Elektronik 0551 166 1760, Esenyurt.
1: Hayırlı bayramlar.
2: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65, Ümraniye.
1: Rüya Kuyumculuk 0541 340 56 22, Sultanbeyli.
6: Selam Yiğim 0212 452 8187, Çağlayan.
4: Kokunun en güzel hali Sufi Esans, sufiesans.com.
9: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 7395, Arnavutköy.
5: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 0623, Ümraniye Otosanayi Çakmak.
7: Elektrikte güvenin adresi Yelp Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 5575.
2: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 7679, Üsküdar.
12: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
0: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu, 0212 538 6916 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
20: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM. 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
21: Şimşek Nakış, 0212 562 72 23 Esenler.
22: Bayramınızı tebrik ederiz.
23: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
24: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
25: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
26: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakabetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlâ âmin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. Müminlerin ve iman ettikleri dini Müslimi olan Müslümanların yılda iki kez kulluklarının sonucunda, teslimiyetlerinin sonucundaki iki bayramlarından biri olan Kurban Bayramı. Kurban ve bayram. Kurban olunan dine, Rabbe, kurban olunan yolda bayram. Ya da kurban ve bayram kimin için? İbadetlerin adeten töresel olarak yapıldığı, şuurlu ve bilinçli akledilerek, kalben hissedilerek, Rabbin emrettiği şekilde yapılamadığı bir zaman diliminde kurban ve bayramı konuşmak, anlamak, kurban ve bayramı gündemde tutmak. Elbette ki müminler olarak ibadetleri yüzeysel, töresel yapmak zorundayız bakışında değil de alemlerin Rabbine bizi yaklaştıran, sonucunda daha da yaklaştırıp cennet nimetlerine ulaştıran bir vesileler, aracılar olarak görmek. Kurban bu manada yaklaşmak, yakın olmaktır. Kurban, karube, yaklaştı, yakın oldu. Allah'a yaklaştıracak her şeyi kurban etmek mümincedir bu manada. Eğer kurban bir şeye yaklaşmak, yakın olmak ise kurbandan kasıt da onun eti ve kanı değil de takva ise, Allah'a yaklaşmak ise, sakınmanın sonucunda Allah'a ulaşmak, Allah'a yaklaştıracak bir vesile olarak görmek ise kurbanı, o zaman bu manada Allah'a kişiyi ya da bizi yaklaştıracak her şeyi kurban etmek mümincedir. Zamanı Allah'a kurban etmek, aklı, beyni, gözü, kulağı, eli, dili, nesli, malınızı elinizde ne bulunduruyor iseniz, sizi Allah'a yaklaştıracak vesileler kılmak mümincedir. İşte bu da kurban etmektir. 7,5 milyar civarındaki dünya insanının bu kıymetlerini, bu değerlerini dünyalıklar için, siyasiler için, laikler, demokratlar için, komünistler, sosyalistler için, töre için, Yahudilik, Hristiyanlık için, Hinduizm, Budizm vesaire, insan hevası ve dünyalıklar için kurban ettiği bir dönemde zamanlarını, akıllarını, enerjilerini, gözlerini, ellerini, ayaklarını, maddi manevi her şeylerini onlara yakın olmak için kurban ettikleri, gerek siyasi ve gerek din adına övüp yücelttiklerine ulaşmak için yakınlaşma, yakın olma vesilesi kıldıkları gibi mümin bunları sadece Allah'a askılar. Dolayısıyla Allah'a yaklaştıracak her şeyi kurban etmek, Allah'a kurban etmek mümincedir. Allah'a Celle Celaluhu'ya ibadet niyetiyle belirli bir vakitte, eğer kurbanın, bizim bugün kurban denildiği zaman anladıldığında bir hayvanın kesilme hadisesi, Allah'a ibadet etmek niyetiyle ona itaat etmek, bir köle olduğunun göstergesi olarak bu niyetle belirli bir vakitte, yılın belirli zamanında, belirli bir vakitte hususi bir hayvanın kesme işidir kurban. Belirlenmiş hususi, belirli yaşını doldurmuş, boyuna ulaşmış hayvanın Allah için kesilmesi kurban. Aleyhisselatü Vesselam, kurban kesiniz. Zira kurban babanız Hazreti İbrahim'in sünnetidir buyurmuştu. Yine Aleyhisselatü Vesselam, kim kurban kesmeyi gücü yeter de kesmezse, kurban kesmeye gücü yeter de kesmezse, o kimse namazgahımıza sakın yaklaşmasın buyurmuştu İbn-i Macid'e geçen hadiste. Dolayısıyla kurban Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı ve İbrahim Aleyhisselam'dan bize ulaşan bir sünnet. Dolayısıyla bu manada anlatmaya çalışacağımız bu konunun ilerleyen safhalarında başlangıcı oradan yapma niyetimiz. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ı ve ailesini anlamayan kurbanı anlama şansı yok. İbrahim Aleyhisselam'ın hanımını ve çocuğunun yaşadığı o psikoloji, düşünceyi, o teslimiyeti bugün hissedemeyen kurbanı anlama şansı yok. Sadece eti ve kanıdır ortada. Takva ve Rabbe ulaşacak bir şey kalmaz. Çünkü o işi asıl yapanın niyetini ve düşüncesini bilmek ve akletmek gerekir, kavramak gerekir, onu yaşamak, hissetmek gerekir. Onun için Aleyhisselatü Vesselam, kurban kesiniz. Zira kurban babanız Hazreti İbrahim'in bir sünnetidir. Peki İbrahim'in yolunda olan kimdi? Rabbimiz İbrahim'in yolunda olan, ona o gün tabi olanlar, işte bu peygamber yani Aleyhisselatü Vesselam ve onun yolunda giden müminlerdir buyuruyordu ayet-i kerimede Rabbimiz. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda olmak demek, İbrahim'i bir bakışı, düşünceyi, bir teslimiyeti ve itaati ortaya koymaktır. Bu Yahudi ve Hristiyan'da da biz İbrahim'in dinindeniz diyorlar. Mekke müşrikleri de öyle diyorlardı, Arap toplumu. Ama asıl İbrahim'in yolunda olan, onun koyduğu imanı ve

her kılına mukabil, her kılına bedel bir sevap vardır buyuruyor. Her kılına bir sevap. Bu bile düşünülse ciddi bir sevaptır yani. Her kılına bir sevap. İbn-i Macid'e geçen hadiste yine aleyhissalatü vesselam, insanoğlu kurban bayramında Allah katında kan akıtmadan daha sevimli bir ibadet yapamaz. Kurbanlık hayvanlar kıyamet gününde boynuzları, tırnak ve üzerlerindeki kıllarıyla Allah'ın huzuruna getireceklerdir. Kan yere düşmeden Allah katında yüksek bir mevkiye çıkar buyuruyor aleyhissalatü vesselam İbn-i Mace ve Tirmizi'de geçen hadiste. Yani sevap yönüyle, kişiye kazandırdığı ahiretteki mükafat yönüyle elbette ki derecesi yüksek ibadetlerden. Bazen hani bu sünnettir, yani yap olsa da olur olmasa da olur bakışında olmamak lazım. Kurbanı ya da parasını bir yerlere gönderip senin kurbanın kesildiğinden kesilmediğinden haberin yok olmaması lazım. Kişinin, müminin çoluk çocuğuyla beraber seçtiği, beraber kurban ettiği, onun infaklarda bulunduğu o hissi, o duyguyu eşiyle ve çocuklarıyla bir mümin yaşayacak. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam kendi eşi ve çocuğuyla beraber İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilme hadisesini beraber yaşadığı gibi. Yani dünyanın bir tarafına paranızı gönderiyorsun, orada kesilsin, yani bu iş olmaz. O duyguyu yakalayamazsınız. Param vardı, verdim, gönderdim olmuş olur. Ne kadar size yakın hissettiğiniz, meseleyi kavradığınız ise o kadar tesirli, o kadar size takvaya yaklaştıracak. Dolayısıyla sevap derecesi o denli yüksek olacaktır. Şimdi bunlara ulaşmanın, bu sevaplara, bu vaadlere ulaşmanın, Rabbe yaklaştıracak bir ibadetin, eğer kurban Rabbe yaklaşmak ise, yakın olmak ise, kurban Allah'a yaklaştıracak bir unsur, vesile, vasıta, bir aracı ise, öyle kılınması gerekiyor ise, bunlara ulaşmanın ardında İbrahimi bir bakışın olması esastır. Nice ben yazılanlara baktım, nice böyle söylemlere bakıyorum, hep bundan bahsediliyor. Nice ey iman eden diyen ayetlere başlıyorlar. Hiç bu ayeti dinleyenler üzerine alıp da bana böyle böyle diyormuş, bu vazife banaymış, hitap banaymış deyip üzerine alınma yok. Evet, İbrahimi bir eylem, İbrahim anlamak lazım falan demekle olacak iş değil. Damdan düşen birisi lazım, Nasrettin Hoca'nın dediği gibi. Yani onu hissetmek başka bir şey. Çocuğunu yatırıp kurban etme nasıl bir teslimiyetin sonucudur? Buna o baba, o anne, o çocuk razı olacak. Bu nasıl bir bakıştır yani? Bu Rabbe, herkes Rabbe teslim olduğunu söyleyecek. Rabbe olan teslimiyet nasıl bir teslimiyettir? Nasıl bir bakışın sonucunda gelen bir eylemdir, bir ameldir? Dolayısıyla Rabbimizin vaat ettiği nimete, cennet nimetine, mükafat nimetine, sevap nimetine ulaşmanın ardında, kurbandan istenilen sevabı almanın ardında İbrahim'i bir bakış olması lazım. Bu esastır. İbrahim Aleyhisselam'ı anlamak gerekir. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ı anlamanın ölçüsü de İbrahim Aleyhisselam'ın kurban hadisesini yapmadan önceki halini anlamak lazım. Süreci baştan anlamak lazım. İbrahim Aleyhisselam o emri bir anda yapmadı yani. Oraya gelen yılların bir süreci vardı, bir altyapısı vardı. Bu hemen demek ki olmuyormuş. Rabb'e teslimiyet bir konuşmak ile, bir sohbet ile, bir muhabbet ile olacak söylemle değil. Bu zamana yayılan, kişinin pişmesini, olgunlaşmasını sağlayacak bir sürü sebep ve unsurlar gereklidir. Dolayısıyla İbrahim'i bir bakışın ardında şirke, küfre, tağuta tepki, Allah-u Teala Rab, İlah, Malik, Veli, Vekil bilmek yatar. İşte bunlar kavranmadan İbrahim Aleyhisselam anlaşılmaz. İbrahim Aleyhisselam'ın ameli olan, onun yapmış olduğu bir amel, bir ibadet olan kurbanı anlamak, onun, İbrahim Aleyhisselam'ın ilk baştan o güne kadar, yani kurban, çocuğunu kurban etme hadisesine kadarki gelen sürecini anlamak gerekir. Ve o bakışın oluşması bu sürecin gelişimiyle alakalıdır. Rabb'e teslimiyetini ortaya koyacak İbrahim Aleyhisselam. Diyor ki, ya Rabbi, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster. Diyor ki, ya İbrahim, inanmadın mı? Evet ya Rabbi, inandım. Kalbim mutmain olsun diyor.

0: siz bir soru sorarsınız, bildiğiniz, düşündüğünüz bir şey vardır. O sorunuzun kalbinizin yatışması, mutmain olması için bir sorusu yıllarca da sorarsınız. Bu sormanın sebebi kalbin mutmain olması için olması gerekir. Siz meselede ayet arıyorsanız hükmü Allah'a götürmüşsünüz, o hocaya değil. O meseledeki bir hadisi arıyor iseniz hükmü hocaya götürmediniz, Resulullah'a aleyhissalatü vesselam'a götürdünüz. Çünkü siz o meselede ayet ve hadis istiyorsanız, yani ben hükmümü Allah'a ve Resulüne götürüyorum demişsinizdir. Dolayısıyla kurbanı anlamaktaki ölçü İbrahim aleyhisselam'ı anlamaktan geçer. İbrahim aleyhisselam atalarının tabi olduğu batıl yolları önce bir reddetmişti. Rabbi tarafından emredilen vahiy neydi? Şirkin, küfrün hakim olduğu, Allah'ın yasalarının, iradesinin uygulanmadığı, hayatta geçirilmediği, hukuki, ekonomi, siyasi, ticari hayatta Allah'ın yasalarının kullanmadığı bir ortamda atalarından kalan uydurulmuş batıl, yarı Allah'ın yasasına uygun, yarı uymayan ya da hiç uymayan o yolları reddetmişti İbrahim aleyhisselam. Babalarını, dedelerini, atalarından gördüğü o yolu bir kere reddetmişti. Bu manada bir Rabbe teslimiyeti vardı. Önce tağutu reddetmişti. Allah'ın karşısına dikilen Rableri, sahte Rableri, yasa koyan, hayatı çekip çeviren, terbiye eden, burayı eğiten biziz, burada bizim hükmümüz geçer diyen sahte Rableri reddetti. Ve onların koyduğu kuralları, ölçülere uymayarak, itaat etmeyerek de ilahlıklarını reddetti. Onlara güvenip dayanmadı, sadece Allah'a yöneldi, güvendi, dayandı, vekil olarak sadece Allah'a itaat etti. Ona yalvardı, sığındı, ondan yardım istedi, emreden, hayatına terbiye edip çekip çeviren, yasa koyan veli olarak sadece Allah'ı bildi ve öyle kabul etti. Bu başlangıçta başladı. İbrahim aleyhisselam böyle bir tavrını ortaya koydu. Bunu böyle amel etti ve kavmine, babasına, etrafındaki her insana, siyasi liderinden o günkü sokaktaki avama, komşu akrabasına varıncaya kadar, halkından yöneticisine varıncaya kadar herkesin karşısına Rabbe itaatin teslimiyetini gösterdi. Ve bunu da insanlara bir fiil aktardı. Yani atalarının tabi olduğu o batıl yolları bir kere reddediverdi. Önce buradan geçer. Bugün batıl olan yollar, sosyalizm, komünizm, töremi ne? Bir kere bunun reddedilmesi lazım. Kurban ve bayramı anlamanın ölçüsü. Bunlar reddedilmeden olmaz. İbrahim'i anlayacaksa bu buradan başlanacak. Ve İbrahim aleyhisselam göklerin ve yerin Rabbine teslim olmuştu. Tek yaratıcıya teslim olmuştu. Sadece yeryüzünün kendilerine malik kabul ettikleri küçücük bir alanda etkili ve yetkili olan siyasilere ve din adamlarına tabi olmadı. Yerleri, yeri ve gökleri yaratan, oraları sevk ve idare eden, kontrolünde bulunduran Rabbe teslim oldu. Yani alemlerin Rabbine teslim oldu. Bütün alemlere hükmeden, yasa koyan, çekip çeviren, terbiye eden Rabbe teslim oldu. Putları kalplerden sökmek, kırmaya, işini kırmaya kalplerden başladı. Kalplerden kıramayınca, atamayınca ibret amaçlı putları kırıverdi. Ve onlardaki putları kırmak için putları kırıverdi. Kinini gütmek için değil, onların bir şeyi akletmeleri için. Onlar da akletmişlerdi de yine önde olan, onların üzerinde söz sahibi olan din adamları ve siyasiler dedi ki İbrahim'e mi, gence mi tabi olacaksınız, atalarınızın yolunuzu bırakacaksınız dediler ve hala o batıl yollara çekiverdi. Siz bunlara, bu gerici yobazlara mı tabi olacaksınız diyor, aşırı dinci vesairecilere. Atalarınızın 90 yıllık, 100 yıllık cumhuriyet dönemi varken bunlara mı tabi olacaksınız gibi insanların kalplerinden putları kırmaya çalıştı. Bütün hedefi, amacı Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla birlenmesi içindi. Bu birlendiğinde zaten kalplerden bunlar atılmış olacaktı. Ve o gün bir taraf ateşe atma, o ateşe atılma pahasına davadan vazgeçmedi. Birileri alabildiğine onu öldürme, ateşe atıp yakma pahasına küfürlerinden Nemrut ve avanesi vazgeçmedi. İbrahim aleyhisselam da ateşe atılma pahasına davasından vazgeçmedi. Doğru bildiği o yoldan, Allah-u Teala Rab, İlah, Malik, Veli, Vekil bilmekten, sıfatlarıyla birlemekten, yolundan, davasından vazgeçmedi. Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de kendilerinin ismini öldürmeye gelince kadar ölüm pahasına davasından vazgeçmedi. Bu manada bütün peygamberler bunu yapmıştır. Bir taraf peygamberlere sıkıntı vererek öldürmek, sürgün etmek pahasına yolundan, küfürlerinden vazgeçmediler. Peygamberler ve yolunda olanlar da kendilerinin ölüm pahasına, ateşe atılma pahasına, sürgün edilme pahasına davadan vazgeçmediler. Siz davanın hak olduğunu kavradınız, aklettiniz, Kur'an ve sünnet ölçüsünde bir davaya sahip oldunuz. Onlar sizi o davadan vazgeçip ya sürgün edecekler ya hapsedip öldürecekler. Siz de davadan bu hale gelinceye kadar vazgeçmiyorsunuz. İbrahimi olan bir yol. İbrahim Aleyhisselam tek başına hem ailesiyle, anne babasıyla, hem etrafıyla, komşular, akrabalarıyla, hem din adamlarıyla, o günkü toplumu din adına yönlendiren işte babası gibi, Azer gibi, hem de siyasilerle mücadele etti. Çok yönlü bir mücadele. Sadece zikir, tesbihat, ilimle uğraşmadı. Köşesine çekip ibadetlerle uğraşmadı. Vazifesini yaptı. Davette etrafındakilere, din adamlarıyla bu manada mücadele etti ve siyasilerle mücadele etti. Dolayısıyla bu üç mücadele, etrafıyla, din adamlarıyla ve siyasilerle verilen mücadele İbrahimi bir mücadeledir. Ve bu mücadelenin sonucunda Rabbimiz onu insanlara, kıyamete kadar gelecek insanlara imam seçti. Ya İbrahim, seni insanlara imam seçtim. Seni insanlara önder, örnek, peşinden, izinden, yolundan gidilecek, örnek alınacak, sözü dinlenilecek imam yaptım, önder yaptım, öncü yaptım, örnek alınacak şahsiyet yaptım, dedi İbrahim Aleyhisselam. Ya Rabbi, neslimden de imamlar yap. Ama Rabbimiz benim ahdime, vaadime, imamet vaadime ancak senin yolunda olan, Rabbe teslim olan, İbrahim'i bir teslimiyeti ortaya koyan tayip olur. Zalimler ahdime, vaadime ulaşamazlar, erişemezler. Allah'a şirk koşan, Allah'ın benim Rabbliğimi, ilahlığımı, malikliğimi, velayetimi, vekaletimi, hüküm koymamı, şifa vermem, rızık vermem ilahir. Bir başkasına veren o zalimler benim ahdime ulaşamaz. Vaad ettiğim imamet ahdime, yeryüzünü sevk ve idare etme, önde olma, baş olma ahdime ulaşamazlar. Bugün 1 milyar 700 milyon civarındaki İslam toplumu dünya insanı için imam değil, örnek, öncü değil, sözü dinlenilir değil. Niye? Haramın, şirkin, küfrün içerisinde oldukları için, Allah'ın yasalarını hayatlarının çoğuna sokmadıkları için, Allah'ın vaadine ulaşılamıyor. İbrahim'i anlamak, İbrahim'in yolunda olmak, İbrahim Aleyhisselam gibi topluma önder, öncü, sözü dinlenen imam olabilmenin ölçüsü İbrahim Aleyhisselam gibi Rabbe teslimiyetten geçer. Ama buradaki incelik, bir incelik, İbrahim Aleyhisselam Rabbi kendisini imam seçmiş, bunu garanti zaten. Sen insanlara imam yaptın, örnek, öncü, sen bu mücadeleyi verdin, sen Rabbe teslimiyetini ortaya koydun, tek başına bir ümmet etrafıyla, din adamlarıyla, siyasilerle bir mücadele ortaya koydun tek başına. Dolayısıyla seni kıyamete kadar insanlara imam seçtim. Bunu garanti alan İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi, neslimden de imamlar yap. Neslimden de topluma, insanlığa öncü, örnek imamlar yap. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden, gerek İsmail Aleyhisselam'dan, gerekse İsa Aleyhisselam'dan nice peygamberler, nice salihler, sıddıklar, şehitler, alimler ilahir. Nice önderler geldi ve hala geliyor ve gelecek. Dolayısıyla bizim de İbrahim Aleyhisselam gibi topluma imam olma, topluma yön verme, şekil verme, toplumu bilinçlendirme, örnek olma olacak bir şahsiyet olmak ve neslimizden de topluma örnek olacak, öncü olacak, lider olacak, toplumu çekip çevirecek, Rabbe teslimiyeti öne alacak nesiller için dua etmemiz İbrahimi bir bakıştır. Ve İbrahim Aleyhisselam Irak'tan sürgün edilince, Mısır ve Filistin bölgesine gelince, Hacer validemizden İsmail Aleyhisselam, diğer Sare'den İshak Aleyhisselam dünyaya geliyor. İki çocuğu, hiç çocukken iki çocuğu oluyor ve Rabbinden çocuk istiyor ve bunu kurban etme sözü. Ve İbrahim Aleyhisselam Filistin bölgesinden Hacer validemizi ve kundaktaki çocuğunu alarak Mekke topraklarına geliyor. Ne kadar aylarca ne kadar yürüdüler ise o bölgeye geliyor ve Hacer validemizi İsmail Aleyhisselam'la beraber Mekke, kutsal Mekke topraklarına bırakıyor. Ve İbrahim Aleyhisselam bu manada Rabbine, işte ekim bitmez bu yere, bu beldeye, su yok, ekim bitmeyen bu beldeye ben zürriyetimi bırakıyorum. Rabbine dua ediyor, yalvarıyor. Eşini ve çocuğunu ekin bitmeyen, ağaç bitki olmayan, su olmayan, insan olmayan bir yere bırakıveriyor. Şimdi bu şehrin kalabalığı içerisinde her an baş başa olan, her an bir telefon ile birbirlere irtibatı anlık saniyelik sağlayabilen insanın pek kolay anlayacağı bir hadise olmasa gerek. Issız bir yer, insan yok, su yok ve ellerindeki var olan bittikten sonra temin edecek imkan yok. Böyle bir yere eşini ve kundaktaki çocuğunu bırakıp gidebiliyor. İşte bu Rabbe teslimiyetin bir göstergesidir. Rabbe emrettiği için bir şeyi yapmaktır. Sorgulamıyor. Nedenlerini, niçinlerini, acaba aç kalır, tok kalır demiyor. Rabbe emretmişse Rab çekip çeviren, terbiye edeni, rızık vereni, şifa vereni, teslimiyetini ortaya koyuyor. Ve o eş Rabbe teslimiyeti duyunca, Rabbin emrini öğrenince teslimiyetini ortaya koyuyor. Bunu Rabbin emretmişse bizim kefilimiz, vekilimiz o, velimiz o. Onun takdirinden başkası olmayacak. Dolayısıyla Rabbin emretmiş ise biz sabredenleriz. Sen işine gücüne gidebilirsin. Bunu Rabbin emretmiş ise, Rabbe teslim olmuş bir eş, Rabbe teslim olmuş bir peygamber, bir baba, bir aile reisi ve Rabbe teslim olmuş bir eş ve ardından çocuk geliyor. Demek ki kişiyi Rabbe teslimiyeti ortaya koyduktan sonra kendisiyle beraber Rabbe teslim olmuş bir eş yetiştirecek. Bir eş bulacak ya da bir eşi yetiştirecek. Kadın kocasının dini üzeredir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Siz dini ne kadar biliyor iseniz eşiniz de o kadar biliyor demektir. Ya da siz onu öğretmek mecburiyetindesiniz demektir. Seninle aynısı yani. Senin aynı inancı taşıyor, taşıyacak, taşımalı. Rabbe teslim olmuş bir şahsiyet ve Rabbe teslim olmuş bir eş. Buradan gelen zürriyet elbette Rabbe teslim olmuş, imam olmuş bir zürriyet olur. Eşlerin beraber Rabbe teslimiyetleri sadece onun yasasına, hükmüne tabi olmaları esastır. Onun hükmünden başka, hayatı çekip çevirmesinden, yetiştirmesinden başka hiçbir hüküm koyucu kabul etmemeleri ve itaat etmemeleri esastır. Çocuğunu ve eşini oraya bırakıp kendisi bir teslimiyet ortaya koyuyor ve eşi de bu manada bir teslimiyet ortaya koyuyor. Ve ardından çocuk koşma çağına, büyüme çağına geldi, koşma çağında. Rabbe teslimiyetin ikinci bir bölümü geliyor. Birinci teslimiyeti ıssız olan bir yere eşini ve çocuğunu bıraktı, kendi teslimiyet ortaya koydu ve eşi bu manada Hacer validemiz Rabbe teslimiyetini ortaya koydu. Bunu Rabbimiz emretmişse beni sabredenlerden bulacaksın. Ben buna katlanacağım. Rabbim bize kefildir. Güvenip orada kalıverdi. Ve yine Bakara Saffa suresinde salihlerden bir çocuk istedi. Salihlerden, haramdan, şirkten, küfürden, bidat hurafeden arınmış, nefsini ıslah etmiş bir çocuk istiyor. Diyor ki ey oğulcum, rüyamda seni boğazlıyor görüyorum. Yani seni kestiğimi görüyorum. Ne dersin? Diyor ki ey babacığım, sen emredileni yap. Sana Rabbin ne emrediyor bunu yap. Beni sabredenlerden bulacaksın. İşte baştan beri Rabbe teslim olan bir babanın ve Rabbe teslim olmuş bir anneden olan çocuk ve Rabbe teslim olmuş bir aile. Kurbanı mı anlayacağız? Bayram mı olacak kurban? Bu üç sınıfın anlaşılması lazım. Baba, anne ve çocuk. Rabbe teslim olmuş bir aile. Bugün çocuklarını kıyamayan, basit işleri, sorumlulukları yaptırmayan, zorlanan, kendileri koşturan, yıllarca çocuklarına emek harcayanlar, pervane olanlar, bir tarafına küçücük zarar gelecek diye feryadı figanları olanlar İbrahim'i anlama şansları yok. Salihlerden bir çocuk isteyecek ve Rabbin için bunu kesme emri verilince kesme girişiminde bulunacak. Ve o çocuk, daha koşma çağında olan o çocuk, Rabbe teslimiyetini ortaya koyacak. Sen emredileni yap. Bunu Rabbin emretmişse sen bu emri sen yerine getir. Sen teslimiyetini ortaya koy. Beni de teslim olanlardan, yani sabredenlerden bulacaksın. Sen teslimiyet ortaya koy ey babacığım, ben de teslimiyet ortaya koyacağım diyor o çocuk. Yani nesli Allah'a kurban edebilmek, nesli Allah'a kurban edebilecek bir bakışta olmak ve kurban olmaya razı nesiller yetiştirmek gerekir. Önce bir baba Rabbe teslim olacak. Rabbe teslim çocuğunu Rabbin yoluna feda edecek. Allah'ın yoluna feda edecek. Allah ilah Rab bilen bir nesil yetiştirecek. Şu an İbrahim Aleyhisselam gibi bir kurban mecburiyetimiz yok. Bir emri yok. O gün bunu yapabilen bir aile, o teslimiyeti baba oğul, hanım olarak, eş olarak, anne olarak ortaya koyan o ailenin bu teslimiyetini biz bugün çocukları Allah yolunda eğitim noktasında Allah'a birlemek konusunda yetiştiremiyor isek, oraya feda edemiyor isek, namazlarından tutun da ilmi öğrenmelerine, sohbetlere, derslere götürmüyor isek, Allah yoluna şimdiden kurban etmemiş isek, biz bunu yapamamış isek, Allah'a malını, canını, gözünü, kulağını, aklını, zamanını, enerjisini, maddi kazanımlarını Allah'a feda edecek nesil bulamayız. Biz feda edeceğiz ve kendini Rabbe feda etmiş her değerini, her kıymetini Rabbe yaklaştıracak bir vesile yapmış nesil çıkmış olur. Biz bu bakışta olur isek yetiştirdiğimizde o bakışta yetişecektir. Dolayısıyla nesli Allah'a kurban edebilecek bakış ve kurban olmaya razı nesiller yetiştirmek. Bu ikisi de bakışla alakalıdır. Sizin bu bakışınız sizden sonrakinizin bakışını belirleyecektir. Ve İbrahim Aleyhisselam hayatın her alanında ve anında Rabbe teslimiyet ortaya koyuyor. Yani onun koyduğu yasalara, hüküme, hayatını çekip çevirmesine, kader belirlemesine, takdirine rıza gösteriyor. Ve boyun eğiyor ve soyundan da Rabbe boyun eğmiş ümmet istiyor. Sadece kendisi için değil. Ve İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme hadisesi ve kurban etmeye girişiminde bulunuyor ve Allah bir kurban adak oraya getirerek, yani vazifesini yaptığını ve ondan sonraki o hayvanın kesilmesiyle de sonraki nesillere de hayvan kesme, Allah için yaklaşma için Allah'a yaklaştıran bir kurban adeti başlamış oldu. Ve İbrahim Aleyhisselam da bu bir teslimiyetti. Kendisi bu teslimiyeti ortaya koydu. Rabbe teslimiyeti, eşi ortaya koydu, çocuğu da bu manada koydu. Bundan sonra bu aileden gelecek, kıyamete kadar gelecek topluluğu için soyundan Rabbe boyun eğmiş, Rabbe teslim olmuş ümmet istiyor. Bunun için dua ediyor. Rabbe teslim olmuş bir ümmet istiyor. Ve Rabbimiz ey İbrahim teslim ol dedi. O da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Ey İbrahim Müslüman ol dedi. Müslüman ol, beni ilah kabul et, benim hükmüme tabi ol, ben ne emrediyorsam onu yap dedi. O dedi ki ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Benim teslim olduğum bütün alemlerin Rabbi, bütün alemlere yasa koyan, terbiye eden, çekip çeviren. Dolayısıyla İbrahim'i olmak, İbrahim'in yolunda olmak, İbrahim Aleyhisselam'ı anlamak Rabbe teslimiyetten geçer. Rabbe teslim olmuş bir aileyi oluşturmaktan geçer. Rabbe teslim olmuş nesilleri istemekten geçer. Çünkü bizim şu an oluşturduğumuz ailenin bundan sonraki hak ya da batıl namına yapacakları, kıyamete kadar gelecek bütün şeyden biz mesul olacağız. Kötü çığırlaşmışsanız devam ettiği sürece hanenize gelecek. İyi çığırlaşmışsanız hanenize gelecek. Çünkü o ailenin iman ve İslam üzere oluşmasını ve devamını siz başlattınız. Sizden sonra bozarlarsa onların problemidir. Dolayısıyla kıyamete kadar gelecek neslimizden eğer bize sevap gelecek ise oluşturacağımız mümin ve Müslüman İbrahim'i bir topluluk oluşturmak esastır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam da aynı yolun devamı idi. Ve İbrahim Aleyhisselam oğullarına aynı tavsiyelerde bulunuyor. O dini tavsiye ediyor. İslam'ı onlara tavsiye ediyor. Müslüman olarak ölmelerini tavsiye ediyor. Ancak Müslüman olarak ölün tavsiyesinde bulunuyor. İsmail Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam. Peygamber çocuklarına ancak Müslüman olarak yaşayın ve o hal üzere ölün tavsiyesi. Dolayısıyla Rabbe teslim olmak demek, Rabbin her hükmünü hayatın her alanında uyma gayreti göstermektir. Dolayısıyla hayatın her alanında Allah-u Teala ilah bilmektir. La ilahe illallah hayatın her alanına yaymaktır İslam, teslimiyet. Dolayısıyla peygamber olan çocuklarına İbrahim Aleyhisselam, yani sürekli la ilahe illallah deyin. Teslimiyetinizi, Rabbe olan itaatinizi ölünceye kadar devam ettirin. Dolayısıyla Rabbe teslim olmuş, ölünceye kadar Müslüman olmuş nesil yetiştirmek ve bu tavsiyeyi söylemek. Aman iyi geçinin, malınız mülkünüz olsun, ev bark edinin, para kazanın tavsiyesi değil de ölüm anına kadar Müslümanca yaşayın. Müslümanca ölün nasihati bir babanın çocuğuna tavsiyesi. Çünkü Müslümanca ölmek ciddi bir teslimiyet ister. Rabbe kurban olmanın ciddi bir göstergesidir. Rabbe kurban olamamış bir kişinin hayatından ciddi bir itaat çıkmaz. Kurban olmak önce her alanda verilen her nimetten Allah-u Teala'nın yolunda harcayabilmektir. Ve Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ın hayatın her alanındaki ortaya koyduğu Rabbe olan bu teslimiyetini o müşriklerden olmadı buyuruyor birçok ayet-i kerimede. O müşriklerden değildi. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbe olan teslimiyeti çok Rab diye geçer. Rab kavramı çok geçer. Çünkü Rabbi ne emretmişse, ne yasa koymuşsa tabiydi. Çünkü Rab hüküm koyan, o hüküm ile çekip çevirip terbiye eden efendi olan idi. Ve bugün kendini peygambere nispet eden Yahudiler, Hristiyanların müşrik olduğunu da aynı zamanda Rabbimiz bildiriyor. Ve bugün Yahudi ve Hristiyanların yollarını adım adım karış karış takip eden İslam toplumu da aynı akibettedir. Onlar da İbrahim'in yolunda değildir. İstisnalar elbette hariç, genel manada ve şirkin nice haramların yollarındadır, izindedir. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbimiz bize o müşriklerden değildi. Sadece Rabbe teslim olmuş, itaat etmiş idi. Ve İbrahim Aleyhisselam'a yakın olanları da Rabbimiz bildirerek İbrahim'in kim yolunda, kim İbrahim'in dini üzere, yolu üzere, kim İbrahim'in itaat ediyor, örnek alıyor, İbrahim'e yakın olan kim, kendi dönemindeki olan o müminler, bu peygamber diyor ayette, bu peygamberin Aleyhisselatü Vesselam ve ona iman edenlerdir. O zaman İbrahim Aleyhisselam'a yakın olmak, İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda olmak, kim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğini, Mekke'deki örnekliğini ve Medine'deki İslam devlet modeli örnekliğini hayatının her alanında alıyor, yaşıyor, destekleyip savunuyor ise o peygamberin ve dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın yolundadır. Bunu hayatında oturtmayan, oluşturmayan İbrahim Aleyhisselam'ı anlamamıştır. İbrahim Aleyhisselam'ı yaklaşık 4000 sene kadar önce diyeyim, İbrahim Aleyhisselam'ı bugüne taşıyamamıştır. Tarihin derinliklerinde bırakmıştır. Ve İbrahim Aleyhisselam böyle örnek bir hayatıyla sonrakilere ve kıyamete kadar gelecek nesillere güzel bir örneklik bırakmıştır. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği de kıyamete kadar gelecek bütün müminlere örnek idi. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam gibi ve peygamberler gibi kıyamete kadar gelecek bizden sonraki nesillere, bizim yaşantımızı gören, yetiştirdiğimiz çocuklarımız, yetiştirdiğimiz insanları anlattıklarımız, yazdığımız, konuştuğumuz ilahir. Bizden sonrakilere örnek oluşturacak yollar, eserler, izler bırakmak gerekir. Bu örnekliği kendi hayatında, aile hayatında oluşturamayan cemaat olamaz. Cemaat olarak oluşturanlar bu birlikteliği, cemaatler arası birliktelik oluşturamamışlarsa topluluk, ümmet olamazlar. Devlet olamazlar, ümmet de olamaz. O yerde kalırlar. Fert bunu hayatında oluşturamamışsa İbrahim'i bir aile oluşturamaz. İbrahim'i bir aile oluşturan İbrahim'in nesilleri de oluşturmuş demektir. Dolayısıyla geriye bırakılan örneklik, biz farkında olsak da olmasak da, bizden şu an bizi görenler bizden sonraki nesillerin ne şekilde oluşturacağını gösteriyor. Nasıl bir ticaret ortaya koyuyoruz? Rabbe teslimiyetimiz, ilaha teslimiyetimiz, veli vekil bilmemiz, malik bilmemiz, kitaba yönelişimiz, kitaptan beslenmemiz, kitabı günceleyip hayata hakim kılma mücadelemiz, peygamberi örnek almaktaki mücadelemiz, şu an ortaya koyduklarımız, bıraktığımız eserler, kitaplar, yazdıklarımız, konuştuklarımız, vakıflar, mescitler vesaireler, bizden sonraki nesillerin bakışını, yolunu, gidişatını belirleyecek ve onlar da bir sonraki nesli. Dolayısıyla bizim şu an ortaya koyduğumuz örneklik ve eserler kıyamete kadar gelecek nesillere bir yol, bir iz, bir işaret oluşturacaktır. Dolayısıyla Rabbi sıfatlarıyla tas tamam birlemek bize düşen, tevhid de bu zaten. Nasıl emredilmiş ise, kitap hayata nasıl aktarılması lazım, nasıl anlatılması lazım, nasıl ayetler güncellenmesi lazım, bakış nasıl şekilde olması lazım, Aleyhisselatü Vesselam nasıl örnek alınacak, bugüne 1400 küsür sene önceki Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı bugüne nasıl indirilecek? Tarihin 1400 küsür sene öncesinde bırakmadan, Kur'an-ı Kerim'deki 2400 civarındaki ayeti, tarihi, hadiseleri o günlerde değil bugüne taşımak elbette ki güzel bir örneklik bırakmaya vesile olacaktır. O günde bırakan kitabı ve sünneti tarih diye bugüne taşımıştır. Kur'an'daki ayetleri tarih, Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını tarihin güzellikleri diye anlatmıştır. Müşrikleri de tarihin kötü bölümü. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam eşi ve çocuğuyla beraber Rabbe teslim olmuş, Rabbe kurban olmuş bir aile idiler. Baba Rabbe kurban olmuştu, her şeyini kurban etmişti. Ateşe atılma pahasına kurban olmak. Niye? Kurban yaklaşmak ise Allah'a Celle Celaluhu yaklaştıracak her yolu İbrahim Aleyhisselam yaptı, uyguladı. Gücü kadar, kapasitesi kadar. Eşi hakeza Rabbe yaklaştıracak her şeyi yapıverdi. Oğlunun kurban olmasına ses çıkarmadı. O da orada Rabbe teslimiyetini ortaya koydu. Çocuk Rabbe teslimiyeti ortaya koydu. Kurban olmaya razı oldu. Baba kurban etmeye razı, anne kurban etmeye razı, çocuk kurban olmaya razı. Bugün dünyalıklarını, mallarını, mülklerini, zamanlarını, akıllarını Rabbe teslim kurban edemeyenlerin çocuklarını kurban etme lüksü hiç olamaz. Öyle bir şansı yok. Allah için bugün 5 kuruşunu harcayamayan, önce kendi menfaatini, dünyalığı, zevkini, keyfini düşünen insanın Rabbe teslim edecek çok az şey olur. O da yüzeysel, göstermelik, töresel olur. Hele kıymetli bildiği bir çocuğunu, kendini Rabbe teslim edemez. O manada kesmek noktasında. Ve İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Bugün hacca gidip o vazifeyi yaptıktan sonra kurban kesen, o müminin bayram eden, Rabbi emrini yerine getirip Rabbe teslim olmuş, Rabbe yaklaştıracak hac fiilini yapan o mümin sonucunda bu teslimiyetini, yaklaştırma olanı teslimiyetine bir de maddiyatını tekrar harcayıp Rabbe teslim olacak, yaklaştıracak bir hayvanı da kurban ediveriyor. İşte bu fiilin, hac fiilinin meydana geldiği yerde İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğunu kurban etmesini akledemeyen ve bu manada kendisinin aile ve çocuklarının konumunu değerlendirmeden, İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbe olan teslimiyetine bakıp kendi teslimiyetini sorgulamadan, İbrahim Aleyhisselam'ın eşinin, Hacer validemizin teslimiyetini düşünüp eşinin Rabbe olan teslimiyetini sorgulamadan, değerlendirmeden haccı da anlayamaz, kurbanı da anlayamaz. Çünkü o ibadetleri ilk yapan insanların yaptığını akletmeden, düşünmeden o iş olmaz. Ve İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin temellerini, yani Adem Aleyhisselam'dan kalan o temellerinin üzerine yeni bir beyti inşa ediyorlar. Kabe'nin temellerini yükseltirken dua ediyorlar Bakara suresinde. Yani Rab, ya Rabbi bu ibadeti bizden kabul et. ve insanları buraya meylettir, yönelttir. İnsanlar buraya gelsin. Ve İbrahim Aleyhisselam Rabbe teslimiyetini ne emretmişse ortaya koyarken duasıyla da beraber. Yine ey Rabbimiz diyor, bizi sana teslim ve ihlas sahibi teslim olmuş, ihlas sahibi muhlis olmuş, o halde ihlas sahibi olmakla diyor bizi sabit kıl. Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş olmada, ihlaslı olmada sabit kıl. Yani ayağımızı kaydırma. Bu manada biz ölünceye kadar sana ihlaslı bir şekilde teslim olalım. Yani muttaki olalım, senin emrettiklerinde yerine getirip yasakladıklarından sakınma işini ihlaslı yapalım. Yani samimi kalben, isteyerek ve ihlas ihsan halinde. Yani senin bizi gördüğün düşüncenle yapalım. Soyumuzdan da bir topluluğu sana boyun eğen ümmet yap. Yine Bakara Suresi'ne geçen ayet. Biz sana teslim olmuş, ben, eşim ve çocukların sana teslim olduk. Çocuğumuzu kurban etmeye razı olduk. Çocuğumuz kurban olmaya razı oldu. Ve bunu ihlaslı ve samimi bir şekilde yaptık. Teslimiyetimizi biz samimi olarak ortaya koyduk ve ölünceye kadar ayaklarımızı bunda sabit kıl. Biz ölünceye kadar bu teslimiyetimizi hayatın her alanında yapalım. Ve bizden sonra da soyumuzdan bir topluluğu da sana boyun eğen ümmet yap. Bakara 128. ayette. Soyumuzdan da aynı bu teslimiyeti ortaya koyan bir ümmet yap. İbrahim'in yolunda olmak. İbrahim'in Aleyhisselam'ın yolunda olmak, İbrahim Aleyhisselam gibi bir teslimiyet ortaya koymaktır. İşte onun yolunda olan, feda edilmesi isteneni feda edebilendir. Paranızı verdiniz, bir keçi koyun, inek aldınız, kestiniz meselesi değil sadece, kurban. Ve bu manada bayram kimin hakkı olabilir? Kurban kesme hakkı, İbrahim Aleyhisselam'ın bir sünnetini ihya etme hakkı, biz İbrahim'in yolundayız, İbrahim'in gibi kurban kestik deyip sevap umma hakkı, programın başından beri anlatmaya çalıştığımız İbrahim Aleyhisselam'ı anlamaktan geçer. İbrahim Aleyhisselam gibi Allah'a Rablik, ilahlık, mali, veli, vekil kabul edememiş, zamanın siyasi yollarının peşinde koşan, Allah'ın yasasından başka yasaların yolunda izinde koşan, Kur'an'a ve sünnete uymayan nice şirk, bidat, hurafeyi din diye anlatıp bunların yolunda izinde koşan, Allah'tan başka nicelerinden medet olan, yardım isteyenlerin yaptıkları kurbanı, bayramı, bayram ve kurban olamaz. Bu daha İbrahim Aleyhisselam'ı anlayamamış. Çünkü Rabbimiz İbrahim'in yakınları, İbrahim'in yakınında olan, İbrahim'in yolunda yakınında olan müminleri kastediyor. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve ona iman edenlerdir diyor. Kim Aleyhisselam'ın yolunda? Siyasi olarak, hukuk, ekonomi, eğitim açısından, hayatın her alanında kim Aleyhisselam'ın yolunda ise o da İbrahim'in yolundadır. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın umduğu o sevaba o da umabilir. İbrahim Aleyhisselam gibi ya Rabbi ayaklarımızı sabit kıl diyebilir. Bir insan Allah'ın dinine tabi olmakla beraber laiklik, sosyalizme, töreye de tabi olacak. Sonra diyecek ya Rabbi ayağımızı sabit kıl. Batıl olduğu, yarı İslam'ı yarı batıl bir hayatı yaşadığı, karma karışık şirki, küfri amellerin oluşturduğu, riya, gösteriş, bidâ ve hurafe doldurduğu bir hayat için ya Rabbi bu hal üzere ayağımızı sabit kıl diyor. Sen önce o hali bir değiştir. İbrahim Aleyhisselam'ı iyi anla, iyi kavra. Onun oluşturduğu aileyi, eşini ve çocuklarının teslimiyetini, ailecek bir teslimiyeti ve Rabbe olan teslimiyetini. Rab kim? Nedir Rab? Neyi içerir? İlah nedir? Malik, veli, vekil nedir? Bunların iyi kavranılması lazım ki İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti ortaya konsun ve bunda da sabit kılınması, değişmemesi, ayakların kaymaması istenmelidir. Dün bir takım meselelere şirk, küfür diyenlerin bugün o yollarda olduğunu görüyor iseniz, ya Rabbi ayağımızı sabit kıl demenin ve ölünceye kadar iman ve İslam üzere, teslimiyet üzere kalmanın önemini şu an çok şahit olduk. Yani biz artık mümin olduk, Müslüman olduk, hoca olduk vesaire olduk, kurtulduk bakışında olan niceleri. Ama nice ayakların kaydıklarını görüyoruz. Her an kayabileceğini görüyoruz. Meyilleri görüyoruz. İbrahim Aleyhisselam Ey Rabbimiz, bizi sana teslim ve ihlas sahibi olmakta sabit kıl diyor. İbrahim Aleyhisselam böyle bir dua ihtiyacı mı vardı? Zaten peygamber. Niye böyle bir dua ediyor? Kul, o da Allah'ın halifesi. O da Allah'a yeryüzünde kölelik yapıyor. O da Rabbe teslim olmuş, köle olmuş. Ziyade peygamber. Bir peygamber böyle dua edebiliyor. Aleyhisselam'ın nice dualarında olduğu gibi bugünün Müslümanız, müminiz diyenleri nasıl kendilerinden bu kadar emin olabiliyorlar? Kurtulduk bakışlarıyla. Ve batıl üzere oldukları yollarda sabit kılmayı istiyorlar. Bu da ayrı bir sapma. Gerçi diyeceksiniz o insanlar batılda olduğunu düşünmüyor. Akledememek ayrı bir mesele. Ve soyumuzdan da neslimizden de bizden sonra kıyamete kadar gelecek, bizim amel defterimizi kapatmayacak ve Rabbe teslim olmuş, kendi eşi ve çocuklarıyla beraber Rabbe teslim olmuş nesiller, aileler, bir ümmet biz de istiyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasını Mekke'de Kabe'yi inşa ederken, İslam'ı yaşarken, kendi döneminde 4000 sene kadar önce vermiş olduğu Rabbe bu teslimiyetinin sabit kılınmasını ve soyundan da böyle bir ümmet isteme işini Rabbimiz bize bildiriyor ise, demek ki aynı fiil, aynı eylem, düşünceyi, söylemi bizim de yapmamız lazım. Hayvan kurban etmeden önce kendini Rabbe kurban edebilmektir İbrahim'i olmak. Çünkü İbrahim Aleyhisselam önce kendini Rabbe kurban etti. Sonra eşini kurban etti. Ve çocuğunu kurban etmeye kalktı. Ve çocuğunu kurban etmişti zaten. Rabbin yoluna feda etmişti. Son fiil kalmıştı, bıçağı çekmek. Zaten teslim etmişti yani. Kurban etmişti yani. Ve bu samimiyetin sonucunda Allah-u Teala o kurbanı indirdi. Hayvan kurbanı. Rabbe teslim olan aileye bir kurban ve bu ona bayramdı. O çocuğu ona geri verildi ve bayram oldu. İbrahim'i, hanımını ve çocuğunu anlayamayan, bu teslimiyeti Rabbe yapamayanın kurbanı ve bayramı kurban ve bayram değildir. Haccı da değildir. Çünkü hac fiili de, yani kurban hac fiili de bir bütündür yani. İbrahim Aleyhisselam'ın eşi ve çocuğunun bu teslimiyeti ortaya koyduğu bir mekandır. Bir fiillerin, amellerin oluşturduğu bir bütünlüktür hac. Ve ardından kurban fiilini anlama işi. Sadece haçta yorulduk, işte bu yorgunluğumuzdan bayram olsun değil mesele. İbrahim Aleyhisselam'ın o yaptığını biz çocuğumuzu kurban etmiyorsak da o şuuru, o bakışı bizim yakalamamız esastır. Ya bu emir devam etseydi kurban edebilir miydin? Nefsine bir soru ver bakalım. Aynı teslimiyet bizden istenilseydi biz yapabilir miydik? En azından öyle bir girişim, düşünce olur muydu? Zor meseleler. Bugün çocuğu ve eşini çok kısa anlar, zamanlar için korunaklı yerlerde bırakıp gidemeyenler, Allah yoluna feda edemeyenler, Allah'ın dinini öğrenme konusunda sohbetlerde, derslerde, uykularından vesaireden kaldıramayanlar, sözü geçmeyenlerin İbrahim Aleyhisselam'ın kurbanını ve sonucundaki bayramını anlama şansları yok. Dolayısıyla kurban elbette ki eti ve kanı Rabbimize ulaşmadığı, sadece takvanın ulaştığı bir ibadet. Her ibadet öyledir. Namaz, rükûsu, secdesi, eğilmeniz, kalkmanız, oturmanızdan ibaret ve Rabbe ulaşacak bir şey değildir. Rabbe ulaşacak oradaki de takvadır. Rabbin emrettiği şekilde ve onun rızası aranılarak yapılmış ibadettir. Her ibadet böyledir. Dolayısıyla hayatın her alanında bizi Rabbe yaklaştıracak her ne ortaya koyuyorsak, kurban bir ibadettir. Dolayısıyla hayatın her alanındaki hal ve hareketlerimiz birer ibadettir. Dolayısıyla bunlar Allah-u Teala'nın emrettiği ve rızası doğrultusunda yapılmış ise Rabbe yaklaştıran bir ameldir, bir düşünce, bir niyettir. Dolayısıyla İbrahimidir ve teslimiyettir. O kişi kendini Rabbe kurban etmiştir. O ibadeti yaptıktan sonra o onun bayramıdır. Vazifesini yapmıştır. Emredileni yapabilen, teslim olan. Dolayısıyla kişinin kendi teslimiyeti, aile olarak Rabbe teslim edilmiş eş ve çocukların oluşturduğu bir aile yetiştirmek ve oluşturmak ve bu bakış örnekliği diğer ailelerin oluşmasına da yardımcı olmaktır. Ve kendimizden sonraki de Rabbe teslim olmuş ailelerin oluşmasına şimdiden altyapı hazırlamaktır. Maddiyatınızla, oluşturduğunuz mekanlarınızla, mescitlerinizle, vakıflarınızla, kurum kuruluşlarınızla, yazdığınız, çizdiğiniz, söylediklerinizle, ortaya koyduğunuz komşuluk, akrabalık yaşantınızla ilahir. Sizden sonraki iz ve eser bırakacak her şey, sizin gibi Rabbe teslim olmuş olan nesillerin de oluşmasını ve ayaklarının sabit kılıp devam etmesini sağlayacaktır. Nuh Aleyhisselam'ın Rabbe teslim olmuş 950 yıl boyunca ve Rabbe de teslim olmuş çok az bir topluluk etrafında var. Ve bunlar gemiye biniyor, Rabbe teslim olanlar kurtuluyor. Rabbin yanında olan, kitabına, peygamberine yaklaşan Rabbe yaklaşıyor. Ve kurtuluşları onların daha tufan başlamadan oluşturdukları o gemideydi kurtuluş. Bugün yazılan, söylenenler, bugün oluşturulan vakıflar, kuruluşlar, mescitler, medreseler birer Nuh'un gemisidir. Ümmetin, müminlerin kurtuluşuna vesile olacak, ayakların sabit kılmasını sağlayacak ve ondan sonraki nesillerin de iman, İslam üzere devam etmesini sağlayacak gemilerdir. Ve o gemide kurtulanlar yeni bir ümmet oluşturdu Nuh Aleyhisselam dönemi. Rabbe teslim olanlar kurtuldu ve o nesillerden gelen müminler devam etti. Sapanlar ayrı kendine. Dolayısıyla kurban ve bayram bir müminin kavrama, anlama işi İbrahim'i ve onun ailesini anlamadan geçer. İbrahim Aleyhisselam'ın ilk Rabbi olan teslimiyetinden son ana kadarki verdiği mücadeleden geçer. Kurban olmayanın, kurban olamayanın bayramı olmaz. Kurban edecek, verilen nimetleri Rabbe kurban edecek ve kurban olacak nesiller oluşturmayanların bayramı bayram olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve l'akabetü lülmüttakin ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ila amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM 103.2.
1: Bayramınız mübarek olsun.
2: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 8513. Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
3: Aktif Pimapen 0212 694 0555. Avcılar.
4: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları Kadir Bakar 0532 422 7072. Tahtakale Eminönü.
5: Ara Gıda Perakende Satışları Mustafa Karayiğit 0536 395 2540. Güngören İstanbul.
2: Asma Elektrik 0555 860 0747. Karaköy Beyoğlu.
5: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919. Büyükçekmece.
2: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 0652.
5: Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 39 59.
6: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 0030. 0536 355 3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
5: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 2429. Babacan Garaj.
1: Hayırlı bayramlar.
7: Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76, Gaziantep.
8: Bursa Kebap Evi Fahrettin Kocakuş Muhammed Ali Koyuncu 0532 500 0257. Dinamik Basım Matbaa dinamikbasım.com 0530 262 61 61. Gebze.
9: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 7571. Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 6696.
10: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27. Eminönü İstoç 0212 519 98 43. ensarhac.com.
11: Erkoç Plastik ve Kalıp Sanayi hayırlı bayramlar diler.
1: Hayırlı bayramlar.
12: Başakşehir Helal Dünya Marketleri 0532 371 37 33.
5: İhsan İnşaat 0212 515 0446. Bağcılar.
8: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 3629.
13: Kranda Kalıp 0212 549 0877. 2 telli
14: Kulo Şifa Evi. İrtibat için 0539 415 4167.
15: Kur Ev Toptan Ev Tekstili Ürünleri 0534 844 0938, Sultanbeyli.
8: Lina Mobilya 0544 619 4515. Mata Elektronik 0551 166 1760. Esenyurt.
1: Hayırlı bayramlar.
16: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65, Ümraniye.
17: Rüya Kuyumculuk 0541 340 56 22, Sultanbeyli.
3: Selam Yiyim 0212 452 8187, Çağlayan.
11: Kokunun en güzel hali Sufi Esans, sufiesans.com.
18: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 7395, Arnavutköy.
2: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 0623, Ümraniye Otosanayi Çakmak.
19: Elektrikte güvenin adresi Yelpa Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 5575.
16: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 7679, Üsküdar.
19: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
18: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 6916, Beşhüs Evler Gazi Osman Paşa.
20: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
0: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
1: Bayramınızı tebrik ederiz.
21: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
22: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Şehirler tarumar, her taraf kan gözyaşı. Tankların çiğnedi mazlum ümmetin başı. Yakmıyor mu canını şu gelen feryat sesi? Allah aşkına, Allah aşkına söyle, bu gaflet neyin nesi? Bak şu leş kargalarına, üşüşmüşler hasta bedenlerimize. Her gün küfrediyorlar namus ve dinimize. Reddet, reddet batının medeniyetini. 3 asırdır ödüyoruz bu taklidin diyetini. Yeter artık, aydınlansın şu karanlık asır. Kurtulsun Filistin, Arakan, Türkiye, Mısır. Gel kardeşim, bu yükün altına beraberce girelim. Yeryüzünde küfrün defterini dürelim. Kır zincirlerini, sen özgür ve asilsin. Mazlumların umudu, insanlığın umudu, beklenen nesilsin.

0: Bir mümin kazandıklarından ihtiyaç fazlasını muhtaçlara vererek manevi rızık, yani ahiretteki azığını kazanmaya çalışması Allah'ın emrettiği güzel bir davranıştır. Allah erişilmesi, hatta kavranılması imkansız bir ilim ve vukufla bütün yarattıklarının rızkını tayin edip yaratmış ve onların istifadelerine sunmuştur. Ağaçlarda meyveler, tahıllar, canlılardan elde edilen gıdalar, barınmamız, örtünmemiz, yaşamımızı sürdürmemiz için icat ve halk ettiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Fakat ihsan buyrulan bu rızıklardan faydalanabilmemiz, çalışıp elde etmemize bağlıdır.
1: Kavramlarımız programıyla İmdat Duru her Perşembe saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Davud peygamber aleyhisselam Zebur'da şöyle vahyedildiğini bildirmiştir. Akıllı kişiye şu üç şeyden başka bir şeyle meşgul olmak yakışmaz. Ahiret için azık hazırlamak, geçimini sağlamak için çalışıp kazanmak, hoşa giden şeyi helal yollardan elde etmek.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Allah.
1: Özel FM.
2: Bayramınız mübarek olsun.
3: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 3903 Hadımköy.
4: Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük gecenizi tebrik eder.
5: Aybak Gıda 0212 545 92 51.
4: Ay Boya'dan kampanya. 17,5 kilo tavan boyası 149 TL. 20 kilo silikonlu boya 360 TL. 20 kilo dış cephe boyası 410 TL. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme kolaylığı. Ücretsiz kargo. Ay Boya yerli ve milli. 0530 447 0637.
6: Binbir çeşit Milyon Center AVM. Veysel Bozkurt. Kurtuluş Caddesi 195 Şişli. 0539 852 5440.
7: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532 494 7152 Tepeüstü Ümraniye.
8: Enes Duşakabin Sistemleri 0212 291 1385 0536 781 7308 Zeytinburnu.
9: Enes Ofis Kırtasiye. Kitap, oyuncak, kurumsal talip Enes 0552 657 28 99.
10: Ersey Tekstil 0533 371 3171 erseytekstil.com.
11: Fanus Turizm 0212 621 8025 Fatih.
2: Hayırlı bayramlar.
12: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212 635 5909 0535 563 9790 Malta Çarşısı Fatih.
13: Frizi Tekstil 0212 219 45 95 Kağıthane Çağlayan.
14: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
4: İmza Etiket Matbaa Tekstil Aksesuarları 0212 642 46 92 0212 642 İmza Merter.
15: Kopinet Büro Makineleri, fotokopi, yazıcı, bilgisayar satış ve servisi, ofis, kırtasiye ve gıda bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212 216 9660 www.kopipazar.com.
4: Maslak Formen Volvo Özel Servisi, telefon 0212 276 6160.
16: Nezir Akış Elektrik 0541 731 5510 Karaköy ve İstoç.
9: Nitelik iş sağlığı ve güvenliği Hamdin Baran 0542 761 1264 Nitelik OSGB.com.
17: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
18: Taştan Oto Saim Taştan 0533 486 66 21 Kadusan Sanayi Sitesi Ümraniye.
19: Yiğit Kardeşler Döküm Osman Yiğit 0212 485 85 36 0535 431 61 97 Başakşehir.
20: Çördükler Market Ramazan Çördük 0542 824 33 73.
21: Alfa Elektrik'ten Melih Yıldırım 0212 297 02 73 Karaköy.
2: Hayırlı bayramlar.
22: Altın Başak Mutfak Eşyaları 0212 612 1002 ve 03 Rami.
23: Hac ve Umre'de Bolat Turizm 0216 398 74 74 Sultanbeyli.
24: Markanıza sahip çıkın, koruyun. Markanız sizin değerinizdir. Korumak için Fayda Patent. Faydalı olanı korur. 0216 523 1701 faydapatent.com.
25: Fazilet İş Sağlığı ve Güvenliği Fazilet Emlak ve Gayrimenkul Danışmanlığı Mehmet Celep 0544 229 46 92 Esenler.
26: Foma İnşaat Emlak 0532 430 12 95 Arnavutköy.
27: Hünerli Hünex Çamaşırları 0212 527 61 38 0532 411 55 66 Yeşildirek.
28: İlya Boya Eyüp Akkoyun 0212 508 67 44 Mahmut Bey Bağcılar. Aracınızın her türlü elektrik aksamı, klima gaz dolumu ve bakım onarımları için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik 0554 747 30 29 Ümraniye Sanayi Sitesi.
4: Kumaş Sarayı telefon 0212 246 10 16 Naki Ergün Sokağı Osman Bey.
29: Kumrucu Doyum, Ortaköy, 0212 260 0398.
4: Mak Plastik, Ahmet Özaydın, Yeni Yeri Silivri'de hizmetinizde. 0212 652 2911.
0: Medes Patent 0538 738 1915 İstanbul.
27: Merkez Saat Satış ve Tamir Servisi 0212 695 26 54 0541 612 34 12 Avcılar.
2: Hayırlı bayramlar.
20: Mutlu Kasap 0216 316 54 80 Çakmak Ümraniye.
1: Yağmur Otomotiv Fatih Oruç Yetba Ataşehir.
27: Yıldem Masa ve Sandalye Sanayi 0532 230 15 82 Bağcılar.
3: Çalış Nakliyat Şehir içi ve şehirler arası taşımacılıkta yükünüzü paylaşıyoruz. 0553 913 49 05.
5: Çamlıca Elektrik 0216 329 8065 Bulgurlu Ümraniye.
1: Öz Huzur Oto Ekrem Erdoğan Galip Türkmen 0536 668 5150 Kadosan Sanayi Sitesi Ümraniye.
3: Özdemirler Hırdavat Mehmet Özdemir 0212 659 84 54 İstoç.
6: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44
5: İstoç.
24: Üret çelik, mutfak eşyaları. Telefon 0212 549 81 88 2 telli.
4: Öz Şahinler Kuyumculuk. Telefon 0212 668 20 38. Sultan Gazi.
2: Bayramınızı tebrik ederiz.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize hamd eder. Şanlı elçisine, Hazreti Peygamber'e de salat ve selam ederek sözlerimize başlarım. Bugünkü konumuz bayram ve kurban. Önce bayram kelimesinin dil yönünden incelenmesi, sonra İslam öncesi toplumlarda, dönemlerde bayramın nasıl kutlandığı, diğer dinlerde nasıl kutlandığı, bu konulara girdikten sonra İslam'a göre bayram nedir, ne anlaşılması gerekir, bunlar üzerinde duracağız. Şimdi bir tarifini verirsek, bayram diye niye diyoruz? Dini ya da milli açıdan özel önemi olan ve topluca kutlanan günlere bayram deniliyor. Bayramlar kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, toplumlara göre de türlü şekillerde kutlandığı, dini, milli açıdan özel bir anlamı olan sevinç ve mutluluk günlerine bayram denile gelmiştir. Şimdi böyle bir tariften sonra konunun, kelimenin dil yönden incelemesini yaparsak, Kaşgarlı Mahmud'un tespitine göre kelimenin aslı Farsça bezrem ya da bezram olup sevinç ve eğlence günü anlamına gelmektedir. Bayram kelimesinin Arapçası sözlüklerde adet halini alan sevinç ve keder, bir araya toplanma günü anlamıyla karşılanan Eid'dir. Arapların en büyük bayramı bilindiği gibi hacdır. Arapçada ziyaret etmek şeklinde de açıklanan hac, kelime olarak geri dönme, tekrar gitme anlamına gelir. Bu kelime İbranice'de bayram anlamına kullanılmaktaydı. O da bir şeyin etrafında dönmek anlamına gelen hevege kökünden türemiştir. Öte yandan hac ibadetinin en önemli rükünlerinden birisi bilindiği gibi tavaftır. Yani Kabe'nin etrafında dönmektir. Arapçada muayyede bayramlaşma demektir. Kur'an-ı Kerim'de İd kelimesi bir defa Maide suresi 114. ayetinde geçtiğini görüyoruz. O da şöyledir. Meryem oğlu İsa şöyle dedi: "Ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki bizim için geçmiş ve geleceklerimiz için bayram ve senden bir ayet, bir mucize olsun. Bizi rızıklandır, zaten sen rızık verenlerin en hayırlısısın." İşte bu ayette değerli dinleyenler, bayram kelimesi Eid kelimesi olarak geçtiğini görüyoruz. Hadislerde ise bayram kelimesinin pek çok yerde geçer. İslam öncesi toplumlarda bayramlar nasıl kutlanıyordu? Ona gelirsek, bayramlar bilindiği gibi toplumların hayatında görülen olağanüstü günlerdir. Bu günlerde yaşanan heyecanın derecesi İnsanların ahlak anlayışları ile orantılı olmakta ve bazı toplumda da başka zaman yapılması hoş karşılanmayan, hatta suç olabilecek hareketlerin dahi bayramlara büyük bir serbestlik içinde yapılabildiği görülmektedir. Mesela Batı'da karnaval, faşing kutlamaları bunlara birer örnektir. Bayramların en çok eski çağda kutlandığı görülmektedir. Hasat mevsimleri, bağ bozumu ve buna benzer olaylar bayram şeklinde kutlana gelmiştir. Dini bayramların dışında kazanılan yeni zaferler, eski zaferlerin yıl dönümleri, hükümdar ailesinde meydana gelen evlenme, doğum gibi olaylar ya da yeni tahta geçmeler hep bayramlara birer konu olarak gelmiştir. Bugün de uygulanan zaman zaman en büyük bayramlarda mahkumlar affedilmekte veya cezaları hafifletilmektedir. Bayramlarda dikkat çeken en büyük özelliklerin biri de yeme içmeye fazla önem verilmesidir. Müslümanlar için yılın her gününe oruç tutmak caiz olduğu halde bir aylık Ramazan orucunu takip eden Ramazan bayramı ile Kurban bayramında oruç tutmak yasaklanmıştır. Cahiliye dönemi Arap kabilelerinde bayramlar pazar ve panayırlar kurularak şiir, müzik, içki ve kadınların da yer aldığı eğlencelerle birlikte kutlanırdı. Bütün kabilelerin ortak kutladıkları tek bayram ise Hicaz bölgesinin, özellikle Mekke'nin en büyük bayramı olan hac idi.
Bugünlerde her türlü saldırı, zulüm ve haksızlıklardan uzak durulur, en güzel kıyafetler giyilir ve Mekkeliler tarafından uzaktan gelen Kabe'nin misafirlerine ev sahipliği yapılırdı. Bundan başka yine Araplar yılda bir defa Zemzem kuyusunun etrafında tören yaparlardı. Medinelilerin kendilerine ait milli bir bayramı yoktu. İranlılardan aldıkları iki ünlü Mecusi bayramını kutlarlardı. Bu bayramlardan birincisi ilkbaharın başladığını belli eden Neyruz, diğeri ise sonbaharın başlangıcı olan Mihricadır. Neyruz kelimesinin aslı Farsça'da Nevruz olup yeni gün demektir. Güneşin Koç burcuna girdiği 22 Mart günü kutlanırdı. Medinelilerin bundan başka Yahudilerden ve Hristiyanlardan aldıkları anlaşılan bazı bayramları olduğunda kaynaklar bize söylemektedir. Yahudi bayramları. Yahudilerin kutlanan büyük küçük olmak üzere 7 tane bayramları vardır. Bunların en büyüğü Pesah, yani hamursuz geçen bayramlarıdır. Yahudilerin Mısır esaretinden kurtuluşunun, Firavun'un zulmünden kaçışlarının yıl dönümünü canlandırmaktadır. Yahudi bayramlarının genel karakteri, tarihte yaşanmış önemli olayların her yıl canlandırılması, hatıralarla kin ve intikam duygularının daima canlı tutulmasına çalışılmasıdır. Yahudilerdeki bayram kutlamalarının temel amacı budur. Yine Hristiyan bayramlarına bakarsak değerli dinleyenler, muhtelif kiliselere göre özellikleri değişen Hristiyan bayramlarının başlıcalarının şunlar olduğunu görüyoruz. Aralık ayı sonunda Hazreti İsa'nın doğum yıl dönümü olarak kutlanan Noel bayramı ve Paskalya yortusu, Tecelli, Meryem Ana günü, Haç yortusu gibi bayramları vardır. Hristiyan bayramları da Yahudilerinki gibi Müslüman bayramlarından farklı olarak, yani Allah'a yaklaşmayı ve mağfiret, af ve tövbe dilemeyi hedef almayan, daha çok yaşanmış hatıraları canlandırmaya yönelik kutlamalardır ve daha çok da putperestlik dönemlerinin izlerini taşırlar. Peki eski Türklerde bayram nasıldı dersek, İslam'dan önce Türklerde kutlanılan yine birçok bayramlar olduğunu görüyoruz. Mesela Hunlar, devlet büyüklerinin her yılın başında hükümdarın karargahında toplanarak yer ve gök tanrılarına kurban kestiklerini biliyoruz. İslami döneme geldiğimiz zaman değerli dinleyenler, bilindiği gibi İslam'da Ramazan ve kurban olmak üzere iki bayram vardır. Birincisi hicri aylardan Ramazan'ın bitmesiyle giren Şevval ayının birinci, ikinci, üçüncü günlerinde kutladığımız Ramazan bayramıdır. Diğeri ise hac ibadetinin yapıldığı hicri takvimin son ayı olan Zilhicce'nin 10. gününe rastlayan kurban bayramıdır ve 4 gündür. Bugünlerde kurban kesildiği için bu isimle anılmıştır. Kurban bayramına yine İd-i Ekber, yani büyük bayram ismi de verilir. Müslümanlar her iki bayramı da hicretin ikinci yılından itibaren kutlanmaya başlamıştır. Bayramların isimleri Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından konulmuştur. Bu bayramların isimlerini değiştirip şeker bayramıydı, lokum bayramıydı, et bayramları gibi isimler takmak fevkalade yanlıştır, doğru değildir. Kurban bayramı, Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmek istemesi ve oğlunun buna razı olması ve nihayet Allah'a karşı gösterilen büyük sadakatin karşılığı olarak hayvan kurban edilmesinin hatırasını taşımakta ve müminler bugünün hatırasını kurbanlar kesmektedirler. Böylece bu iki peygamberin Allah'a karşı verdikleri başarılı imtihanın sevincini yaşamaktadırlar. Özellikle hacca gidenlerin ifa ettikleri hac ibadeti sırasında bu hatıralara haccın diğer unsurlarını da takviye ederek kurban bayramının sevinci daha büyük bir heyecanla tadarlar, kutlarlar. Kurban bayramında Arefe gününün ayrı bir yeri vardır. Çünkü haccın en önemli rüknünün oluşturan vakfe bugün de yapılır. Bu iki bayram dışında cuma gününde de Müslümanlar için haftalık bir bayram olduğunu belirtmek gerekir. Hazreti Peygamber ve arkadaşlarının Mekke'deyken, bağımsız bir toplum ya da ümmet değilken, yani devlet olamadıkları dönemlerde bir bayramları yoktu. Esasen köle toplumların, inandıkları gibi yaşamayan toplumların kendilerine ait bir bayramları yoktur. Ne zamanki toplumlar
ümmetler Mekke dönemlerini tamamlarlar ve Allah'ın izni ve yardımıyla Medine dönemini bağımsız bir devlet olarak yaşamaya başlarlar. İşte o zaman bu mutluluk günlerini bayram olarak kutlarlar, yaşarlar. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar Medine'ye hicret ettiler. Yeni bir toplum, yeni bir devlet kurdular. İşte o zaman Medine'de yılda iki defa kutlanan bayram Peygamberimiz tarafından ihdas edilmiş oldu. Hazreti Peygamber hicret ettiği zaman Medinelilerin iki bayram olduğunu öğrendi. Medineliler bu bayramlarında oyunlar oynar ve eğlenirlerdi. Bu durumu gören Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah Teala size kutladığınız bu iki bayrama bedel olarak daha hayırlısını, Ramazan bayramı ile Kurban bayramını lütuf olarak vermiştir buyurmuştur. Ebu Davud Sünen'inde ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde bu hadis geçer değerli dinleyenler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bayram namazını mescitte değil musalla adı verilen geniş bir alanda kıldırırdı. Yaşlı olsun, genç olsun kadınlar bayrama katılmalarını isterdi ve cemaatin arka tarafında bulunurlardı. Özel durumları sebebiyle namaza katılamayan bu kadınlar tekbirlerle cemaate iştirak ederlerdi. Günümüzde Müslüman toplumların çoğunda kadının sosyal hayatta aldığı rol göz önüne alındığında onların teravih bayram namazı gibi cemaatle kılınan ibadetlere İslam'ın adabına uymak şartıyla katılmalarında da bir sakınca görmemek gerekir. Bu bayramların neşe ve sevinç günleri olduğunu yine bizzat Hazreti Peygamber ifade buyurmuşlardır. Buhari'nin Hazreti Ayşe'den rivayet ettiği bir hadiste Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir, anlatmıştır. Bir defasında Kurban Bayramı'nın ilk günlerinde Hazreti Peygamber yanıma girdi. Yanımda Boğaz ezgilerini def çalarak okuyan iki kız vardı. Yatağına uzanıp yüzünü çevirdi derken babam Ebu Bekir radıyallahu anh içeri girdi. Bu ne Resulullah yanında şeytan çalgıları mı diyerek beni azarladı. Bunun üzerine Peygamberimiz ona dönerek onlara dokunma buyurdu. Ben de babam bir şeyle meşgul olunca kızlara işaret ettim. Onlar da çıktılar diyor. Yine bir bayram günü Habeşliler kalkan ve mızrak oyunu oynuyorlardı. Bunlara bakmak için ya ben Hazreti Peygamber'den izin istedim veya o bakmak istiyor musun diye bana sordu. İyice hatırlayamıyorum burayı diyor. Ben evet dedim. Bunun üzerine beni arkasında yanağım yanağına değecek şekilde ayaküstü durdurup oyun oynayanlara haydi devam edin Erfide oğulları buyurdu. Nihayet ben usanınca artık yeter mi diye sordu. Evet dedim öyleyse git buyurdular. Yine bu da Buhari'de rivayet edilmektedir. Yine Buhari'nin diğer bir rivayetinde değerli dinleyenler söz konusu hadisede Hazreti Peygamber Hazreti Ebu Bekir'e Ebu Bekir her ümmetin bir bayramı vardır. Bu da bizim bayramımızdır buyurmakla bu günlerde yapılacak meşru eğlence ve sevinçleri ortaya çıkarmaya göstermenin keyfiyetine izin verdiğini cevaz olduğunu anlıyoruz. Düğünlerde olduğu gibi bayramlarda da sevinçli olduğunu açıkça göstermek için İslam'a aykırı olmayacak şekilde eğlenceler tertiplemek caizdir. Hatta bayramlarda sevinçli olduğunu açıkça ortaya koymak İslam prensiplerindendir denilmektedir. Tecrid-i Sarih'in tercümesinde bayramla ilgili bu bölümde. Tarihte bayram kutlamaları nasıl olmuş bir de ona bakarsak değerli dinleyenler, İslam devletleri bayramların kutlanmalarına büyük önemler vermişlerdir tarihte. Selçuklular da bayram kutlamalarında saraylar süslenir. Namazdan sonra devlet adamları halkın tebriklerini kabul ederlerdi. Sarayın önünde davur ve zurnalar çalınırdı ve kurban etleri fakirlere dağıtırdı. Osmanlılar zamanında ise bunlara ilaveten mehter takımı da önemli bir yeri vardı bayramlarda. Bayram Arefe günü top atışlarıyla başlar ve bayramın son gününün ikindi vaktinde atılan topla sona ererdi. Büyükler küçükler sabah erkenden bayramlık elbiselerini giyerler. Yakınlarında bulunan bir camide bayram namazını kılmaya giderlerdi. Namazdan sonra camide yapılan bayramlaşmayı eve dönünce aile fertlerinin bayramlaşması takip ederdi. Büyükler birbirlerine hediye verirlerdi. Küçüklere de şeker lokum gibi ve bayram harçlığı verilirdi.
Bayramlar ideolojik, sosyolojik birer olaydırlar. Yöneticiler bayramlar ile toplumların vicdanında, şuurunda kendi dinlerini, ideolojilerini topluma sevdirmek, yerleştirmek, hatırlatmak ve gelecek nesillere taşımak için hemen her toplumda ola gelmiştir. Hatta toplumun önderleri, liderleri, yöneticileri bu günleri bir vesile sayarlar. Devletin temel nizamını, ideolojilerini ya da dinlerini toplumlarına anlatmak, sevdirmek için bayram mesajlarını vermeleri de birer adet olmuştur. İslam Müslümanların kendi aralarında kopmaz bir birlik oluşturmak için çeşitli vesilelere kullanır. Kur'an'a göre Müslümanlar kendi aralarında kopmaz bir bağ oluşturmak için. İşte bu bayram günlerinde çocuklar, özellikle yetimler, öksüz ve fakir çocuklar sevindirilir. Akraba, eş dost ziyaretleri yapılarak hal hatırlar sorulur, küsler barıştırılır ki akrabalık bağları koparılmamış, bilakis daha kuvvetlendirilmiş olsun. Şimdi şu kocaman şehirlerde çevrenin bozulduğu gibi insanlığın unutulduğu, insanların birbiriyle olan ilişkileri maddi menfaat üzerine dayandığı, böyle monotonluk içinde atıp akıp giden bir hayatta işte bu bayram günleri bir heyecan, bir neşe, zevk ve ümit vermekte, toplumun fakir, kimsesiz, unutulmuş zayıf kesimlerinde bir nebze olsun rahatlanmalarına vesile olmakta, onları bir anda, bir günde olsa mutlu etmektedir. Hiç değilse fakirler, zayıflar, kimsesizler bu günlerde hatırlanmakta, ilgilenilmektedir. İslam toplumunun birbirine sımsıkı bağlanması, dostluklar, kardeşlikler kurması için bu ve benzeri günleri hep sebep kılmıştır dedik. Bayramlar böyle toplumsal faydaları var iken toplum bir ferdi olarak bu problemlerle ilgilenmek görevimiz iken İslam'ın emir ve tavsiyelerini hiçe sayıp bayram günlerini tatil günleri olarak kabul ederek başka illere, başka ülkelere seyahate çıkmak, özellikle seyahate çıkmak, bayramın içinde yaşadığı toplum ile birlikte yapmak yerine toplumdan kaçarak başka yerlerde bayram geçirmek şuurlu bir Müslümana göre yapılacak bir iş değildir. İslam'ın şiarlarından, sembollerinden olan bayram günlerini hakkıyla kutlamadan, birbirimize kardeşçe sahip çıkmadan gerçek İslam toplumunu kurmamız mümkün değildir. Yine bayram günleri İslam'ın vakar ve olgunluğunun gösterdiği günlerdir. Diğer toplumlarda olduğu gibi bizim toplumumuzda bayram günlerinde faşinkler ve karnavallar gibi rezaletler asla işlenmezler. Böyle bayram hakkında genel bir bilgi verdikten sonra değerli dinleyenler, bayramlarda yapılması dinimizce güzel görülen hususlar nedir? Onlardan da biraz bahsederek ikinci kavramımız olan kurbana geçelim. Şimdi Hazreti Peygamber günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır diyor bayram günümüzde. Yani İslam'a göre bayrama başlamak, hayata başlamak, daha doğrusu güne başlamak hep namazla olur. Biliyorsunuz sabahleyin erkenden güneş doğmadan Müslüman sabah namazını kılar. Bu aynı bayram gününde de olur. Bayrama diğer günlerde olduğu gibi namazla başlanır. Bayram sabahında erkenden kalkmak, yıkanmak, gusletmek, misvak kullanmak, dişleri temizlemek, ağzı temizlemek, güzel koku sürünmek, en güzel elbiselerini giymek, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek için sevinçli ve neşeli görünmek hep dinimizce güzel görünmüştür. Ayrıca Ramazan bayramında sabahleyin camiye gitmeden önce tatlı bir şey yemek, varsa bunun hurma olması ve biri 3-5 gibi tek adetli olması, kurban bayramında kurban kesecek kimsenin onun etinden yemesi, namazdan önce bir şey yememesi güzel bir davranış olarak kabul edilmiştir. Sonra namaza erken davranıp sabah namazını mahalle mescidinde kılarak bayram namazı için varsa namazgaha, musallaya ya da büyük camilere gitmek. Namaza giderken Ramazan bayramında içinden ve kurban bayramında açıktan tekbir getirmek. Dönüşte mümkün ise başka yoldan gelmek. Müminlere rastladıkça güler yüzlü olmak. Tatlı söz söylemek. Gücü yettiğince çok sadaka vermek. Hep bunlar dinimize uygun görünmüşlerdir. Bütün bunların dışında çocuklar, bilhassa öksüz, fakir çocuklar sevindirilmeli.
akraba, eş ve dost ziyaretleri yapılarak onların hal ve hatırları sorulmalı. En önemlisi aralarında dargınlık olanlar barıştırılır. Yüce Allah'ın ihsan ve rahmetinin bir tecellisine de sebep olan bu bayramların diğer yönden sosyal hayatta bu tür faydaları da gayet açıktır. Müslümanlar birbirlerinin bayramını ya karşı karşıya gelerek ya da mektup, tebrik ve telefon gibi haberleşme vasıtasıyla tebrik etmelidirler. Uzun zaman hatırlanmayan dostlar bu vesileyle hatırlanmış olurlar. Bayramlar yine yenilip yedirildiği, içirip içirildiği ikram günleridir. Akraba, eş, dostlarla beraber bu günün mutluluğu paylaşılır. Bunun için bayramlarda oruç tutmak Hazreti Peygamber tarafından yasaklanmıştır. Fakat bayramlar yukarıda belirtilen hedeflerinden asla saptırılmamalıdır. Zira bayramlar sadece yemek içmek ve tatil yapmaktan ibaret değildir. Diğer taraftan bu bayramlar İslam'ın vakar ve olgunluk ve yüceliğini gösteren müesseselerdir. Bu hakikati görmek için Güney Amerika karnavaları, Avrupa'nın faşinkleri vesaire gibi İslam'ın bayramlarıyla karşılaştırmak yeterlidir. İslam bayramlar arasında tatlı hatıralar yetim ve kimsesizlere, fakirlere mutluluk gözyaşları bırakırken yukarıda saydığımız batılı toplumların bayramlarında ise arkalarında sadece sefalet, içki kokusu, yollarda pislikler, çöp, hepsinden de vahşisi içki ve alkolün sebep olduğu nice ölümler bırakmaktadır. Bayram hakkında biraz da fıkhi bilgi verirsek değerli dinleyenlere, böyle bayram namazından söz edersek, bayram namazları kime cuma namazı farzı, o kimseye bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram namazlarından sonra okunan hutbeler sünnettir. Cuma hutbesi gibi farz değildir. Cuma hutbesi namazdan önce, bayram hutbesi ise namazdan sonra okunur. Bayram namazları hicretin birinci yılında meşru kılınmıştır. Bayram namazının vakti güneşin doğup ufukta bir veya iki mızrak boyu yükselmesinden itibaren. Peki bunun günümüze izdüşümü nedir derseniz, işte yaklaşık 40-50 dakika sonra güneşin doğumundan sabah bayram namazı vakti girmektedir. O zaman başlıyor zeval vakti denilen güneşin tam tepeye dikilme zamanına kadar bayram namazının vakti devam ediyor. Bayram namazının rekatları ikişer rekattır. Cemaat şartı vardır. İmam okuduğu sureler dışından cehren okur. Ezan ve kamet getirilmez. İmam iki rekat Ramazan veya Kurban Bayramı namazına diye cemaat de aynen imam gibi hangi bayram namazı kılıyorsa o bayram namazına niyet eder ve imama uyduğunu söyler. Evet değerli dinleyenler, namazı böyle tamamladıktan sonra işte bildiğiniz gibi imam hutbede kısa bir konuşma yapar. Kurban Bayramı namazının vaktinde kılmak için biraz acele etmek, Ramazan Bayramı'nda da biraz tehir etmek sünnettir deniyor ilmihal kitaplarında. Bayram namazdan evvel gerek evde gerek camide, bayram namazdan sonra da nafile namaz kılmak yine mekruh görülmüştür. Bayram namazına yetişemeyen kimse artık onu kaza edemez ve tek başına kılamaz. Dilerse döner gider, dilerse 4 rekat nafile namazı kılar diyor yine kitaplarımız. Şimdi ikinci konumuz kurban. Sözlükte yaklaşmak anlamına gelen kurban, Allah'a yaklaşmayı, Allah yolunda malların feda edilebileceğini, Allah'a bir teslimiyeti ve şükrü ifade etmektedir. Yolcu olmayan, akıllı, ergen, hür ve dine zengin sayılan Müslüman, erkek ve kadın tarafından Allah'ın hoşnutluğu, rızası için kurban niyetiyle Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde kesilmesi vacip olan koyun, keçi, sığır ve deve gibi hayvanlardan her birine kurban denilir. Muayyen vakitte muayyen bir hayvanı ibadet maksadıyla usulüne uygun olarak kesme hicretin 2. yılında meşru kılınmıştır. Kurban kesmenin meşruiyeti Kur'an ve sünnet ile sabittir. Kur'an'dan Kevser suresinin 2. ayeti Rabbin için namaz kıl kurban kes ayetidir. Yine hadis olarak da Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel'in müsnetinde geçen, imkanı olup da kurban kesmeyen bizim namazgahımıza yaklaşmasın hadisidir. İşte bu ayet ve hadisin kurbanın önemini ortaya koymaktadır. Bu ve benzeri naslardan hareket eden Hanefi alimleri kurban kesmenin vacip olduğu görüşündedirler.
Kurban Allah'a yaklaşmak maksadıyla yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için kesilir. Allah'tan başkası adına hayvan kesmek haramdır. Bu yola tevessül edenler, yönelenler Hazreti Peygamber'in Allah'tan başkası namına hayvan kesene Allah lanet etsin şeklindeki ifadeleriyle uyarılmıştır. Bu hadiste Müslim'de ve Nesai'de yine Ahmet bin Hanbel'in kitabında geçmektedir. Evet. Kurban kesilen günlere eyyam-ı nahır denir. Bu bir ibadet ve hürmet ifadesidir ki kurbanla insan Allah'a yaklaşmaya çalışır yahut kurban insanı Allah'a yaklaştırır. Bu yaklaşma elbette maddi bir anlamda bir yaklaşma değil, onun rızasına, sevgisine, hoşnutluğuna yaklaşmadır. Kurbanla insan Allah'a karşı duyduğu takva duygusunu zenginleştirir. Diğer dinlerde kurbana da şöyle kısaca bir bakarsak, kurban olayı tarihten günümüze kadar insanların başvurdukları bir ibadet ve bir adettir. İslam'ın batıl din kabul ettiği birçok inanışta, hatta Hristiyanlık ve Yahudilikte bile kurban adeti veya ibadeti vardı. İslam tarih öncesinden günümüze gelen bu anlayışı kaldırmamış, onu asıl olması gereken şekle sokmuştur. Öncekiler kurbanı bir korkunun, bir çekinmenin, bir sığınmanın ihtiyacı olarak tanrıların gazabını ya da öfkesini dindirmek üzere verirlerdi. Kimiler de kurbanları tanrıların yiyeceği sayarlardı. Hayvan kurban edildiği gibi insan veya eşya da kurban ediliyordu önceki toplumlarda. İslam bütün bu yanlış anlayışları kökünden kaldırdı. Kurbanı Allah'a yaklaşmanın, onun sevgisi kazanmanın, malı onun yolunda harcamanın, onun verdiği nimetlerle sevinmenin ve insan ruhunu dindirmenin bir aracı haline getirdi. İslam'a göre kurban ibadeti belli hayvanlardan belli günlerde kesilmek suretiyle yerine getirilebilir. O ne basit bir adettir, ne de bütün malı mülkü belirsiz bir amaç uğruna bir tarafa atmaktır. Kurban olmak Allah'a yakın olmaktır. Ona yaklaşmak, fiziği, metafiziği taşımak, içkin olanı aşkın olana bağlamak. Bu anlamda kurban varlığın sahibine bir yönelişi sembolize eder. İnsanın emrine verilen maddenin yine onun emrine sunulmasıdır. Ya da o benim kurbanımdı, ben ise senin kurbanım demektir. Allah'a yaklaşmak ancak ihlasla, samimiyetle, aşkla, yani Allah'ın gereği gibi sevmekle olur. Kurban işte bu aşkın bir aracıdır. Mümin kurban keserek bu sevgisini gösterir. En azından bu inancını kendi içerisinde ispat eder, bunun heyecanını taşır. Peki kurbanı tarihinden de biraz değinirsek, yani kurban bizim İslam'da kurban nasıl ortaya çıkmış? İslam'da kurban kesme ibadetin Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la başladığını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Efendim, Saffat Suresi 102 ve 108. ayetlerinde olay şöyle anlatılıyor. Böylece çocuk onun yanında koşabilecek bir çağa gelince İbrahim ona, "Oğlum, gerçekten ben seni rüyamda boğazlıyorken gördüm. Bir bak, sen ne düşünüyorsun?" dedi. Oğlu İsmail dedi ki, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın." Sonunda ikisi de Allah'ın emrine ve takdirine teslim olup babası İsmail'e kurban etmek için onu yanağı üzerine yatırdı. Biz ona İbrahim diye seslendik. Gerçekten sen rüyayı doğruladın. Hiç şüphesiz biz ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Doğrusu bu apaçık bir imtihandı ve ona büyük bir kurban fidye olarak verdik. Sonra gelenler arasında ona hayırlı ve şerefli bir isim bıraktık buyurulmaktadır. İbrahim Aleyhisselam oğlunu kurban etme imtihanını, sınavını kazanmıştı. O dünyada en fazla değer verdiği evladını rüyasında Rabbinden aldığı bir işaret ile onun yolunda kurban etmek durumundaydı. Ya da böyle bir kurbanı Rabbinin uğrunda feda edebileceğini göstermek zorundaydı. Bu durumu henüz çocuk yaşta olan İsmail'e anlattığı zaman o hiçbir itirazda bulunmadı. Allah'ın emrine babası gibi teslim oldu. Bu olayda baba ile oğlun teslimiyetini, Allah'ın emri karşısında tavırlarını açık bu şekilde görüyoruz. Maksat elbette insanın Allah yolunda kurban edilmesi değildi.
Bu kötü adet batıl dine inananların işiydi. Buradaki asıl amaç inanan bir insanın en sevdiği şeyi Allah yolunda feda edebilmesidir. İşte İbrahim aleyhisselam bu zorlu imtihanı ile baş başa kalmıştı. İsmail aleyhisselam ise kendi canını isteyerek Allah yolunda vermenin sınaması karşısındaydı. İsteyerek, evet. O da hiç tereddüt etmeden boynunu Allah'ın emrine teslim etti. Her ikisi de imtihanı kazanınca Allah da onlara büyük bir kurban, fidye olarak gönderdi. Kevser suresinde Rabbimiz peygamberimize Allah için namaz kılıp kurban kesmesini emrediyor. Bu emir hem İbrahim peygamberi hatırlatmak hem de aynı teslimiyetin, aynı fedakarlığın devamını sağlamak, ayrıca mükafata kavuşan İbrahim peygamber gibi bayram sevincini yaşamaktır. Peygamberimiz kurban kesmiş ve ümmetine de kesmesini emretmiştir. Bazı alimler kurban kesmenin vacip olduğunu, bazıları da terk edilmeyecek kadar kuvvetli bir sünnet olduğunu söylemişlerdir. Peygamberimizin hayatında bunun uygulamasını görmekteyiz. Kurban Eyyam-ı Nahr denilen kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü günlerinde kesilir. Bu günler bildiğiniz gibi Zilhicce ayının 10. 11. ve 12. günleridir. Bu günler aynı zamanda haç günleridir. İki ibadetin aynı zamanda yapılmasının hikmeti iyi düşünülmeli. Müslümanlardan bazılar haç heyecanı yaşarken diğer Müslümanlar kendi evlerinde kurban bayramını yaşayarak, kurban keserek aynı heyecanı yaşıyorlar. Paylaşıyorlar. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'i anarlar, onların davetlerini hatırlarlar. Kurban her şeyden önce sevilen, elde edilmek için emek ve para verilen, zaman ve ömür harcanan değerli dünyalıklardan bir kısmını Allah için feda edebilmenin bir göstergesidir. Bu anlayış insanı başka şeyleri de Allah yolunda feda etme fedakarlığına götürebilir. Kurban insandaki aşırı isteklerin, yani hırsın, başkasına merhametsizce davranmanın, başkasına saldırmanın azalmasına da yardımcı olur. Üzerine kurban kesmek düşen mümin kurbanın kendisi kesmeli. Kendisi kesemiyorsa bile kesilirken yanında bulunmalıdır. Böylece Allah için boğazlanan hayvanı o haliyle görünce merhameti çoğalır. Başkasının kanına tecavüzün zorluğunu anlar. Allah için fedakarlıkta bulunmanın bir lezzetini tatmış olur. Peki kurban niçin kesilir ya da kesilmelidir? Kurban kesinlikle et için kesilmez. Ancak kurbanı kesen kendisi etinden yiyebilir. Fakirlere ve dostlarına verebilir. Bu dostlar ve Müslümanlar arasındaki sevgiyi ve muhabbeti artırır. Bu aynı zamanda bayram yapmanın da anlamıdır. Kurban bayramında bütün Müslümanlar birlikte kurban keserler, birlikte bayram ederler. Bu durum işte tevhid dininin bir özeyi, bir özelliği, bir dışa yansımasıdır. O bütün Müslümanları her zaman birliğe davet etmektedir. Kurbanın davar, sığır, deve cinsinden olmasının da hikmetleri vardır. Bu hayvanlar eti helal olan hayvanlardır ve hepsi evcildir. Yani ya insanlar onları çalışarak yetiştirirler ya da emek vererek kazandıkları paralarıyla arırlar. Onlar sahipleri için bir değer haline gelirler. Onların kurban olarak kanlarının akıtılması şüphesiz ki İsmail peygamberin kurban olarak kanına denk tutulmasından dolayıdır. Müminler kurban keserler ve İsmail'in ulaştığı manayı yakalamaya çalışırlar. Kurbanlar ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat müminlerin takvaları Allah'a ulaşır. Haç suresi 34. Öyleyse önemli olan eti için hayvan kesmek değil, Allah sevgisi için belli malı belli bir zamanda Allah için feda edebilmektir. İslam Allah yolunda mallarını ve canlarını kurban olarak feda eden veya etmeye hazır olan ahlak ve takva bakımından İsmail ve İbrahim aleyhisselamlar gibi onların eliyle yücelecektir. Kurban ibadeti İbrahim'in ve İsmail'in şehadetinin bu çağa taşınmasıdır. Bunu kimileri kurban keserek sembolik olarak yaparlar, kimileri de canlarını Allah yolunda vererek fiili olarak gerçekleştirirler. Kurban ibadetinin şuuruna varmayanların payına kurbandan belki de et, İsmail gibi onlarının payına da cennet düşer. Kendilerini Allah'ın yoluna kurban olarak hazırlayanlar, imanlarını tıpkı kestikleri kurban gibi kusursuz,
eksiksiz yapmaları gerekir. Bedeninde noksanlık olan hayvanlardan nasıl kurbanlık olmaz ise, kurbanın sağlıklı, eksiksiz ve hayvanlar arasında en seçilmişlerden olması gerekirse, işte insanın imanında eksik, hastalıklı, feçli, illetli olanlardan kendilerini o ulvi gayeye adayamazlar. O halde o ulvi gayeye adanabilmek için, Allah yolunda kurban olabilmek için sahih, şirksiz bir iman sahibi olunmalıdır. Kendilerini ve mallarını böylesine bir amaç uğruna adayabilenler mübarek kimselerdir. Ve onların bayramları da bu anlamda mübarektir. Bayramlar Müslümana ahirette Rabbi ile buluşmayı hatırlatan vuslat zamanıdırlar. Ne adadığının farkında olanlar bu vuslatın değerini de bileceklerdir. İnsanın eşyaya, insana, ideolojilere, dünyaya kul ve kurban edildiği bir dünyada insanın harcandığı ve horlandığı ve binlerce insanın emperyalist, küresel hegemonya için harcandığı bir zamanda bir tek Müslümanın harcanması. Evet, böyle bir harcanmada kurtulmanın yolu yüce bir gaye için adamak ve adanmaktır. Bunu da İslam'a teslim olarak emin olan ve tam bir hürriyete kavuşan şuurlu müminler yapabilirler. Yeryüzü bugüne kadar insanın hoyratça harcandığı başka bir uygarlık görmüş müdür? İnsanların sahte tanrılara böylesine kitlesel ve sistematik bir şekilde kurban edildiği bir zaman geçmiş midir? İnsanın nesne haline getiren modernizm onun yüreğini öldürmekle kalmadı, yüreğini bir puthaneye çevirdikten sonra onu modern ilahların önünde de kurban ediverdi. Kısaca onu sefihleştirerek harcayıverdi. Böyle bir dünyada İslam'ın getirdiği kurban ibadeti bu çarpık zihniyete bir tavır alıştır. Bunun karşısında bir dik duruştur, bir meydan okumadır. Bu sefihliğe, bu yanlışlığa, bu bozulmuşluğa teslim olmamaktır. İlahi olanla sağlam bir bağ kurmaktır. Küresel sapmaya, bozulmaya, çürümüşlüğe rağmen insan için gerçek güvenliğin ve gerçek emniyetin hala mümkün olduğunu onlara göstermektir. İnsanın eşyaya, menfaatlere, çıkarlara, boş hedeflere ve yalancı ilahlara kurban edilip harcandığı günümüz dünyasında İslam'ın emrettiği kurban ibadeti daha bir anlamlı hale gelmektedir. Kurbanın vücubiyeti hakkında da ilmihal bilgilerinden biraz bilgiler aktararak değerli dinleyenler sohbetimizi bitirelim inşallah. Kurban kesecek kimsenin Müslüman, hür ve yolculuk halinde bulunmayıp mukim olması, nisap miktarı mala sahip olması gerekmektedir. Akıllı ve buluğa ermiş olma şartı konusunda ihtilaf vardır. Zengin olan çocuk veya delinin mal

Vakit çıkmadan mukim olursa kurbanla mükelleftir. Kurban kesmede nisap, sadakayı fıtırla mükellef olmaktır. Bu durumdaki Müslümana kurban kesmek vaciptir. Kurbanlık hayvanlar ve bu hayvanlarda aranan şartlar. Kurban edilecek hayvanlar koyun, keçi, sığır. Koyun, keçi, sığır, manda ve devedir. Vahşi hayvanlardan kurban etmek doğru değildir, uygun değildir. Ancak 6 ayını doldurmuş olan kuzu annesinden ayırt edilemeyecek kadar gösterişli ve semiz ise kurban edilebilir. Oğlak ise durum geçerli değildir. Sığır ve mandanın 2, devenin ise 5 yaşında olanı kurban edilir. Koyun ve keçi bir kişi adına kurban edilebilir. Sığır ve deveye ise 1'den 7'ye kadar kişiler ortak olabilir. Ancak ortaklardan her biri Müslüman olmalı ve kurban niyetiyle ortaklığa girmelidir. Et yeme maksadıyla ortaklık kurulursa veya birisi et yeme maksadıyla ortaklıkta bulunursa hiçbirisinin kurbanı yerine gelmiş olmaz. Kurban kesildikten sonra et tartı ile eşit ve dengeli bir şekilde paylaştırılmalıdır. Yaratılıştan boynuzsuz, burma, delirmiş hayvan, çok zayıflamış olan uyuz hayvan, yaratılıştan kulakları küçük olan hayvan, dişlerinin azısı düşmüş veya dişler olmadığı halde yemini yiyebilen ve otlayabilen hayvanlarla kurban etmek caiz kabul edilmiştir. Bir veya iki gözü kör, kemiğinde ilik kalmayacak kadar zayıflar, kesileceği yere kadar gidemeyecek derece topal vesaire sakat olanlar da kurban olmazlar. Kurban vakti kurban eyyam-ı nahır kurban kesme günleri denilen Zilhicce ayının 10. 11. 12. günleridir. 10. günü kesmek daha faziletlidir. Yani ilk gün. Zilhicce'nin 10. günü ikinci fecir doğmadan önce kurban kesmek caiz değildir. Kurban nasıl kesilir? Kurban kesmek için bıçak önceden bilenir, hazırlanır. Hayvanın göremeyeceği bir yere konulur. Sonra hayvan ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına yatırılır. Hayvanın sağ arka ayağı serbest kalmak şartıyla diğer ayakları bağlanır. Bundan sonra tekbir ve tehlil getirilir. Arkasından Bismillah, Allahu Ekber denilerek hayvanın boynuna bıçak vurulur. Nefes ve yemek boruları ile şah damarı denilen iki ana damarı kesilir. Hayvan soğumaya bırakılır. Kanının akması beklenir. Sonra derisi yüzülür. Hayvanın elinden gelirse kurban sahibinin kendisinin kesmesi menduptur. Kendisi kesemezse bir Müslümana kestirir. Kurbanlıktan faydalanmak, kurbanlıkların tüylerinin kırpılması, sütünün sağılması suretiyle kurbanlıktan faydalanmak mekruh görülmüştür. Eğer kırpılmış ise tüyü ve sütü ise sütü sağılıp tasadduk edilir. Hatta karışmasın diye alamet olmak üzere alınan tüyleri bile tasadduk etmek gerekir demiştir kitaplarımız. Eğer kullanılmış ise parası tasadduk edilir denir. Kurbanın eti konusunda en faziletli tutum 3'te 1'ini tasadduk, 3'te 1'ini dostlarla ikram, 3'te 1'ini evde alıkoymaktır. Kurbanlık yapmak üzere satın alınan bir hayvan satılıp yerine başka bir hayvan almak caizdir. Kurbanda vekalet bir Müslüman kurbanını kendisi kesebileceği gibi Müslümanlara da kestirebilir ancak kendisini kesmesi daha faziletlidir. Netice olarak değerli dinleyiciler, işte bu bayram günlerimizi iyi değerlendirmeliyiz. İslam toplumu Kur'an'ın tarif ettiği şekliyle aralarına kuvvetli bir harçla örülmüş bir duvar gibidir. Dolayısıyla birbirlerinin dertleriyle uğraşırlar, çözmeye çalışırlar. Ferdi bir mutluluk yaşamaktan çok topluca mutlu olmaya gayret ederler. İşte Müslümanların böyle kardeşliklerinin daha bir kuvvetlendiği bu bayram günlerinde bayramda yapmamız gereken şeyleri gereğince yapmalıyız. Bayram olarak, şiar olarak, İslam'ın sembolü olarak bayramlara sahip çıkmalı. Bunları gelecek kuşaklara böyle atalarımızdan, İslami örflerimizden aldığımız şekilde naklederek İslam'ın şiarları yaşatmalıyız. Allah'ın istediği şekilde birbirimize yardımcı olmalı, gayret etmeliyiz. Hepinizi güzel şekilde bayram yapacak şekilde Allah'a emanet olunuz diyorum.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
1: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel Efem.
1: Kul innes salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel Efem 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel Efem.
4: Bayramınız mübarek olsun.
5: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555-764-3903 Hadımköy.
6: Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük gecenizi tebrik eder.
7: Aybak Gıda 0212-545-9251.
6: Ay Boya'dan kampanya. 17,5 kilo tavan boyası 149 TL. 20 kilo silikonlu boya 360 TL. 20 kilo dış cephe boyası 410 TL. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme kolaylığı. Ücretsiz kargo. Ay Boya yerli ve milli. 0530-447-0637.
8: Bin bir çeşit Milyon Center AVM. Veysel Bozkurt. Kurtuluş Caddesi 195 Şişli. 0539-852-5440.
9: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532-494-7152 Tepeüstü Ümraniye.
10: Enes Duşakabin Sistemleri 0212-291-1385 0536-781-7308 Zeytinburnu.
11: Enes Ofis Kırtasiye. Kitap, oyuncak, kurumsal talip Enes 0552-657-2899.
12: Ersey Tekstil 0533-371-3171 erseytekstil.com.
13: Fanus Turizm 0212-621-8025 Fatih.
14: Hayırlı bayramlar.
15: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212-635-5909 0535-563-9790 Malta Çarşısı Fatih.
16: Frizi Tekstil 0212-219-4595 Kağıthane Çağlayan.
17: Hobilife Demirel Plastik 0212-659-0315 İstoç.
6: İmza etiket matbaa tekstil aksesuarları 0212-642-4692 0212-642 imza Merter.
18: Kopinet büro makineleri, fotokopi, yazıcı, bilgisayar satış ve servisi, ofis kırtasiye ve gıda bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212-216-9660 www.kopipazar.com.
6: Maslak, Formen Volvo Özel Servisi, telefon 0212-276-6160.
19: Nezir Akış Elektrik, 0541-731-5510. Karaköy ve İstoç.
11: Nitelik iş sağlığı ve güvenliği Hamdin Baran 0542-761-1264 Nitelik OSGB.com.
20: Taşdelen binbir çeşit yapı market 0216-430-8838 Taşdelen Çekmeköy.
21: Taştan Oto Saim Taştan 0533-486-6621 Kadosan Sanayi Sitesi Ümraniye.
22: Yiğit Kardeşler Döküm Osman Yiğit 0212-485-8536 0535-431-6197 Başakşehir.
23: Çördükler Market Ramazan Çördük 0542-824-3373.
24: Alfa Elektrik'ten Melih Yıldırım 0212-297-0273 Karaköy.
14: Hayırlı bayramlar.
25: Altın Başak Mutfak Eşyaları 0212-612-1002 ve 03 Rami.
26: Hac ve Umre'de Bolat Turizm 0216-398-74-74 Sultanbeyli.
27: Markanıza sahip çıkın, koruyun. Markanız sizin değerinizdir. Korumak için Fayda Patent. Faydalı olanı korur. 0216-523-1701 faydapatent.com.
0: Fazilet iş sağlığı ve güvenliği. Fazilet emlak ve gayrimenkul danışmanlığı. Mehmet Celep 0544 229 46 92 Esenler.
1: Foma İnşaat Emlak 0532 430 12 95 Arnavutköy.
2: Hünerli Hünex Çamaşırları 0212 527 61 38 0532 411 55 66 Yeşildirek.
3: İlya Boya Eyüp Akkoyun 0212 508 67 44 Mahmut Bey Bağcılar. Aracınızın her türlü elektrik aksamı, klima gaz dolumu ve bakım onarımları için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik 0554 747 3029 Ümraniye Sanayi Sitesi.
6: Kumaş Sarayı, telefon 0212 246 1016 Naki Ergün Sokağı, Osman Bey.
4: Kumrucu Doyum, Ortaköy 0212 260 0398.
6: Mak Plastik, Ahmet Özaydın, yeni yeri Silivri'de hizmetinizde 0212 652 2911.
5: Medes Patent 0538 738 1915 İstanbul.
7: Merkez Saat Satış ve Tamir Servisi 0212 695 26 54 0541 612 34 12 Avcılar.
14: Hayırlı bayramlar.
18: Mutlu Kasap 0216 316 54 80 Çakmak Ümraniye.
8: Yağmur Otomotiv Fatih Oruç Yetbağ Ataşehir.
28: Yıldem Masa ve Sandalye Sanayi 0532 330 15 82 Bağcılar.
29: Çalış Nakliyat, şehir içi ve şehirler arası taşımacılıkta yükünüzü paylaşıyoruz. 0553 913 49 05.
30: Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65 Bulgurlu Ümraniye.
31: Öz Huzur Oto Ekrem Erdoğan Galip Türkmen 0536 668 51 50 Kadosan Sanayi Sitesi Ümraniye.
32: Özdemirler Hırdavat Mehmet Özdemir 0212 659 84 54 İstoç.
33: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
27: Üret Çelik Mutfak Eşyaları Telefon 0212 549 81 88 2 telli.
6: Öz Şahinler Kuyumculuk Telefon 0212 668 20 38 Sultan Gazi.
14: Bayramınızı tebrik ederiz.
34: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM.
1: Bayramınız mübarek olsun.
2: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 3903 Hadımköy.
3: Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük gecenizi tebrik eder.
4: Aybak Gıda 0212 545 92 51.
3: Ay Boya'dan kampanya. 17,5 kilo tavan boyası 149 TL. 20 kilo silikonlu boya 360 TL. 20 kilo dış cephe boyası 410 TL. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme kolaylığı. Ücretsiz kargo. Ay Boya yerli ve milli. 0530 447 0637.
5: 1001 çeşit Milyon Center AVM. Veysel Bozkurt. Kurtuluş Caddesi 195 Şişli. 0539 852 5440.
6: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532 494 7152 Tepeüstü Ümraniye.
7: Enes Duşakabin Sistemleri 0212 291 1385 0536 781 7308 Zeytinburnu.
8: Enes Ofis Kırtasiye. Kitap, oyuncak, kurumsal talip Enes 0552 657 28 99.
9: Ersey Tekstil 0533 371 3171 erseytekstil.com.
10: Fanus Turizm 0212 621 8025 Fatih.
1: Hayırlı bayramlar.
11: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212 635 5909 0535 563 9790 Malta Çarşısı Fatih.
12: Frizi Tekstil 0212 219 4595 Kağıthane Çağlayan.
13: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 0315 İstoç.
3: İmza Etiket Matbaa Tekstil Aksesuarları 0212 642 4692 0212 642 İmza Merter.
14: Kopinet Büro Makineleri, fotokopi, yazıcı, bilgisayar satış ve servisi, ofis, kırtasiye ve gıda bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212 216 9660 www.kopipazar.com.
3: Maslak, Formen Volvo Özel Servisi, telefon 0212 276 6160.
15: Nezir Akış Elektrik, 0541 731 5510. Karaköy ve İstoç.
8: Nitelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hamdin Baran 0542 761 1264 Nitelik OSGB.com.
16: Taşdelen 1001 çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
17: Taştan Oto Saim Taştan 0533 486 66 21 Kadosan Sanayi Sitesi Ümraniye.
18: Yiğit Kardeşler Döküm Osman Yiğit 0212 485 85 36 0535 431 61 97 Başakşehir.
19: Çördükler Market Ramazan Çördük 0542 824 33 73.
4: Alfa Elektrik'ten Melih Yıldırım 0212 297 02 73 Karaköy.
1: Hayırlı bayramlar.
6: Altın Başak Mutfak Eşyaları 0212 612 1002 ve 03 Rami.
16: Hac ve Umre'de Bolat Turizm 0216 398 74 74 Sultanbeyli.
5: Markanıza sahip çıkın, koruyun. Markanız sizin değerinizdir. Korumak için Fayda Patent. Faydalı olanı korur. 0216 523 1701 faydapatent.com.
2: Fazilet İş Sağlığı ve Güvenliği Fazilet Emlak ve Gayrimenkul Danışmanlığı Mehmet Celep 0544 229 46 92 Esenler.
3: Foma İnşaat Emlak 0532 430 12 95 Arnavutköy.
8: Hünerli Hünex Çamaşırları 0212 527 61 38 0532 411 55 66 Yeşildirek.
10: İlya Boya Eyüp Akkoyun 0212 508 67 44 Mahmut Bey Bağcılar. Aracınızın her türlü elektrik aksamı, klima gaz dolumu ve bakım onarımları için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik 0554 747 30 29 Ümraniye Sanayi Sitesi.
3: Kumaş Sarayı telefon 0212 246 10 16 Naki Ergün Sokağı Osman Bey.
1: Kumrucu Doyum, Ortaköy, 0212 260 0398.
3: Mak Plastik, Ahmet Özaydın, yeni yeri Silivri'de hizmetinizde. 0212 652 2911.
11: Medes Patent 0538 738 1915 İstanbul.
0: Merkez Saat Satış ve Tamir Servisi 0212 695 26 54 0541 612 34 12 Avcılar.
20: Hayırlı bayramlar.
21: Mutlu Kasap 0216 316 54 80 Çakmak Ümraniye.
22: Yağmur Otomotiv Fatih Oruç Yetba Ataşehir.
23: Yıldem Masa ve Sandalye Sanayi 0532 230 15 82 Bağcılar.
24: Çalış Nakliyat Şehir içi ve şehirler arası taşımacılıkta yükünüzü paylaşıyoruz. 0553 913 49 05.
25: Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65 Bulgurlu Ümraniye.
26: Öz Huzur Oto Ekrem Erdoğan Galip Türkmen 0536 668 51 50 Kadosan Sanayi Sitesi Ümraniye.
27: Özdemirler Hırdavat Mehmet Özdemir 0212 659 84 54 İstoç.
28: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
5: Üret Çelik Mutfak Eşyaları Telefon 0212 549 81 88 2 telli.
3: Öz Şahinler Kuyumculuk Telefon 0212 668 20 38 Sultan Gazi.
29: Bayramınızı tebrik ederiz.
30: Saat 11.
5: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
31: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا.
1: Allah, o hak mabuddur ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. Kıyamet günü hepinizi bir araya toplayacaktır. Bunda hiç şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Yaptıkları bunca cürüm sebebiyle Allah kendilerini baş aşağı getirdiği halde durum bu kadar belliyken ne diye münafıklar hakkında hüküm verirken kalkıp birbiriyle çekişen iki fırka haline geliyorsunuz? Allah'ın saptırdığını siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Her kimi Allah şaşırtırsa artık sen ona yol bulamazsın.

Ne çok isterler ki siz de kendileri gibi küfre düşesiniz de böylece kendileriyle aynı seviyede olasınız. Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer aldırmazlarsa o vakit nerede bulursanız onları yakalayın, öldürün ve sakın onlardan veli veya yardımcı edinmeyin.

Ancak sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmak istemediklerinden göğüsleri daralarak size gelenler bundan müstesnadır. Eğer Allah dileseydi, bunları size musallat eder ve bunlar da sizinle savaşırlardı. O halde onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah onlara saldırmak için size yol vermez.

hem de kendi kavimlerinden emin kalmak isterler. Bunlar ne zaman fitneye, şirke veya müminlerle savaşmaya çağrılsalar, derhal ona dalarlar. O halde bunlar sizden uzak durmaz, size barış teklif etmezler. Ellerini sizden çekmezlerse, onları nerede bulursanız yakalayın, öldürün. İşte bunlara karşı size kesin bir izin ve yetki vermişizdir.

Müminin mümini öldürmesi olacak iş değildir. Ancak yanlışlıkla olursa başka. Kim yanlışlıkla bir mümini öldürürse, mümin bir esir, köle azat etmesi ve öldürülenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak onlar diyetten vazgeçip bağışlarsa o başka. Eğer yanlışlıkla öldürülen kendisi mümin olmakla birlikte size düşman bir topluluktan ise öldürenin mümin bir köle azat etmesi gerekir. Eğer öldürülen aranızda anlaşma bulunan bir topluluktan olursa varislerine teslim edilecek bir diyet ile mümin bir köle azat etmesi gerekir. Bunları yapmaya gücü yetmeyenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için ard arda 2 ay oruç tutması gerekir. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ya

Ey iman edenler! Yeryüzünde Allah yolunda sefere çıktığınız zaman son derece dikkatli davranın. Size selam verene, dünya hayatının geçici ve az bir menfaatini elde etmek için sen mümin değilsin demeyin. Unutmayın ki Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de böyleydiniz. Allah size lütfetti de imanla şereflendiniz.

0: Öyleyse iyi anlayın, dinleyin, çok dikkatli davranın. Muhakkak ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ

Özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalan müminlerle Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden müminler elbette bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla mücahede edenleri derece bakımından cihada gitmeyenlerden üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de en güzel yurt olan cenneti vaat etmiştir. Ama mücahede edenleri cihada katılmayanlardan çok daha büyük mükafatlarla tarafından derece derece rütbeler hususi bir mağfiret ve rahmetle mümtaz kılmıştır. Değil mi ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı bol.

iman edip de hicret etmeyerek kendi öz nefislerine zulmeder vaziyette olanların canlarını alırken, melekler onlara diyorlardı ki, ne işteydiniz? Onlar da, biz bu ülkede dinin emirlerini uygulamayan, baskı altında yaşayan kimselerdik deyince, melekler bu sefer şöyle dediler. Peki, Allah'ın dünyası geniş değil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya. İşte onların durağı cehennemdir. Ne fena bir dönüş yeridir orası.

Ancak her türlü imkandan mahrum ve hicret için yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar bu hükmün dışındadırlar. Çünkü bunları Allah'ın affedeceği umulur. Allah gerçekten afüv ve gafurdur. Affı ve mağfireti boldur.

Kim Allah yolunda hicret ederse, dünyada gidecek çok yer, genişlik ve bolluk bulur. Kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret niyetiyle çıkar da, yolda ecel gelip kendini yakalarsa, o da mükafatı hak etmiştir. Ve onu ödüllendirme Allah'a aittir. Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

Sefer esnasında kafirlerin size bir fenalık yapmalarından endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Gerçekten kafirler sizin besbelli olan düşmanlarınızdır.

0: أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: Ey Resulüm, sen müminlerin içinde olup da onlara namaz kıldıracak olursan, onlardan bir kısmı sana tabi olarak namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer kısım arkanızda beklesinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin. Sana tabi olarak namaz kılsınlar. Hem ihtiyatlı bulunsun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Kâfirler sizi silahsız ve teçhizatsız vaziyetteyken kıstırıp birden baskın yaparak işinizi bitirmek isterler. Eğer yağmur sebebiyle zahmet çekerseniz yahut hasta düşmüş iseniz silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Bununla beraber yine de tedbiri elden bırakmayın. Muhakkak ki Allah kâfirler için zelil ve perişan eden bir azap hazırlamıştır.
0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

Namazı tamamladıktan sonra gerek ayakta durarak, gerek oturarak ve gerek yanlarınız üzerinde uzanarak hep Allah'ı zikredin. Derken korkudan güvene kavuştunuz mu, o vakit namazı tam erkanı ile eda edin. Çünkü namaz belirli vakitlerde müminlere farz kılınmıştır.

Düşman birliklerini takip edip arkadan sıkıştırmada gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da tıpkı sizin gibi acı çekiyorlar. Kaldı ki siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri birçok şeyleri umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: İnsanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı, gerçeğin, hakkın ta kendisi olarak indirdik. Artık hainlerin müdafacısı, avukatı olma.
1: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Allah'tan af dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

ve kendi öz canlarına hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hainlikte ve günahkarlıkta çok aşırı olanları asla sevmez.

İnsanlardan gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizlemeyi düşünmezler. Halbuki onlar Allah'ın razı olmayacağı tezviratı planlarken o hep onların yanındaydı. Zaten Allah onların yaptıkları ve yapacakları her şeyi ilim ve kudretiyle ihata etmiştir.

Haydi diyelim, siz bu dünya hayatı bakımından onları savundunuz. Peki yarın, kıyamet günü kim Allah'a karşı onları savunacak? Yahut kim onların vekili olacak?

Kim kötülük eder veya günah işleyerek nefsine zulmeder de sonra Allah'tan af dilerse, Allah'ı gafur ve rahim, affı ve merhameti bol bulur.

0: Kim günah kazanırsa, onu sırf kendi aleyhine kazanır. Allah her işi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِينًا
0: Kim bir hata, küçük günah veya büyük günah işler, sonra onu masum olan birinin üstüne atarsa, bir iftira ve pek kesin bir vebal yüklenmiş olur.

0: Eğer senin üzerinde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir zümre seni bile hükümde şaşırtmaya yeltenmişlerdi. Fakat onlar yalnız kendi kendilerini şaşırtırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Nasıl zarar verebilirler ki Allah sana kitap ve hikmeti indirmekte ve sana bilmediklerini öğretmektedir. Gerçekten Allah'ın senin üzerindeki lütfu pek büyüktür.
1: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ

0: Onların kendi aralarında yaptıkları gizli görüşmelerin, fısıldaşmaların çoğunda hayır yoktur. Bu görüşmelerde hayır olması için, onların muhtaçlara yardımı, güzel bir davranışı yahut dargın insanların arasını bulmayı gözetmeleri gerekir. Kim Allah'ın rızasını arzulayarak bunu yaparsa, biz de ona çok büyük mükafat veririz.
1: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى

Her kim de hidayet yolu kendisine iyice belli olduktan sonra Resulullah'a muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa, biz onu döndüğü yolda bırakırız. Fakat ahirette kendisini cehenneme koyarız. Orası ne fena bir varış yeridir.

Şu kesin ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama dilediği kimse hakkında bunun altındaki diğer günahları affeder. Her kim Allah'a şirk koşarsa haktan çok uzağa sapmış olur.

Allah'tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar aslında Allah'ın lanet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar.

0: o şeytana ki, ya Rabbi, senin kullarından mutlaka bir pay edineceğim. Mutlaka onları saptıracağım. Onları bir takım temennilerle oyalayacağım. Onlara davarlarının kulaklarını yarmalarını emredeceğim de, Allah'ın yarattığını değiştirecekler, dedi. Her kim Allah'ın yerine şeytanı dost edinirse, şüphesiz besbelli bir ziyana girmiştir.
1: Ya'iduhum ve yumennihim ve ma ya'iduhumuş şeytanu illa gurura.
0: Şeytan onlara sadece vaatlerde bulunur. Bir takım kuruntularla oyalar. Şeytan aslında onlara kuru bir aldatmadan başka ne vaat eder ki?
1: Ulaika ma'wahum cehennem ve la yecidun anha mahisa.
0: İşte öylelerinin varacakları yer cehennemdir ve oradan kurtuluş için hiçbir çare bulamazlar.

iman edip makbul ve güzel işler yapanları ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Allah'ın vaat ettiği bu mükafat, ne sizin temennileriniz, ne de ehli kitabın temennileriyle elde edilmez. Kim kötü iş yaparsa, onun cezasını bulur. Ve Allah'tan başka, kendisini o azaptan kurtaracak ne bir hami, ne de bir yardımcı bulabilir.

0: erkek olsun, kadın olsun, kim mümin olarak iyi ve yararlı işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar bile hakları yenmez.
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.
0: Hep iyiliği şiar edinmiş olarak yüzünü ve özünü Allah'a teslim edip bir de İbrahim'in tevhid dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Bundandır ki Allah İbrahim'i dost edinmiştir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا.
0: Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatır.
1: وَيَسْتَفْتُونَ

0: القيامة بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki, onlar hakkındaki hükmü Allah size açıklıyor. Haklarını vermeyerek nikahlamak istediğiniz yetim kadınlarla, küçük, zayıf yetim çocukların haklarına dair hükümler size bu kitapta okunup duruyor. Yetimlerin haklarını vermekte tam adaleti gözetin. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir.

Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden ve kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, bazı fedakarlıklar göstererek sulh olmak için gayret göstermelerinde mahsur yoktur. Barışma elbette daha hayırlıdır. Nefisler menfaatlerine düşkün yaratılmıştır. Ey kocalar! Eğer siz iyi davranıp arayı düzeltir, kadınların hakkını çiğnemekten sakınırsanız, unutmayın ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

Ey kocalar! Bütün benliğinizle isteseniz dahi, eşleriniz arasında tam adaleti sağlayamazsınız. Öyleyse bir tarafa büsbütün gönlünüzü kaptırıp da, öbürünü kocasızmış gibi bir vaziyette bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, işlerinizi iyileştirir ve haksızlıktan sakınırsanız, unutmayın ki Allah gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur.

Şayet gösterilen gayretlere rağmen eşler boşanıp birbirinden ayrılacak olurlarsa, Allah her birini lütfu ile müstağni kılar. Birini öbürüne muhtaç eylemez. Allah'ın lütfu geniştir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ın mülküdür. Biz gerçekten hem sizden önce ehli kitaba hem de size Allah'a karşı gelmekten sakınmanızı emrettik. Eğer inkâra sapıp nankörlük ederseniz, bilesiniz ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah ganidir, hamittir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layık olan O'dur.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O'nun kudreti bütün bunları yönetmeye kafidir.
1: اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ

0: Eğer o dilerse, ey insanlar, hepinizi ortadan kaldırır ve başkalarını getirir. Allah'ın kudreti bunu yapmaya elbette yeter.
1: Men kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya vel ahireh ve kana Allahu semi'an basira.
0: Kim dünya mutluluğunu isterse bilsin ki dünya mutluluğu da ahiret saadeti de Allah'ın yanındadır. Allah hakkıyla işitir ve görür.

Ey iman edenler! Hak'tan yana olup, var gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin. Allah için şahitlik eden insanlar olun. Bu hükmünüz ve şahitliğiniz isterse bizzat kendiniz, anneniz, babanız ve yakın akrabalarınız aleyhinde olsun. İsterse onlar zengin veya fakir bulunsun. Çünkü Allah her ikisine de sizden daha yakındır. Onun için sakın nefsinizin arzusuna uyarak adaletten ayrılmayın. Eğer dilinizi eğip bükerek gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir veya büsbütün şahitlikten kaçarsanız, iyi bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, gerek Resulüne indirdiği, gerek daha önce indirdiği kitaplara imanınızda sebat edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve ahiret gününü inkar ederse, hakikatten iyice uzaklaşmış, sapıklığın en koyusuna dalmış olur.

0: ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
1: Onlar ki iman ettikten sonra inkar ettiler. Sonra tekrar iman edip sonra inkar ettiler. Sonra da inkârlarını arttırdılar. İşte onları Allah ne affeder ne de doğru yola çıkarır.
0: بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: Münafıklara müjde ver ki can yakıcı bir azap kendilerini beklemektedir.

O münafıklar, müminlerin dışında kâfirleri dost edinirler. İzzet ve desteği onların yanında mağırıyorlar. Oysa bütün izzet ve kuvvet Allah'ındır.

Allah size kitapta şunu da bildirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, bunu yapanlar başka bir konuya geçmedikçe onların yanında oturmayın. Böyle yaparsanız siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah münafıkları da kâfirleri de cehennemde bir araya getirecektir.

Münafıklar sizinle ilgili olayları çok yakından izler, devamlı olarak havayı yoklarlar. Şayet Allah size bir zafer lütfederse, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirler zaferden yana bir pay elde ederlerse, onlara bizim taraf size galip durumdayken sizi kollamadık mı? Müminlerin size karşı savletini içten içe engellemedik mi? Derler. Kıyamet günü Allah sizinle onlar arasında hükmünü verecek ve Allah kâfirlere müminler aleyhinde asla fırsat vermeyecektir.

Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların hilelerini ve oyunlarını bozar. Onlar namaza kalkarken üşene üşene kalkarlar. Müminlere gösteriş yaparlar. Yoksa aslında Allah'ı pek az hatırlarlar.

Onlar müminlerle kâfirler arasında bocalayıp dururlar. Ne onlara bağlanırlar ne de bunlara. Her kimi de Allah şaşırtırsa sen ona hiçbir yol bulamazsın.

Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kâfirleri müttefik edinmeyin. Böyle yaparak Allah'a aleyhinizde kesin bir belge mi vermek istiyorsunuz? Göz göre göre Allah'ın hışmını üzerinize çekmek mi istiyorsunuz?

Şu kesindir ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Onları oradan kurtaracak bir yardımcı da bulamazsın.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler ve Allah'a sımsıkı sarılanlar ve bütün samimiyetleriyle sırf Allah'a itaat edenler müstesna. İşte bunlar müminlerle beraberdir. Allah müminlere de büyük mükafat verecektir.

0: siz şükredip iman ettikten sonra Allah ne diye sizi cezalandırsın ki? Allah şükredenlerin mükafatlarını bol bol verir ve her şeyi hakkıyla bilir.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bayramınız mübarek olsun.
3: Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük gecenizi tebrik eder.
4: Aybak Gıda 0212 545 92 51.
3: Ay Boya'dan kampanya. 17,5 kilo tavan boyası 149 TL. 20 kilo silikonlu boya 360 TL. 20 kilo dış cephe boyası 410 TL. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme kolaylığı. Ücretsiz kargo. Ay Boya yerli ve milli. 0530 447 06 37.
5: 1001 çeşit Milyon Center AVM. Veysel Bozkurt. Kurtuluş Caddesi 195 Şişli. 0539 852 54 40.
6: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
7: Fanus Turizm 0212 621 80 25 Fatih.
8: Enes Duşakabin Sistemleri 0212 291 13 85 0536 781 73 08 Zeytinburnu.
9: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532 494 7152 Tepeüstü Ümraniye.
10: Enes Ofis Kırtasiye. Kitap, oyuncak, kurumsal talip Enes 0552 657 28 99.
11: Ersey Tekstil 0533 371 31 71. erseytekstil.com.
2: Hayırlı bayramlar.
12: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212 635 5909. 0535 563 9790 Malta Çarşısı Fatih.
13: Kopinet Büro Makineleri. Fotokopi, yazıcı, bilgisayar satış ve servisi, ofis kırtasiye ve gıda bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212 216 9660 www.kopipazar.com.
14: Frizi Tekstil 0212 219 45 95 Kağıthane Çağlayan.
7: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 0315 İstoç.
3: Maslak Formen Volvo Özel Servisi. Telefon 0212 276 6160.
7: Nezir Akış Elektrik 0541 731 55 10 Karaköy ve İstoç.
3: İmza Etiket Matbaa Tekstil Aksesuarları 0212 642 46 92 0212 642 imza Merter.
15: Taştan Oto Saim Taştan 0533 486 66 21 Kadosan Sanayi Sitesi Ümraniye.
10: Nitelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hamdin Baran 0542 761 12 64 Nitelik OSGB.com.
16: Taşdelen 1001 çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
17: Yiğit Kardeşler Döküm Osman Yiğit 0212 485 85 36 0535 431 61 97 Başakşehir.
18: Çördükler Market Ramazan Çördük 0542 824 33 73.
19: Alfa Elektrik'ten Melih Yıldırım 0212 297 0273 Karaköy.
2: Hayırlı bayramlar.
20: Markanıza sahip çıkın, koruyun. Markanız sizin değerinizdir. Korumak için Fayda Patent. Faydalı olanı korur. 0216 523 1701 faydapatent.com.
21: Altın Başak Mutfak Eşyaları 0212 612 1002 ve 03 Rami.
22: Hünerli Hünex Çamaşırları 0212 527 61 38 0532 411 55 66 Yeşildirek.
23: Hac ve Umre'de Bolat Turizm 0216 398 74 74 Sultanbeyli.
24: Fazilet İş Sağlığı ve Güvenliği Fazilet Emlak ve Gayrimenkul Danışmanlığı Mehmet Celep 0544 229 46 92 Esenler.
25: İlya Boya Eyüp Akkoyun 0212 508 67 44 Mahmut Bey Bağcılar. Aracınızın her türlü elektrik aksamı, klima gaz dolumu ve bakım onarımları için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik 0554 747 30 29 Ümraniye Sanayi Sitesi.
3: Kumaş Sarayı telefon 0212 246 10 16 Naki Ergün Sokağı Osman Bey.
26: Foma İnşaat Emlak 0532 430 12 95 Arnavutköy.
27: Kumrucu Doyum Ortaköy 0212 260 03 98.
3: Mak Plastik Ahmet Özaydın. Yeni yeri Silivri'de hizmetinizde. 0212 652 2911.
0: Medes Patent 0538 738 1915 İstanbul.
1: Merkez Saat Satış ve Tamir Servisi 0212 695 26 54 0541 612 34 12 Avcılar.
2: Hayırlı bayramlar.
18: Mutlu Kasap 0216 316 54 80 Çakmak Ümraniye.
4: Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65 Bulgurlu Ümraniye.
5: Yağmur Otomotiv Fatih Oruç Yetba Ataşehir.
3: Öz Şahinler Kuyumculuk. Telefon 0212 668 20 38 Sultan Gazi.
6: Yıldem Masa ve Sandalye Sanayi 0532 230 15 82 Bağcılar.
7: Çalış Nakliyat. Şehir içi ve şehirler arası taşımacılıkta yükünüzü paylaşıyoruz. 0553 913 49 05.
8: Özdemirler Hurdavat. Mehmet Özdemir 0212 659 84 54 İstoç.
9: Öz Huzur Oto. Ekrem Erdoğan. Galip Türkmen 0536 668 51 50 Kadosan Sanayi Sitesi Ümraniye.
11: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
20: Üret Çelik Mutfak Eşyaları Telefon 0212 549 81 88 2 telli.
2: Bayramınızı tebrik ederiz.
28: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
29: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
1: Özel efem.
2: Bayramınız mübarek olsun.
3: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
4: Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük gecenizi tebrik eder.
5: Aybak Gıda 0212 545 92 51.
4: Ay Boya'dan kampanya. 17,5 kilo tavan boyası 149 TL. 20 kilo silikonlu boya 360 TL. 20 kilo dış cephe boyası 410 TL. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme kolaylığı. Ücretsiz kargo. Ay Boya yerli ve milli. 0530 447 06 37.
6: Binbir Çeşit Milyon Center AVM Veysel Bozkurt Kurtuluş Caddesi 195 Şişli 0539 852 5440.
7: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532 494 7152 Tepeüstü Ümraniye.
8: Enes Duşakabin Sistemleri 0212 291 1385 0536 781 7308 Zeytinburnu.
9: Enes Ofis Kırtasiye. Kitap, oyuncak, kurumsal talip Enes 0552 657 28 99.
10: Ersey Tekstil 0533 371 31 71. erseytekstil.com.
11: Fanus Turizm 0212 621 80 25. Fatih.
12: Hayırlı bayramlar.
13: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212 635 59 09. 0535 563 97 90 Malta Çarşısı Fatih.
14: Frizi Tekstil 0212 219 45 95 Kağıthane Çağlayan.
15: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
4: İmza etiket matbaa tekstil aksesuarları 0212 642 46 92 0212 642 imza Merter.
16: Kopinet büro makineleri, fotokopi, yazıcı, bilgisayar satış ve servisi, ofis kırtasiye ve gıda bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212 216 96 60 www.kopipazar.com.
4: Maslak Formen Volvo Özel Servisi, telefon 0212 276 61 60.
17: Nezir Akış Elektrik 0541 731 55 10 Karaköy ve İstoç.
9: Nitelik iş sağlığı ve güvenliği Hamdin Baran 0542 761 12 64 Nitelik OSGB.com.
18: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
19: Taştan Oto Saim Taştan 0533 486 66 21 Kadusan Sanayi Sitesi Ümraniye.
20: Yiğit Kardeşler Döküm Osman Yiğit 0212 485 85 36 0535 431 61 97 Başakşehir.
21: Çördükler Market Ramazan Çördük 0542 824 33 73.
22: Alfa Elektrik'ten Melih Yıldırım 0212 297 02 73 Karaköy.
12: Hayırlı bayramlar.
23: Altın Başak Mutfak Eşyaları 0212 612 1002 ve 03 Rami.
24: Hac ve Umre'de Bolat Turizm 0216 398 74 74 Sultanbeyli.
25: Markanıza sahip çıkın, koruyun. Markanız sizin değerinizdir. Korumak için Fayda Patent. Faydalı olanı korur. 0216 523 1701 faydapatent.com.
26: Fazilet İş Sağlığı ve Güvenliği Fazilet Emlak ve Gayrimenkul Danışmanlığı Mehmet Celep 0544 229 46 92 Esenler.
27: Foma İnşaat Emlak 0532 430 12 95 Arnavutköy.
28: Hünerli Hünex Çamaşırları 0212 527 61 38 0532 411 55 66 Yeşildirek.
29: İlya Boya Eyüp Akkoyun 0212 508 67 44 Mahmut Bey Bağcılar. Aracınızın her türlü elektrik aksamı, klima gaz dolumu ve bakım onarımları için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik 0554 747 30 29 Ümraniye Sanayi Sitesi.
4: Kumaş Sarayı telefon 0212 246 10 16 Naki Ergün Sokağı Osman Bey.
30: Kumrucu Doyum, Ortaköy 0212 260 0398.
4: Mag Plastik, Ahmet Özaydın. Yeni Yeri Silivri'de hizmetinizde. 0212 652 2911.
0: Medes Patent, 0538 738 1915 İstanbul.
1: Merkez Saat, Satış ve Tamir Servisi, 0212 695 26 54 0541 612 34 12 Avcılar.
2: Hayırlı bayramlar.
3: Mutlu Kasap, 0216 316 54 80 Çakmak Ümraniye.
5: Yağmur Otomotiv, Fatih Oruç, Yetba, Ataşehir.
6: Yıldem, Masa ve Sandalye Sanayi, 0532 330 15 82 Bağcılar.
7: Çalış Nakliyat, şehir içi ve şehirler arası taşımacılıkta yükünüzü paylaşıyoruz. 0553 913 49 05.
8: Çamlıca Elektrik, 0216 329 80 65 Bulgurlu Ümraniye.
10: Öz Huzur Oto, Ekrem Erdoğan, Galip Türkmen. 0536 668 51 50 Kadosan Sanayi Sitesi, Ümraniye.
11: Özdemirler Hurdavat, Mehmet Özdemir. 0212 659 84 54 İstoç.
30: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2.
1: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık, 0212 659 73 44.
2: İstoç.
3: Üret çelik, mutfak eşyaları. Telefon 0212 549 81 88 2 telli.
4: Öz Şahinler Kuyumculuk. Telefon 0212 668 20 38. Sultan Gazi.
5: Bayramınızı tebrik ederiz.
6: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamına gelen kurban, dini bir terim olarak ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak ya da bu şekilde boğazlanan hayvan demektir. Arapça'da bu şekilde kesilen hayvana udhiye denilir. Kurban kesmenin hükmü. Hanefi mezhebinde ağırlıklı görüşe ve bazı müçtehit imamlara göre vacip, fakihlerin çoğunluğuna göre müekket sünnettir. Hanefiler Kur'an'da Hazreti Peygamber'e hitaben "Rabbin için namaz kıl, kurban kes" buyurulmasının ümmeti de kapsadığı ve gereklilik bildirdiği görüşündedir. Ayrıca Hazreti Peygamber'in birçok hadisinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi emredilmiş veya tavsiye edilmiş, hatta kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın. Ey insanlar, her sene her ev halkına kurban kesmek vaciptir gibi ifadelerle bu gereklilik önemle vurgulanmıştır. Öte yandan kurban kesmeyi Hazreti Peygamber hiç terk etmedi. Bu ve benzeri delillerden hareket eden fakihler gerekli şartları taşıyanların kurban bayramında kurban kesmesini vacip görürler. Kurban çeşitlerine bakalım. Kurban sadece kurban bayramında kesilmez. Birçok farklı kurban çeşitleri vardır. Bunlar 1. Kurban bayramında kesilen kurban, 2. Adak kurbanı, 3. Akika kurbanı, 4. Kır'an ve temettü haccı yapanların kestikleri ve hedi adı verilen kurban, 5. Hacda yasakların ihlali halinde gereken ceza ve kefaret kurbanı. Bu kurban çeşitlerinin ortak ve farklı hükümleri vardır. Vasiyetinin veya adağının bulunması halinde ölmüş kimse için kurban kesilmesi gerekir ve kesilen kurbanın etinin tamamı fakirlere dağıtılır. Vasiyet veya adak olmasa bile şafiler hariç fakihlerin çoğunluğuna göre sevabı ölüye bağışlanmak üzere onun adına kurban kesilebilir. Kimler kurban kesebilir? Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücub şartları denilir. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için 4 şart aranır. 1. Müslüman olmak, 2. Akıllı ve buluğa ermiş olmak, 3. Yolcu olmamak yani mukim olmak, 4. Belirli bir mali güce sahip bulunmak. Kesilecek hayvanlar: koyun, keçi, sığır, manda ve deve. Dolayısıyla ancak bu hayvanlardan veya türdeşlerinden kurban kesilebilir. Tavuk, kaz, ördek, deve kuşu, ceylan gibi hayvanların kurban olarak kesilmesi geçerli değildir. Kurbanın geçerliliği açısından bu hayvanların erkek veya dişi olması arasında fark yoktur. Ancak koyunun erkeğinin, diğerlerinin ise dişisinin kesilmesi daha faziletli görülmüştür. Koyun ve keçi sadece bir kişi için, deve, sığır ve manda ise 7 kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Kesilecek hayvanın kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, düzgün, azaları tamam, besili olması hem ibadetin gaye ve mahiyetine hem de sağlık kurallarına uygun düşer. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bazı azaları eksik, mesela bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş, kuyruğu ve memesi kesik hayvanlar kurban olmaz. Kurban bayram namazından sonra kesilmeye başlanır. Kurban bayramı süresince kesilebilir. Kurban kesme vakti gece olsun gündüz olsun sonuna kadar devam eder ki bu vakit Zilhicce'nin 10. günüyle 11, 12, 13. günleridir. Hanefilere göre 3, Şafilere göre 4 gündür. Kurban bayramının 1. günü kesilmesi daha faziletli görülmüş, kesimin gündüz yapılması tavsiye edilmiştir, gece mekruhtur. Kurbanın ibadet niyetiyle kesilmesi şarttır. Kurban eti.
Hazreti Peygamber'in hadislerinden hareket eden İslam alimleri, kurban sahibinin kurbanın etinden yiyebileceği, bakmakla yükümlü bulunduğu kimselere yedirebileceği, etinin bir kısmını da dağıtması gerektiği konusunda görüş birliği içindedir. Ancak kurban etinin ne kadarının yenilip ne kadarının dağıtılacağı konusunda farklı görüş ve ölçüler ileri sürülmüştür. İslam alimlerinin çoğunluğu kurban etinin üç eşit parçaya bölünüp bir parçasının kurban sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler tarafından tüketilmesini, ikinci parçanın zengin bile olsalar eş, dost ve akrabaya hediye edilmesini, üçüncü parçanınsa kurban kesmeyen fakir kimselere dağıtılmasını tavsiye ederler. Kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin kalabalık olması veya ihtiyaçlarının bulunması halinde kurban etinin kimseye dağıtılmadan evde tüketilmesinde de bir sakınca görülmemiştir. Bu konuda kesin bir sınır yoktur. Kurban sahibinin kurban etinden hem yemesi, ikram etmesi hem de fakirlere dağıtması esastır. Kurbanın diğer parçaları. Kurbanın derisi, yünü, bağırsakları, kemikleri, iç yağı gibi eti dışında kalan parçalarının da sahibine gelir temin etmek amacıyla parayla satılması caiz değildir. Bunları kurban sahibi evde kullanabileceği gibi kullanılmak üzere birine de hediye edebilir. Şayet satacak olursa parasını tasadduk etmesi gerekir. Kurbanın bu parçalarının veya satımı halinde parasının hayır işlerine sarf edilmesine, diğer bir anlatımla tasadduk etmenin dinen caiz olduğu kişi ve yerlere verilmesine özen gösterilmeli. Bu parçalarda kurban ibadetinin devamı olarak görülmeli, aynı anlayış ve amaçla sarf edilmeli veya tüketilmeli. Şayet kurban kasaba kestirilmişse, kasabın kesim ücreti kurbanın eti veya derisiyle veya bunların parasıyla ödenmez. Başkasına vekalet. Kurban kesmede niyabet caizdir. Bir insan kendi nefsi için kurban kestiği gibi başkasının izniyle veya niyabeten onun yerine onun kurbanını keser. Hangi kurban eftaldir? Alimler 7 kişinin birleşerek deve kesmelerinin mi yoksa tek kişinin koyun kesmesinin mi daha eftal olduğu hususunda ihtilaf eylediler. Bazıları eğer koyunun kıymeti devenin hisse kıymetinden fazla olursa koyun kesmek eftaldir. Çünkü koyunun tamamı devenin ise 1/7 vaciptir demişlerdir. Şeyhül İmam Ebe Bekir Muhammed bin Fatvi de deve kesmek eftaldir çünkü eti koyundan fazla olur buyurmuştur. Bazıları da kesilen devede nafile olarak kurban kesen ortak varsa o zaman eftal olmaz. Ancak bir deveyi tek kişi kurban ederse elbette o zaman eftal olur demişler. Ve bunu namazda okunan kıraate benzeterek şayet o az okunsa bile caiz olur. Fakat fazla okunursa eftal olur buyurmuşlardır. Şimdi kısa kısa bir takım hatırlatmalarda bulunacağız. 1. Bir adam buluğa erişmiş oğlu ve karısının kurbanlarını onların izni olmadan kesemez. 2. Şayet küçüğün nisaba malik malı varsa bazı alimler onun babasının bu çocuk adına kurban kesmesi gerekir demişlerdir. Fetevai Kadihan'da da bu böyledir. 3. Bir adam kurban günlerinin evvelinde bir kurbanı fakir olarak kesip son vaktinde de zengin olursa sahih olan bu kurbanı iade etmesidir. 4. Bir kimse kurban günlerinde keseceği kurbanın bedelini veya bizatihi kendisini tasadduk etse bu kurban yerine geçmez. 5. Vaktinde kesilemeyen kurbanlar ya bizzat veya onun kıymeti tasadduk olunur. 6. Bayram namazından önce veya sırasında kesilen kurban geçerli olmayıp et hükmündedir. 7. Kurban bayramı namazının kılınmadığı bir yerde sabah namazından sonra kurban kesilebilir. 8. Bir kurbanlık kesilmek için kesilme yerine getirildiğinde o hayvan tepinir ve bir ayağı kırılır. Sonra da sahibi onu orada keserse bu kurban caiz olur. 9. Fakir olduğu için üzerine kurban düşmeyen bir kimsenin o günlerde horoz ve tavuk kesmesi mekruhtur. 10. Kurbanlığın büyük, güzel ve semiz olması müstehaptır. Koyunların eftal olanı semiz koç olan ve boynuzlu bulunandır.
11. Eftal olan kişinin kendi kurbanını kendisinin kesmesidir. Buna muktedir değilse başkasına vekalet verebilir. Bu durumda başında bulunması iyidir. 12. Kurban hayvanını birkaç gün önceden alıp süslemek müstehaptır. 13. Kurbanlık hayvanın sütünün içilmesi mekruhtur. İçmişse bedelini tasadduk eder, yününü kırpamaz. 14. Kurbanını satmak caiz değildir. Ancak aldığı parayla başka bir kurban alırsa olur. 15. Kişinin onayı olmadan onun adına kurban kesilmez. 16. Başkasının kurbanını haberi olmadan kendi adına kesmek caiz değildir. Ancak bedelini öderse caiz olur. 17. Bir adam kurban kesmek istediğinde koyunun sahibi elini bıçağın üzerine koyup kasaba yardım ederse onlardan her ikisinin de besmele okumaları vacip olur. Birisi okumayı terk ederse kurban caiz olmaz buyurulmuştur. Zahiriye'de de bu böyledir. 18. Kurban kesmek isteyenler kurban kesmek istemeyenlerle ortak olurlarsa kurbanları caiz olmaz. 19. Bir kimse kurban etmek niyetiyle bir sığır aldıktan sonra ona 6 kişiyi ortak eylese kurbanları caiz olur. Çünkü sığırın 7'de birisi bir koyun hükmündedir. Ancak o sığırı satın alırken ortaklaşmayı niyet ederek almışsa mekruh olmaz. Bunu kurbanı satın almadan önce yaparsa daha güzel olur. 20. 3 kişi bir sığıra ortak olduklarında onlardan birisi kendi hissesine bir başkasını ortak ederse bu caiz olur. Bu durumda sığır önce 3'e taksim edilir, 3'te 2'sini 2 arkadaşı alırlar, geride kalan 3'te 1'i de sonradan hissesini ortak edenle ortak olan alır. Ve onun hissesi de sahih olur. 21. 10 kişi ortaklaşa 10 koyun satın alıp her birisi birisini keserse hepsi de caiz olur. Etlerini aralarında tartıyla taksim ederler. Eğer tartıyla değil de gelişi güzel taksim ederler ve onlardan her biri diğerinin kurbanından ayakları, başı, derisi gibi bir şeyini alırsa yine bu caiz olur. Keza koyunları birbirine karışır ve birbirinin rızalarıyla birer tanesini keserlerse bu da caiz olur. 22. Bir adam diğerine bir kurban kesmesini söylediği halde hiçbir şey zikreylemezse bu caizdir. Koyun veya keçi kesilebilir. Şimdi güncel meselelere biraz değinelim. 1. Krediyle kurban kesmek caiz değildir. Kredi kartlarında faiz uygulandığı için, bir sünnet için, bir haram işlenmeyeceği için caiz değildir. 2. Taksitle kurban alınmaz. Burayı biraz aşmam gerekecek. Taksitle normalde kurban kesebiliriz ama kurban temelde zengin üzerinde bir mükellefiyettir. Yani kurban alacak parası yoksa bunun için borca girerek kurban alıp ailesini mağdur etmek doğru değildir. Bu kişi üzerinde kurban gerekmez ama buna rağmen alırsa kestiği kurban nafile hükmündedir. 3. Kurban alan kişi kurbanı için pazarlık yapabilir. Pazarlık kurbanın büyüklüğü eti üzerinde olur ya da bölgenin bir örfüne göre olabilir. Taksitle kurban neden alınmaz? Mahsuru nedir acaba? Kurban zengin üzerine vaciptir. Taksitle almak, borçla almak anlamına gelir. Fakirin üzerinde gerekmediği gibi kendisini ekonomik açıdan zor duruma düşürmemeli. Taksitle aldığı kurbanın taksitini bitirmeden öldüğü zaman bu borç mirasçılarına düşer, onları zor duruma düşürür. Buna rağmen alsa ve etini dağıtsa nafile sevabını alır. Dinde zorlama yoktur, aşırıya gitme yoktur, kendisini zor duruma düşürme yoktur. Kurbanda Allah'a yaklaşma amacı güdülür. Başkalarından utandığından veya fakir demesinler ya da kurban kesti desinler diye kesmek doğru değildir. Buna rağmen Allah'a yaklaşma amacıyla halis niyetle keserse nafile sevabı alır. Çünkü kendisine kurban düşmemiştir. Fakat bir yerden yüklü bir para bayramdan sonra gelecektir veya mal satmış parasını bayramdan sonra alacaktır. Buna güvenerek bayramdan sonra öderim diyorsa ve ekonomik durumu düzgünse sıkıntı yok. Fakat günümüzde insanlar kredi kartlarıyla faizle alarak kendilerini zor duruma düşürüyorlar. Bu doğru değil. Kurbanlık koyun kaybolursa, bir kimse kurbanlık için iki koyun satın aldığında
onun birisi kaybolup diğerini kurban kestikten sonra da kurban bayramı günlerinde veya o günlerden sonra bulursa yapacağı bir şey yoktur. İster kestiği kurban kesmediğinden daha üstün, isterse daha engin olsun, fark etmez. Kurbanlık olarak aldığı koyun kaybolsa veya çalınsa, diğer bir koyun alsa, sonra kaybolanı veya çalınanı bulsa, eftal olan ikisini de kesmektir. Eğer birincisini keserse sahihtir. İkincisinin kıymeti birinciye eşit veya daha yüksek olursa, yalnız onun kesilmesi de sahihtir. Eğer ikinci koyunun kıymeti birinci koyundan düşükse, onu kestiği takdirde birinci koyunun kıymetinin fazlasına zamindir. O fazlalığı tasadduk eder. Bu konuda zenginle fakir arasında fark yok. Bazı alimler de şöyle demiştir: eğer o kurban zenginliğinden dolayıysa cevap yine öyledir. Eğer fakir olduğu halde almışsa her ikisini de keser. Hedi boğazlandıktan sonra kaybolur veya yanarsa, hedi boğazlandıktan sonra henüz eti tasadduk edilmeden kaybolur veya bir kazaya uğrayıp yenilmez duruma gelirse, o takdirde yerine bir hayvan almaya gerek yoktur, vacip eda edilmiş sayılır. Kaynaklar: 1. Fetavai Hindiye. 2. Kaynaklarıyla İslam Fıkı Cela Yaldırım. 3. 4 mezhebe göre İslam Fıkı Camisap Özbek. 4. Diyanet Vakfı İlmihali. 5. Büyük İslam İlmihali Ömer Nasuhi Bilmen. 6. Bideyatül Müçtehit İbni Rüşd. 7. İslam Fıkı Ahmet Şerbasi. İbrahim Halil Er, Milli Gazete.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla. Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.
1: 103.2.

0: Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
1: Özel efem.
2: Bayramınız mübarek olsun.
3: Aktif Puma Pen 0212 694 0555 Avcılar.
4: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları, Kadir Bakar, 0532 422 7072, Tahtakale Eminönü.
5: Azim Reklam, Musa Topçu, 0212 442 0030, 0536 355 3142, Esenler, bilgi@azimreklam.com.
6: Ara Gıda Perakende Satışları, Mustafa Karayiğit, 0536 395 2540, Güngören İstanbul.
7: Asma Elektrik 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
6: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 49 19 Büyükçekmece.
7: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 06 52. Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
6: Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 39 59 Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde 0532 069 24 29 Babacan Garaj.
2: Hayırlı bayramlar.
8: Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep.
9: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 75 71 Ümraniye.
10: Bursa Kebap Evi Fahrettin Kocakuş Muhammed Ali Koyuncu 0532 500 02 57. Dinamik Basım Matbaa dinamikbasim.com 0530 262 61 61 Gebze.
2: Hayırlı bayramlar.
9: Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 66 96.
11: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27 Eminönü İstoç 0212 519 98 43 ensarhac.com.
12: Erkoç Plastik ve Kalıp Sanayi hayırlı bayramlar diler.
13: Başakşehir Helal Dünya Marketleri 0532 371 37 33.
6: İhsan İnşaat 0212 515 04 46 Bağcılar.
10: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 36 29.
14: Kranda Kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
15: Kulu Şifa Evi İrtibat için 0539 415 41 67.
16: Kur Ev Toptan Ev Tekstili Ürünleri 0534 844 09 38 Sultanbeyli.
10: Lina Mobilya 0544 619 45 15. Mata Elektronik 0551 166 17 60 Esenyurt.
16: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65 Ümraniye.
3: Selam Giyim 0212 452 81 87 Çağlayan.
17: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 73 95 Arnavutköy.
2: Hayırlı bayramlar.
12: Kokunun en güzel hali Sufi Esans sufiesans.com.
18: Rüya Kuyumculuk 0541 340 56 22 Sultanbeyli.
7: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 06 23 Ümraniye Otosanayi Çakmak.
19: Elektrikte güvenin adresi Yelp Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 55 75.
16: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 76 79 Üsküdar.
19: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
17: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 6916 500 Evler Gazi Osman Paşa.
1: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM. 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
20: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
21: Bayramınızı tebrik ederiz.
22: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
23: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Kayser FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2.
1: Bayramınız mübarek olsun.
2: Aktif Pimapen 0212 694 0555 Avcılar.
3: Ara Gıda Perakende Satışları Mustafa Karayiğit 0536 395 2540 Güngören İstanbul.
4: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 8513 Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt. Asma Elektrik 0555 860 07 47 Karaköy Beyoğlu.
5: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları Kadir Bakar 0532 422 70 72 Tahtakale Eminönü.
6: Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 39 59. Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 49 19 Büyükçekmece.
4: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 06 52.
1: Hayırlı bayramlar.
6: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde 0532 069 24 29. Babacan Garaj.
7: Azim Reklam Musa Topçu 0212 442 çift 030 0536 355 3142 Esenler bilge@azimreklam.com
8: Dinamik Basım Matbaa dinamikbasim.com 0530 262 61 61 Gebze.
9: Bursa Kebap Evi Fahrettin Koca Kuş Muhammed Ali Koyuncu 0532 500 02 57.
10: Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep.
11: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27 Eminönü İstoç 0212 519 98 43 ensarhac.com.
12: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 75 71 Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 66 96.
13: Erkoç Plastik ve Kalıp Sanayi hayırlı bayramlar diler.
1: Hayırlı bayramlar.
14: Kur Ev Toptan Ev Tekstili Ürünleri 0534 844 09 38 Sultanbeyli.
15: Başakşehir Helal Dünya Marketleri 0532 371 37 33.
16: İhsan İnşaat 0212 515 0446 Bağcılar.
17: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 36 29.
18: Kranda Kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
19: Kulu Şifa Evi İrtibat için 0539 415 41 67.
3: Lina Mobilya 0544 619 45 15.
7: Mata Elektronik 0551 166 17 60 Esenyurt.
1: Hayırlı bayramlar. Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65 Ümraniye.
6: Rüya Kuyumculuk 0541 340 56 22 Sultanbeyli.
8: Selam Yiğim 0212 452 81 87 Çağlayan.
11: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 73 95 Arnavutköy.
12: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
4: Kokunun en güzel hali Sufi Esans sufiesans.com.
18: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 06 23 Ümraniye Otosanayi Çakmak.
0: Elektrikte güvenin adresi Yelpa Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 55 75.
2: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 76 79 Üsküdar.
10: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
11: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu, 0212 538 6916 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
20: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM. 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balık Yolu.
21: Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Özel efendim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Özel efemin özel dinleyicileri, Bir Ahdine Sadık Kalanlar programıyla daha beraberiz inşallah. Sunucunuz ben Murat Sait Özdemir. Sizi en içten dileklerimle selamlar. Rabbim anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmesini, bizlere nasip etmesini de niyaz ederiz inşallah. Gayretimizi arttırsın, isteğimizi arttırsın. Rabbim bizi Müslümanlardan eylesin, Müslümanlarla beraber eylesin. Ve Rabbim İslam'a ve Rabbim Müslümanlara bize hizmet ettirsin inşallah. Müslümanlara ve İslam'a bizim elimizle güzellikleri ulaştırmayı nasip eylesin. Ve bunun için de her şeyden önemlisi, bunu yapabilmek için de içimize o istek ve arzuyu da koysun da, güç ve kuvvet ve takatı da versin de, koşturalım, mücadele edelim, çırpınalım, didinelim inşallah. Programıma malum Kurban Bayramı içerisinde olduğumuz için öncelikle bugünün, içinde bulunduğumuz bu mübarek günün hayırlara vesile olmasını dileyerek, Rabbimin kurbanınızı mübarek kılmasını, kestiğiniz kurbanları ve bu kurbanda da niyet ederek bütün kurban ettiğiniz kötü duygularınızı, kötü alışkanlıklarınızı ve eksik işlerinizi kurban ettiğinizi Rabbim kabul etsin inşallah. Kesen ve kesemeyen bütün kardeşlerim, özelde elbette ki bir hayvandan bahsediyoruz. Ama biz biliyoruz ki bu kurban bütün herkesin kurban edeceği bir şeyinin olduğu bir bayramdır. Herkes, hayvan boğazlayan da boğazlamayan da, herkes şirki, müşrikliği, Allah'a düşmanlığı kurban etmeli. Bunun yanında kötü alışkanlıklarını, yapamadıkları bütün mücadelelerini kurban etmeleri gerektiğini elbette ki biliyoruz. Biz kurbanı bu şuur ve bu idrakla kutluyoruz. Biliyoruz ki herkesin kurban edeceği bir şey var. İşte onun için diyoruz ki kurbanınız, kurbanlarınız ve kurban bayramınız mübarek olsun, mübarek olsun.

bizleri yoktan var eden, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle, Samet sıfatının sahibi olarak her şey kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan niteliğiyle yarattıklarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ikramda bulunmaktadır. Bizler bu ikram-ı ilahiyelerin hepsine birden işte nimet diyoruz. Bu nimetler o kadar çok ki kul olarak bizler değil, bu nimetlerin şükrünü eda etmek sadece saymakta, nispetini yapmakta dahi aciz kalıyoruz. Biliyoruz ki bu gerçeği Kur'an açık bir beyan ile İbrahim suresi 34. ayetinde şöyle bildirmiştir bizlere. Eğer Allah'ın size bahşettiği nimetleri saymaya kalksanız bunu asla yapamazsınız. İşte bu ayetin mealinden de anlaşılacağı gibi değil bu nimetlerin şükrünü eda etmek, onları sayı ile tespit etmek dahi mümkün değildir güzel kardeşlerim. Zaten bizden istenen de bunları sayıp tespit etmek değil, acziyetimizi itiraf ederek elimizden geldiğince o nimetlerin de şükrünü eda etmeye çalışmaktır. Rabbim şükrünü eda edebilenlerden en azından bu nimetleri tefekkür edip acziyetini anlayabilenlerden eylesin. İşte asıl kulluktaki zirve nokta budur. Sonra da elbette ki bitmiyor. Bunları anladıktan sonra amellerimizi taçlandırmayı, salih amellerimize dönüştürmeyi nasip etsin. Sahih bir iman olmadan da salih amelin olmayacağını da çok iyi biliyoruz. İşte bu vesileyle içinde bulunduğumuz zaman dilimini de kendimize baz alarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bayramları nasıldı, biraz buna göz atalım, biraz buradan ibretler çıkarmaya çalışalım isterseniz.

Rabbimize binlerce hamd olsun ki rahmetiyle idrak edip yine büyük bir lütuf ve ikram olan bayrama eriştik. İnşallah kurbanı hakkıyla ihya etmişizdir. İnşallah kurban ömrümüzün tüm aylarına etki edip onların imamı olmuştur. İmamiyeti, yani önderliği, ömrümüzü vakfiye etmemiz gerektiğini anlamamız gibi akıbetimizi de bayramlaştıracaktır inşallah. Sonu bayram olanlardan olma duası ile bir bayram günü yolumuzu yegane önderi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çevirelim ve o nasıl bayram yaptığını idrak etmeye ve beraberce öğrenmeye gayret edelim. Malum biliyorsunuz ki birçok hadis kitabımızda aktarıldığı bir rivayete göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine halkının yılda iki kere bayram kutladıklarını görür. Bu bayramların ne olduklarını onlara sorduklarında onlar da "Ya Resulallah, bunlar öteden beri bizim kutladığımız Nevruz ve Mihrican bayramlarıdır" derler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de işte o gün ümmete bir müjde vererek "Allah" der, "Allah sizin için o iki gününüzü daha hayırlı iki günle, yani kurban ve Ramazan bayramları ile değiştirmiştir" diyerek bayramları o günün insanının gündemine koymuştur. İşte o günden sonra da artık Müslümanlar haftalık bayramları olan Cuma günü dışında senede iki kez bu bayramları ihya etmeye çalışmışlardır. Hicretin ikinci senesi gündeme giren bayramların nasıl ihya edileceği konusunda sahabe merak içerisindeydi. İşte biz de merak ediyoruz. Acaba sahabe nasıl bayramları idrak ederdi ve Efendimiz onlara bu eğitimi nasıl verdi? İşte bunun içinde gözler her zaman olduğu gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerindeydi. Allah Resulü bunu bildiği için başta sahabe olmak üzere ümmetinin tamamına nasıl bayram yapılacağını öğretecekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim olmak üzere birçok hadis kitabında bayramın nasıl başlayacağını, nasıl kutlanacağını, aslında inceliği de yakalarsak, ıskalamazsak, tüm günlerimizin de aynı şekilde başlayıp aynı şekilde devam ettiğinde her günün bizim için de bayram havasında geçtiğini de anlayabiliriz. İşte Efendimiz onlara ilk nasıl başlayacağını şöyle belirtmişti. "Bugünümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır" buyurmuştur Efendimiz. İki rekat şeklinde kılınan ve cuma namazı gibi hutbesi olan bayram namazı o günün en önemli ve ilk işidir kardeşlerim. Allah Resulü bayram namazını, bayramın coşkusunu ziyadeleştirmek ve o havayı tüm aleme duyurma adına kapalı mescitlerde değil, açık alanlarda kılardı. Bugün Medine'de Mescid-i Game diye bilinen mescidin yeri o gün için açık ve düz bir alandı. Allah Resulü de tüm Medine ahalisini, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar, kadın, erkek, herkesi bu alanda toplar, semayı inletecek bir coşkuyla, tekbirleriyle namazlarını eda ederlerdi kardeşlerim. Tekbirleriyle Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd tekbirleriyle yerleri ve gökleri çınlatırlardı güzel kardeşlerim. Ve bu coşkuyla tekbirleri ve namazlarını eda ettikten sonra Efendimiz hutbelerini irad ederlerdi. Açık havada büyük bir coşku ve heyecan ile kılınan bayram namazı sonraki zamanın hepsine müsbet yönde etkiler. Bayram o günün insanın hayatında
hava boşluğu olan bir zaman dilimine dönüşmez. Sevinç, coşku, heyecan, hatta eğlence ile birlikte yine Allah'ı memnun etme fırsatına dönüşürdü. Bugün halen birçok İslam ülkesinde devam eden bu uygulama, katılanların malumu olduğu üzere insan üzerinde çok önemli tesirler uyandırmaktadır.

İnşallah duamız odur ki inşallah bizim topraklarımızda da unutulmuş olan bu sünnet ve unutulmuş olan diğer sünnetler de dirilir. Burada önemli bir şeyin altını çizmeye çalışıyoruz. Hep şuurlarımız ve idraklarımız hangi konuyu konuşursak o konuyla alakalı sünnetlerin ihyası için kafamız basıyor. Hayır kardeşlerim, biz hangi konuyu konuşursak konuşalım, Resulullah'ın o konuyla özel olarak değil, hayatının geneline yansımış bütün sünnetlerinin bu topraklarda ihyası için mücadele edenler ve o gülün özlemiyle yanıp tutuşanlardan eylesin bizi. Yoksa Resulullah'ın Ramazan'ı nasıldı, bayramı nasıldı, kurbanı nasıldı, kurbanı nasıl keseldi, toplu alanlarda nasıl yapardı? Peki demokrasinin gölgesi düştüğü bu topraklarda ve üzerimize İslam'ın güneşini göremediğimiz şu topraklarda, İslam'ın güneşini sahte bulut olan demokrasi bulutu ile kestikleri şu topraklarda biz ne zaman gerçekten ışığı görebileceğiz? Karanlıkları hala ışık olarak mı adlandıracağız? Işık diye mi kendimizi kandıracağız? Onun için bizler özelde Resulullah'ın bayramı bir bölgede ve bütün şehrin bir araya gelerek kılınıp ve kutlandığı ve herkesin tekrar kardeş olarak birbirine sarılma vesilesi edildiği bayramı özelde böyle kutlamayı, genelde Efendimizin bütün sünnetlerini de hayatımıza uygulayacağımız günleri arzu etmeyi ve beklemeyi ve bunun için mücadele etmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin inşallah.

Allah Resulü binleri aşan kalabalıkla namazı eda ettikten sonra orada bulunan cemaat ile bayramlaşmaya başlardı. O güzide topluluk bir yandan Efendimiz ile diğer yandan birbirleriyle musafaha yapar, samimiyet ve hiçbir beklenti içerisine girmeden günahlarının affına sebep olabilecek bir ihlas ile bayramlarını tebrik eder, birbirlerine sarılırlardı kardeşlerim. Orada başlayan coşku evlere dağılır, bugünün insanı gibi bayramları şehrin dışında piknik ve tatil beldelerinde geçirme yerine imanın bir yükümlülüğü olarak sıla-i rahim ve sıla-i iman ziyaretlerinde bulunurlardı. Varsa küskünler barıştırılır, yetimler ziyaret edilerek bakışları okşanır, mahallenin fakir ve kimsesizlerin gönülleri alınır, çocuklar hediyeler ve harçlıklarla sevindirilirdi. Elbette sevinç günleri olan bayramlarda bu ruha uygun bir şekilde ama itidali elden bırakmadan çeşitli eğlencelere de imkan tanınırdı. Bu imkanlar da o günün coğrafyasında, o günün İslam'ında vardı. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin odasında def çalıp şarkılar söyleyen iki genç kızı susturmaya çalışan Hazreti Ebubekir'i uyarıp "Bırak ey Ebubekir, söylesinler. Bugün bizim bayramımızdır." demesi, bayram günlerinde sınırları belli eğlencelerin yapılmasının bir mahsuru olmadığını göstermektedir. Yine bir bayram günü Efendimiz Hazreti Ayşe'yi insanları eğlendiren Habeşli oyuncuları bıkana kadar seyretmesine müsaade etmesinden, biz bugünlerde eğlencenin yasaklanmadığını, bilakis izin verildiğini görüyoruz. Ancak böyle bir izin asla itidal sınırlarını aşmamalıdır. Bu noktada bayram, mübarek gün ve geceler her ne varsa magazinleşmeye alışmış bizlerin eğlence kültürlerinin dinin hayat boyutu olan sünnet ışığında yeniden gözler geçirmemiz gerektiğini bize hatırlatmaktadır. İşte buradan da şunu anlıyoruz ki bayram kutlama ve eğlence günü ise demek ki Müslümanlar da eğlenenlerdir. Ama eğlenceyi İslamlaştıranlardır. Yani İslam'a göre eğlenenlerdir. İslam'a göre muhabbet edenler ve neşelenenlerdir. Bunun dışındaki bir eğlence eğlence değildir. Zaten diğerleri, yani eğlence diye adlandırdıklarımızın sonuna baktığımızda hepsi bizim kötü sonuçlanan bir günü geçirdiğimizi gösterir. Eğer içiyorsanız bir baş ağrısı ve mide bulantısı ile günün sonunda rezil olursunuz. Yok başka şeyler yapıyorsanız da aynı buna benzer misallerde pisliklerle karşı karşıya kalırsınız. Ama İslam öyle değil. Öyle olmamasına rağmen birileri İslam'ı özelde gençlere, genelde bütün Müslümanlara veya Müslümanlara yakın olanlara öcü karakteri misali göstermeye çalışıyor. Müslümanlar kapanarak, sakal bırakarak, ilahi hayatını Allah'a göre düzenleyerek sanki ot gibi yaşayacaklarmış görüntüsü verilmeye çalışılıyor. Halbuki bunun böyle olmadığını bir kere daha gösteren en önemli misal bizim bayramlarımızdır. Bizim bombalar altında dahi kutladığımız en önemli günlerimizdir ve eğlenceli zamanlarımızdır. Ama sonra bayram bizi uyandırdığı, kendimize getirdiği için tekrar hayatın içerisinde Allah Azze ve Celle'nin istediği mücadeleye de dönmemizin basamakları, sıçrama tahtalarıdır. Bayramları da böyle anlamamız

Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem özelde bayramlarında, genelde ise tüm hayatında müthiş bir coşku, heyecan ve itidal eksenli bir eğlenceye müsaadesi de olduğunu buradan anlamaktayız. Ama hiçbir zaman bunlar bir festival ve bir karnaval havasını yansıtmamaktadır, yansıtmamalıdır. Şunu da unutmamak gerekir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram yaptığı zamanlar en azından kendisine iman edenler bugünkü gibi zelil değil, aziz durumdaydılar. Köle değil, efendi durumundaydılar. Esaret içinde değil, gerçek anlamda özgürdüler, özgür. İşte en basit örnek vermemiz gerekirse, bugün hem esaret altında hem de bayramlarda, yani Ramazanları karnaval havasında kutlamak, işte Ramazan'ın edası değildir. Her akşam Ramazan eğlenceleri altında kutlananlar işte bu karnavallara bir örnektir. Onun için Müslümanlar da Kurban Bayramı günü mangal partileri düzenleyerek eda edecekleri bir bayram olamaz kardeşlerim. Elbette ki Müslümanlar bir araya gelip eğlenebilirler. Ama her güne bugün sucuk, yarın kavurma, öteki gün mangal, öteki gün ızgara, öteki gün haşlama gibi bayramı tamamen bu planlar içerisinde Müslümanlar geçiremezler, geçirmemeliler. Bunu bir kere daha gözden geçirmeliyiz en azından. Peki asıl soru şu: acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bugün yaşasaydı nasıl bayram yapardı? Aslında onun hayatına biraz vakıf olanlar nasıl bir bayram yapacağını elbette ki tahmin ediyorlardır. Ama biz biraz değinecek olursak, her gün Bir-i Maune faciasını aratmayan hadiseleri yaşayan İslam ümmeti, ki aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer Bir-i Maune'yi yaşamış, 40 gün kunut yapmıştı. Biz her gün Bir-i Maune faciasını aratmayacak derecede olaylarla karşı karşıyayken, İslam ümmeti bu olayın arkasından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir hale girdiğine baktıktan sonra, acaba bugün de nasıl bir bayram kutlayacağı bize zaten yol işareti olarak kalır kardeşlerim. Ne diyelim? Rabbim 1,5 milyarlık koca İslam ailesine bir daha Bir-i Mauneler yaşatmasın. Bu duayı edelim. Ama o günden sonra ki Bir-i Maune, belki bilmeyen kardeşlerimizin, kısa bir hatırlatma yapalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğretici olarak, muallim olarak, arkadaşlarından eğitmen istenen bir olaydı. Efendimiz de Ashab-ı Suffa'dan yetişmiş olan sahabe arkadaşlarından, yetiştirdiği öğrencilerinden göndermiş ve bunlar yolda saldırıya uğramışlardı ve çok ağır kayıplar verilmişti. Bu kayıpların arkasından Efendimiz çok üzülmüş ve o günden sonra sabah namazında kunut yapmaya başlamış. Yani bu helaka, bu ihanete sebep olanlara kendilerini Müslüman gibi gösterip sonra da Müslümanları arkadan vuranlara, münafık kılıklılara kunut yapmıştı. Buradan da diyoruz ki bu bayram, bir kere daha hatırlayalım öcümüzü, bir kere daha hatırlayalım davamızı ve unutmayalım kunutlarımızı. Vitir vacibinde elimizi kaldırdıktan sonra zorla ve şuursuzca okuduğumuz Allahümme inna nestaînüke ve Allahümme iyyâke na'budu kunut dualarının mahiyetini bir kere daha hatırlayalım bu bayramlarda. Müslümanların derdiyle dertlenmemiz gerektiğini hatırladığımız gibi, buğz etmemiz gerektiğini, kunut yapmamız gerektiğini ve bu uğurda gerekirse onların lanete uğraması için beddualarımızı da
unutmayalım kardeşler. Münafıklara ve münafıki alametler taşıyanlara Rabbim onları, oyunlarını başına geçirsin inşallah. İşte böyle bir giriş yaptıktan sonra diyelim, bu bilgiler ışığında şöyle bir zihinlerimizi yoklarsak, acaba bu bayram nimet deyince önem sırasına göre nasıl bir liste oluşturabiliriz? Neleri listemizin en başına yazarız? Nimet deyince herhalde mal, mülk, evlat, sağlık, itibar, güzellik, türlü türlü kabiliyetler ve daha neler neler sıralar dururuz galiba. İtiraf edelim ki çoğumuzun listesi genelde hep bu dünyaya bakan nimetlerle oluşturulur. Peki böyle mi olmalıdır? Böyle mi olmalıydı? Yoksa bu listeyi oluştururken en başa yazacağımız nimet, her şeyin yegane sahibi olan Rabbimiz mi olmalıydı? Devamında da onun kitabı, o kitabı bize öğreten Efendimiz, onun mübarek ellerinde yetişen, son vahyin ilk muhatapları olan sahabe nesli, onların bize öğrettiği iman ve İslam listemizin en başlarında yer almak zorunda değiller miydi? Eğer vahye teslim olsaydık, onun rahle-i tedrisatının başına beni inşa et diye oturabilseydik, elbette nimet listemiz böyle olacaktı. Çünkü Kur'an önem sırasına göre bu şekilde bir listeyi bizlerin zihin dünyasına telkin edecekti. Böyle bir istek ile vahyin önüne vardığımızda Ali İmran suresinin 164. ayetiyle karşılaşacak, belki de çoğumuzun aklına ilk anda gelmeyen en büyük nimetlerden birinin ne olduğunu öğrenmiş olacaktık. İşte Rabbimiz bu ayette şöyle buyurmaktadır: Andolsun ki Allah ayetlerini kendilerine okumak, kendilerini arındırmak, ilahi kelamı ve hikmeti kendilerine öğretmek için İçlerinden bir elçi kendilerine göndererek müminlere çok büyük bir ihsan ve ikramda bulunmuştur. Semi'na ve ata'na. Bu ayetin mesajından da anlaşılacağı gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminler için en büyük nimetlerden biridir. Eğer onun rehberliği olmasaydı insanlık ilahi kelamı nasıl öğrenir, nasıl anlar, nasıl yaşardı ve sonunda da unutmayalım ki hüsranda olanlardan olurduk. İşte Efendimiz tebliğ, tebyin, tezkiye, talim ve davet görevleriyle bizlere lazım olan her şeyi öğretmiş. 23 yıllık nübüvvet hayatı ile son güne kadar ihtiyaç duyduğumuz ve duyacağımız her şeyin örnekliğini en güzel bir şekilde ortaya koymuştur kardeşlerim. Bizim son günümüze kadar ihtiyaç duyduğumuz ve duyacağımız, insanlığın ise son gününe kadar, yani kıyamet gününe kadar ihtiyaç duyacağı ne varsa her şeyin en güzel örnekliğini ortaya koymuştur. Peki bugünün coğrafyasında, bu çağın coğrafyasında yaşayan Müslümanlar neyin kafasındalar ve acaba niçin hala sünnetin bütününe uymamakta ısrar ediyorlar? Veya en azından bunu neden anlamıyorlar? Kardeşlerim, hayatımızda eksik olabilir, yanlış olabilir. Ama artık şunu kabul etmemiz gerekir. Yaşayamasak da şunu kabul etmemiz gerekir. Evet, yaşayamıyorum doğrudur ama İslam öncelikle Resulullah'ın ve sonra da arkadaşlarının yaşandığı gibi İslam'dır. Yaşanırsa İslam'dır. Bunun dışındakiler her şey uydurmadır. Hepsi birer yamadır. Yama. İşte biz bunu kabul etmeliyiz öncelikle. Bugünün İslam dünyasının en büyük sorunu ismen Müslüman olmasına rağmen
davranışlarının Müslümanca olmaması değil midir? Yani sorumuzun ve sorunumuzun Müslüman olmamıza rağmen Müslümanca yaşamamak olduğunu anlamaktayız. Bunun nedenleri konusunda birçok şey söylenebilir. Mesela dünyevileşme, yitirilen hassasiyetler, günaha karşı lakayıtsızlık, uzak Allah inancı, tam anlamıyla tesis edilemeyen ahiret bilinci, ki burası bizim için çok önemlidir. İnsanın sigortası ahiret günüdür, ahiret günü bilincidir. Evde nasıl yangın çıkmasın, elektrikten kaçak olursa, evi yakmasın diye sigorta varsa, insanın sigortası da ahiret bilincidir. Bugün insanlardan ahiret bilincini çaldılar ve bunun da çalındığının da haberimiz yok. Bugünün hırsızları da böyle ince işçilik yapıyorlar. Peki bu olumsuz tablonun telafisi nedir? Ne yapmalı, nereden başlamalı, nasıl düzeltmeli? İşte bu soruları sorduğumuz zaman şunu açıkça itiraf etmeliyiz ki bizler Müslümanca düşünmeden asla Müslümanca yaşayamayacağız. Bizler Müslümanca düşünmeden asla Müslümanca yaşayamayacağız. Yani yaşamayacağız. Öyleyse Müslümanca düşünmeyi nasıl öğreneceğiz? Elbette ki bize bahşedilen en büyük nimetlerden biri olan Efendimizin bereketli hayatını doğru bir şekilde ve kifayet oranında kavramakla ancak öğrenebileceğiz. Nebevi miras olan sünnetin en temel amacı bizlere Müslümanca düşünmeyi ve Müslümanca yaşamayı öğretmek değil midir? İşte bu Kurban Bayramı da bunun vesilelerinden biridir. Müslümanca paranı harcayacağın ve Müslümanca kan akıtılacağını anlamadıysan Müslümanca düşünmen gerektiğini de anlayamazsın. Bunların hepsini İslam olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için yapıyorsak, amellerimiz, bedenlerimiz Müslümanlaşmışsa zihinlerimizin de Müslümanlaşması gerektiğini artık anlamamız gerekir. Biz kabul ettik, iman ettik, Allah bizden kurban kesmemizi istiyor ve amele dönüştürdük. İşte biz kabul etmeli ve iman etmeliyiz ki Allah hayatımızı Allah'ın yolunda kurban etmemizi istiyor ve işte bunu da amele dönüştürmemiz gerekmektedir. Eğer her nimet değeri miktarınca bir şükür istiyorsa, eğer her nimetin şükrü de kendi cinsinden olması gerekiyorsa, eğer şükredersek nimetler ziyadeleşiyor, nankörlük edersek de mahrumiyet baş gösteriyorsa, söyler misiniz en büyük nimetlerden biri olan Efendimizin şükrünü bizler nasıl eda etmeliyiz? Sadece seni çok seviyoruz ya Resulallah, gel bize, gel evlerimize, himmet eyle, şefaat eyle gibi nidalarla, ezgi ve ilahilerle, neşitlerle mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğimizi ve onun şükrünü eda ettiğimizi iddia edebiliriz? Biz Resulullah'ın ismi anılınca salavatlar getirmekle, çocuklarımıza onun ismini koymakla bu büyük nimetin şükrünü eda etmiş mi oluyoruz? Hayatımıza, sokağımıza, mahallemize yansıtmadığımız bir sünnet anlayışı nasıl şükrünü eda edebiliriz? Bugünlerde çok duyuyorum, bana çok tuhaf geliyor. Evlerimizi medineleştirmeliyiz sloganı. Bence bu hatalı bir slogandır. Bu benim fikrimdir. Eğer hata ve yanlış yapıyorsam kardeşlerim düzeltsin, ama Resulullah'ın gerçekten başarıya ulaşması evlerin medineleşmesinden geçiyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Mekke'deyken evini Medineleştirememiş miydi? Darül Erkam'ı Medineleştirememiş miydi? Ashab evini Medineleştirememiş miydi de bir Medine ihtiyacına sahip oldular? Bir Medine ihtiyacı onlarda zuhur etti. Hayır, vallahi böyle değil. Resulullah'ın evleri de onların bedenleri de Medine'ydi. Ama onlara gerçek bir Medine, bir medeniyet lazımdı. Onun mesajına, Resulullah'ın mesajına bir devlet lazımdı. O Taif olamadı ama Medine oldu. Yoksa özelde Medine'ye bir takıntımız yoktur bizim. Biz İslam'ı yaşadığımız ve devlet düzeyinde ifa edebildiğimiz, eda edebildiğimiz her yer bizim Medine'mizdir, bizim Medine'mizdir. Onun için kardeşlerim, sahabe Efendimiz gibi bir nimetin şükrünün nasıl eda edileceğini iyice öğrenen insanlardı. Nebevi medresenin talebeleri olan sahabeler tek kelimeyle Efendimiz gibi bir nimete kurban olmuşlardı. Kurban olmuşlardı. Onun getirdiği mesaja ve onun yoluna kurban olmuşlardı. Hal böyleyse eğer söyler misiniz? Kim onun sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir nimete kurban olmaz ki? Rabbim kurban olanlardan eylesin. Rabbim kurbanlarımızı, kurbanlığımızı mübarek eylesin. İnşallah kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşlerim. Evet, bugün bayram günüdür. Bugün Allah Azze ve Celle'nin bize ikram ettiği bir gündür. Bugün sevinme günüdür. Ama unutmadan Filistin'i, unutmadan Çeçenistan'ı, Keşmir'i, Mora'yı, Eritre'yi, Patani'yi, Suriye'yi ve içinde bulunduğum coğrafyanın halini. Diğer coğrafyalar biliyoruz ki kan ağlıyor. Müslümanlar haritada nerede yaşıyorlarsa hepsi kırmızıyla gösteriliyor. Kan rengi haritalar, evet biliyoruz. Ama şunu da unutmuyoruz ki bizim de halimiz onlardan çok farklı değil. Bir yerde bir yangın var ve yangının dumanı tutuyor. Orada insanların yandığına, orada eşyaların telef olduğuna herkes şahit oluyor. Ve herkes de oraya koşuşturuyor. Fakat bir yerde de bir gaz kaçağı var. Gaz kaçağı zehirlenmesi var ama bunu kimse görmüyor, idrak edemiyor ve vanayı kapatmaya gidemiyor. İşte benim ülkem, benim coğrafyam, İslami açıdan gaz kaçağı olan şehrin, evin hali gibidir. Gaz kaçağından zehirleniyoruz, teker teker acı çekerek ölüyoruz ama kimse halimizi görmüyor. Herkes yangının olduğu ve dumanın tüttüğü tarafa gitmeye çalışıyor. Onun için bu topraklarda mücadeleyi bırakmamalı, İslam'ı bırakmamalı, sünnet-i seniyeyi bırakmamalı ve kurban bayramında kurbanlarımızı eksik tutmamalıyız kardeşlerim. Eğer bugünü de kutlayacaksak, biz senenin 361 günü aynı kurban bayramı hassasiyetinde yaşamalı ve bu 4 günde de bunu kutlamalıyız güzel kardeşlerim. Yok, 4 güne sığdırılacak bir İslam arıyorsak, bu 4 günde Allah Azze ve Celle'nin bizden razı olduğunu sanıyorsak yanılıyoruz. Aynı haftanın 6 gününün diğer vakitlerinde gitmeyip de sadece cuma gününde öğle

ve bayram yapabileceğiniz cuma günü ancak diğer vakitleri eda etmişseniz ve günahlarınızın da kefareti olması için dua edebilecekseniz bunu yapmalısınız. Peki benim ülkemde, benim coğrafyamda, gaz kaçağı olan bu topraklarda gerçekten insanlar beş vakit namazlarını kılıp da mı cumaya gidiyorlar? Yoksa bir ayin töreni gibi sadece günah çıkarmak için, kendilerinin temizlendiğini zannetmek için mi gidiyorlar acaba? Evet, bayram Ramazan ve kurbandır kardeşlerim. Kutlama günlerimiz ancak bunlardır. Aradan önce belirttiğimiz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki günü bize Medine'de Allah tarafından hediye edildiğini öğretmiştir. Bu iki günde bayram yapan, kutlayan Müslümanlar başka hiçbir günde bayram yapamazlar, kutlama yapamazlar. Bu gerekse 23 Nisan olsun, gerekse 30 Ağustos olsun. Buralarda bayram yapamazlar, gerekse Hıdrellez ve diğer bayram diye nitelendirilen günlerde de yapamazlar. Doğum günü de kutlayamazlar, ölüm günü de kutlayamazlar. Kutlanacak gün bu iki gündür. Sevinilecek, özel, yeniden tertemiz, sıfır kıyafetler giyilecek günler bu günlerdir. Başka hiçbir gün için ne elbisemizi, ne duruşumuzu, ne tavrımızı, ne de kametimizi değiştiremeyiz. Evet, onun için diyoruz ki bayramda iman değişmez. Yani artmaz, eksilmez. Bayram insana iman vermez. Aynı Kabe gibi. Kabe de insana iman vermez. Eğer imanınız varsa, gerçekten Allah yolunda bir gayretiniz varsa, o sizin imanınızı parlatır, daha güzel duygularınızın üst seviyeye çıkıp imanınızın ortaya koyulmasına, imanınızın ortaya çıkmasına vesile olur. Bayramlar da böyle günlerdir. Onun için Allah tekrardan bize kendini hatırlattığı günlerdir bu günler. Tekrardan her yerde Allah'ın dininin konuşulduğu, Allah'ın adının konuşulduğu ve Allah Azze ve Celle'nin hükmünün konuşulduğu günlerdir. Allah tekrardan bize kendini hatırlatmıştır bu günlerde. Bizler bu coşkuyla kutlanan duyguların üst seviyede olduğu ve herkesin Allah'ın bir ibadetinin konuştuğu ve bugün bayram yapıldığı günde bunu vesile kılarak, bir milat bilerek diğer günlerimizi de bayramlaştırmaktır bayram. Peki diğer günlerimizi nasıl bayramlaştıracağız? İşte bu nasılın cevabını bize Hazreti Ali Keremallahu veçhe veriyor. Diğer günlerin bayramlaştırılması nasıl olacak? İşte Hazreti Ali buyuruyor ki, günah işlemediğiniz her gün sizin bayramınızdır. İşte bayram günah işlemediğimiz günlerdir. Bayram dinin hayata hakim kılınmak için mücadele verildiği günlerdir. Ve bayramlar da bize dinin hayata hakim kılınmasını öğretir, hatırlatır, unutturmamak için gelir. Ama şu belki de bizi çok üzüyor. Buna nasıl bir çözüm bulunur onu da bilemiyoruz. Fakat şu an sesimizin ulaştıkları kardeşlerimiz, üç aşağı beş yukarı derler ya, zaten meseleleri bilen, belki de bizden daha iyi bilenlerdir. Fakat bizim asıl sesimizin ulaşması gereken veya bizim ulaşmamız gereken şu an şirki, muvahhidliği, müşrikliği, ilahir hayatını İslam'a göre düzenlenmesini gerektiği farkında olmayan insanlardır. Zaten eminim ki beni dinleyen kardeşlerim muhakkak bu kelimeleri, bu mevzuları zaten biliyorlardır. Bizim eminim ki yaptığımız onlara bir hatırlatmadır, hatırlatma cihetindedir.
Çünkü Allah Azze ve Celle de öyle buyurur.

Onlara hatırlat, hatırlatmak fayda verir. Üzücü olan sesimizin asıl ulaşmadığı insanların hala ince mevzuları bilmediği ve bayramı bir adet üzere kutladıkları. Üzücü olan şudur ki şuursuzca ve bilinçsizce sadece et ve kavurma bayramına dönüştükleri bu günleri de hiçe sayarak aslında kurban ediyorlar, değerini bilmiyorlar. Biz buna üzülüyoruz. Bunlara sesimizin ulaşması lazım. Ama buradan tekrardan en azından şununla avunuyoruz ki bizim hatırlattığımız, sesimizin ulaştığı kardeşlerimiz tekrardan bizim ulaşamadıklarımıza, gerekirse iş yerlerinde, gerekirse mahallelerinde, gerekirse arabada giderken, otobüste giderken tekrardan dillerinin döndüğünce, akıllarının yettiğince bu mevzuları diğer insanlara da taşımamızdır. Demokratik bir düzenin hakim kılındığı, Müslümanların yaşadığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunları tekrardan o insanlara hatırlatmamız lazım. Ki bizler şu hadisi de unutmamamız gerekir. Neden bu derdimiz var? Onu söylemek istiyoruz işte. Onun için tekrardan bu topraklarda şirki, tekrardan bu topraklarda tevhidi anlatmamız lazım. İnsanlar şirk deyince Allah'a ortak koşmak diyorlar. Peki Allah'a ortak koşmak deyince ne anlıyorlar? İşte ince mesele, bütün mesele burada. Allah'a nasıl ortak koşulur ki? Kim der ki Allah'a ortak koşmak deyince Allah gibi bir Allah daha var? Bunu kim der? Eğer Allah'a ortak koşmak deyince bunu anlıyorsak, bu aklımıza geliyorsa bu bizi yanıltır. Veya Allah gibi bir yaratıcı, bunu kim der ki zaten? Bu topraklardaki en cahili bile, en fahşa yaşayanı bile bunu demez. Ama hatırlamadığımız, unuttuğumuz bir şey var ki bu bir formüldür. Buradan kardeşlerimize ince bir formül de anlatmaya çalışalım, haddimizi aşmadan inşallah. Kardeşlerim, Allah'a şirk koşmak demek, Esma-ül Hüsna'sında belirtilen isim ve sıfatlarına kim kendini ortak veya hangi kurumu ortak ediyorsak işte orada Allah'a şirk koşulmuş demektir. Allah el-manidir. Örnek veriyorum. Kim derse ki Allah el-mani ne demek? Belaları, musibetleri engelleyendir. İşte kim derse ki falanca olmasaydı, filanca olmasaydı veya falanca duvar, filanca engel olmasaydı bu tehlike muhakkak gelir beni bulurdu derse işte bu şirk koşmuş olur. Veya Allah şafidir, şifa verendir. İlaç bana şifa verdi, doktor bana şifa verdi. Doktora gitmeseydim ölecektim, iyileşemeyecektim. Kim derse şirk koşmuştur. Kim Allah hakemdir, hüküm koyandır. İşte kim şu hüküm olmasaydı veya şu kanunlar olmasaydı bu çağda yaşayamazdık, mutlu olamazdık derse Allah'a şirk koşmuştur. İşte bunların bu seviyede ince meseleler olduğunu bilmek lazım. Neden bu kadar ince olduğunu iddia ediyoruz, söylüyoruz? İnsanlar gözlerinden kaçırıyorlar, ihmal ediyorlar. Şirke düşmelerine rağmen, hatta bazen ibadet yaparken bile, kurban ibadetinde bile bazen şirke düşüyorlar. Niçin diyoruz? Çünkü şirk çok ince kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, belki birçoğumuzun bildiği hadis ama inceliğini de belki kaçırdığımız hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şirk, ki Efendimiz o en güzeli, en güzel tabir eden Efendimiz, bakın ne kadar güzel açıklamış şirki. Kara gecede, kara karıncanın kara taş üzerinde attığı adım kadar sessizdir şirk. Subhanallah. Bu tarifi görebiliyor musunuz? Duyabiliyor musunuz? Anlayabiliyor musunuz? Kardeşler, kara gecede kara karıncadan bahsediyor Efendimiz. Fakat kara karıncanın yürümesi demiyor. Kara karıncanın attığı adımı görmekten de bahsetmiyor. Adımı duymaktan, o adım, adımların sesini duymaktan bahsediyor. Kardeşler, biz kulağımızı karıncanın dibine bile soksak sesini duymazken,
çok ince aletler, gelişmiş aletlere ihtiyaç varken bakın ne kadar ince, ne kadar gizli olduğunu siz buradan anlayın. Zaten biz normalde de ışığın altında bile karıncayı fark edemezken kara gereceden bahsediyor Efendimiz. Kara gecede kara karıncadan bahsediyor. Siz bunu ne kadar algılayabiliyorsanız, ne kadar anlayabiliyorsanız, kara gecedeki kara karıncayı görebiliyorsanız, işte şirk de bu kadar incedir. Hatta görülmez, damarınızda sızar, damarınızda gezer. İşte şirkin ne kadar ince olduğunu buradan anlamak gerekiyor. Ve Allah muhafaza, Efendimiz gene buyurmuyor mu sırf bu açıklamayı yaptıktan sonra? Ya Rabbi, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım, bilmeden yaptıklarımdan da affına sığınırım demiyor mu? Efendimiz bile bu duayı yapıyorsa, bu tereddütü, bu endişeyi, bu korkuyu taşıyorsa biz neler yapmalıyız? Ama şuradan da şunu anlatalım. Efendimiz elbette şirke düşmezdi. Ama şirkin bu kadar ince olduğunu bildiği için ümmetinin düşme tehlikesinden dolayı bu duayı bize öğretti. İşte bizler de bu dua ve bu hadislerden sonra ince olan bu şirki, bu kurbanı vesile kılarak kurtulmamız lazım. Ama şunu da hatırlatalım. Her kurban geldiğinde, her Ramazan geldiğinde, her önemli gün ve gece geldiğinde, Ya Rabbi bugünün vesilesiyle, bugünün bereketiyle sen bunu bize hayırlı eyle, bundan kurtulmak için vesile eyle diye dua ediyoruz. Kardeşler, bu dualarımız da havada kalır, bu dualarımız da yerini bulmaz. Bunları vesile ederken biz o vesilelere sarılarak kurtulmamız lazım. İşte onun için bu kurban bayramında, bu kurban olmayı, kurbanlığı eda ettiğimiz şu günlerde bizlerin tekrardan Allah'ın şu konuşulduğu, tekrardan Allah'ın dininin konuşulduğu ve Allah'ın dini için mücadele edildiği, kan akıtıldığı, para harcandığı, vakit ayrıldığı, bedel ödendiği şu günlerde bizler de bu mücadele içine girmemiz gerektiğini hatırlamamız lazım. Mücadele içine girmemiz gerektiğini hatırlamamız lazım. Ve ne gerekiyorsa elinden de onu yapmamız lazım. Kara gecede kara karıncanın attığı adım kadar gizli ve sinsi olan şirk gibi bir belayla, bir imtihanla karşı karşıyaysak buna dikkat edeceğiz. Kara gecede kara karıncanın denetim altında tutulduğunu da unutmamamız lazım. Kara gecede kara karıncadan bahsediyor Efendimiz. Demek ki kara gecede kara karınca da, kapkara karınca da denetim altındaysa, ben insan olarak ayan beyan bu alemde yaşayan ben insan, bu alemin de benim için yaratıldığını bilen ben insan da denetim altında olduğumu unutmamam lazım. Yani Allah beni yarattı ve salmadı. Bunu da bilerek ve bunun huzurunu duyarak, bu benim için çok güzel bir şey, çok önemli bir şey. Bu alemleri yaratan yüce yaratıcı beni devamlı denetim altında tutuyor. Beni unutmuyor, beni hatırlıyor. Ve ben hataya düşmeyeyim diye, düştümse hatalarımı düzelteyim diye bana bayram vermiş. Bana günler vermiş, özel günler vermiş, cemaat vermiş. Bunların hepsi ben kendimi düzelteyim diye, cehenneme girmeyeyim diye. Onun için buradan da şunu söylüyoruz ki kardeşler, Allah her fırsatta tekrardan kendini hatırlatıyorsa, her fırsatta düzelmemiz için bize önümüze fırsatlar çıkarıyorsa, demek ki cehennem bizim için değil, demek ki cehennemden Allah razı değil. Hani birileri diyor ya, madem Allah bize bir kader verdi, niçin bizi cehenneme koyuyor? Allah'ın elinde değil mi diyorlar ya, hayır. Allah Azze ve Celle imtihan gereği cehennemi yarattı. Ve biz cehenneme girmeyelim diye her fırsatta kendini hatırlatıyor. Gerek mübarek gün ve gecelerle, gerek kitabıyla, gerekse bize gönderdiği elçileriyle, peygamberleriyle. Yoksa Allah beni istemeseydi ben cehenneme girmezdim demek Allah'a bir iftiradır. Öyle olsaydı Allah Azze ve Celle bir sefer elçi gönderir, bir kitap gönderir, ta nesiller boyu o kitapla bizi mükellef kılardı. Bunu yapmadı, her fırsatta hatırlattı kendini. Ey kulum, artık bu kurbanı, bu bayramı vesile bil, bu cumayı vesile bil, bu mübarek günü, bu ölümü vesile bil, bu nimetleri vesile bil. Her fırsatta kendini hatırlattı bize.
Onun için bugün Allah Azze ve Celle'ye iftira etmeden, bayramların genel mahiyetini bilerek ve bizler Allah Azze ve Celle'yi hatırladığımız şu günlerde, Allah için endişelendiğimiz, tekrardan telaşa girdiğimiz, tekrardan duygularımızın üst seviyeye, coşkularımızın üst seviyeye çıktığı şu günlerde, bayram günlerindeki bu Allah'ın bereketidir. Bütün streslerimizi, bütün dertlerimizi de bayram günleri bir nevi unuturuz, kenara bırakırız. Çünkü coşkumuz üst seviyededir, bize kötü günlerimizi unutturur, dertlerimizi unutturur. Hastanede olanlarımız bile bir endişenin unutulduğunu görürsünüz. Coşkularının üst seviyeye çıktığını, heyecanın üst seviyeye çıktığını görürsünüz. Hapishanede olanların aynı şekilde, musibet içinde olanların, sıkıntı içinde olanların, işte bu Allah Azze ve Celle'nin içimize koyduğu duygudur. Bu Allah Azze ve Celle'nin içimize koyduğu bir elçisidir. İnşallah bugünleri vesile bilerek tekrardan unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz veyahut da üzerini tozlandırdığımız dinimizi temizleyerek, diğer günlerimizi de bayram bilerek, günahlardan uzak durarak ve bir muvahhid olduğumuzu bilerek yaşantımıza devam edelim. Şu da unutulmasın ki süremizin sonuna yaklaştık. Şu da unutulmasın, sözlerimizi toparlarken bizler bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri yakmak, yıkmak, bir şeyleri başarmak zorunda değiliz. Üzülmeyin, gevşemeyin. İnanıyorsanız üstün olan sizsiniz ayeti kerimesi bize şunu hatırlatır ki bizler iç dünyamıza İslam'ı hakim kılmalıyız. İç dünyamıza hakim kıldığımızda, eğer dış dünyamıza hakim kılamıyorsak, bu bizi çok fazla üzmemeli. Ahkamullah'ı hayatımıza yansıtamıyorsak, dış dünyamıza yansıtamıyorsak, bu bizi çok fazla üzmemeli. Ettiğimiz gayret, işte endişemiz, inancımız budur ve biz üstün olanlarız. Biz üstünlüğü de Allah'ın katında bilenleriz. İnsanların katında, devletlerin katında bilenler değiliz. Ama bu da bizim bir aracımızdır. Bu yolda mücadele ederken başarıya da ulaşırsak bizim için ne güzel olur. Rabbim onun için bu kurbanda, bu bayramda tekrardan diğer günlerini de bayramlaştıran ve Rabbime kurban olanlardan eylesin. Ve niyetimizi tekrarlıyoruz. Bu bayramda niyetimiz şudur. Ya Rabbi, bugün bu hayvanı boğazladığım gibi, gerekirse bir gün senin yolunda ben de aynen bu hayvan gibi canımı vereceğim, ben de boğazlanacağım. İşte bütün niyetim ve dileğim ve arzum budur. İşte bu vesileyle kurbanımı, bu vesileyle hayatımı, bu vesileyle sana sunduğum bu hayvanımı kabul eyle. İsmail'imi kabul eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: Özel FM 103.2.
1: Bayramınız mübarek olsun.
2: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 8513. Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
3: Aktif Pimapen 0212 694 0555. Avcılar.
4: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları Kadir Bakar 0532 422 7072. Tahtakale Eminönü.
5: Ara Gıda Perakende Satışları Mustafa Karayiğit 0534 395 2540. Güngören İstanbul.
2: Asma Elektrik 0555 860 0747. Karaköy Beyoğlu.
5: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919. Büyükçekmece.
2: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 0652.
5: Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 39 59.
6: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 0030. 0536 355 3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
5: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 24 29. Babacan Garaj.
1: Hayırlı bayramlar.
7: Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76, Gaziantep.
8: Bursa Kebap Evi Fahrettin Koca Kuş Muhammed Ali Koyuncu 0532 500 0257. Dinamik Basım Matbaa dinamikbasım.com 0530 262 61 61. Gebze.
9: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 75 71. Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 66 96.
10: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27. Eminönü İstoç 0212 519 98 43. ensarhac.com.
11: Erkoç Plastik ve Kalıp Sanayi hayırlı bayramlar diler.
1: Hayırlı bayramlar.
12: Başakşehir Helal Dünya Marketleri 0532 371 37 33.
13: İhsan İnşaat 0212 515 0446. Bağcılar.
14: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 3629.
15: Kranda Kalıp 0212 549 0877. 2 telli
16: Kulo Şifa Evi. İrtibat için 0539 415 4167.
17: Kur Ev Toptan Ev Tekstili Ürünleri 0534 844 0938. Sultanbeyli.
18: Lina Mobilya 0544 619 4515.
19: Mata Elektronik 0551 166 1760. Esenyurt.
1: Hayırlı bayramlar.
20: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65. Ümraniye.
21: Rüya Kuyumculuk 0541 340 56 22. Sultanbeyli.
22: Selam Yiğim 0212 452 8187. Çağlayan.
23: Kokunun en güzel hali Sufi Esans. Sufiesans.com.
24: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 7395. Arnavutköy.
2: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 0623. Ümraniye Otosanayi Çakmak.
25: Elektrikte güvenin adresi Yelpa Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 5575.
20: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 7679. Üsküdar.
25: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
24: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu, 0212 538 6916 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
0: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM. 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
3: Şimşek Nakış, 0212 562 72 23 Esenler.
4: Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbnül As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 22-23. Çaresiz insanların duası. Sizi karada ve denizde gezdiren O'dur. Dahası tutun ki sizler gemide bulunuyorsunuz. Tatlı bir rüzgarda onunla yol alıyorsunuz. Üstelik tam da bunun sevinciyle mest olmuşsunuz ki birden bir fırtına yakalıyor gemiyi ve dalgalar her yandan yolcuları kuşatıyor. Artık onlar her yandan ölümle sarıldıklarına kanaat getirmişlerdir. Tüm içtenlikle Allah'a yönelip yalnızca onun dinine sığınarak,
2: "Eğer bizi bu beladan kurtarırsan yemin olsun ki şükredenlerden olacağız,"
1: diye yalvarıp yakarıyorlar. Sonunda ne olur biliyor musunuz? Kurtarmasının hemen ardından bu kimseler yeryüzünde haksız yere azgınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar! Yaptığınız azgınlığın sonucu yine gelip sizi bulacaktır. Dünya hayatının zevkleri gelip geçicidir. Sonunda bize döneceksiniz ve biz yaptıklarınızı bir bir size haber vereceğiz.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Bayramınız mübarek olsun.
5: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13. Fatih Otosanayi sitesi Esenyurt.
6: Aktif Puma Pen 0212 694 05 55 Avcılar.
7: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları, Kadir Bakar, 0532 422 70 72, Tahtakale Eminönü.
8: Ara Gıda Perakende Satışları, Mustafa Karayiğit, 0536 395 25 40, Güngören İstanbul.
5: Asma Elektrik, 0555 860 07 47, Karaköy Beyoğlu.
8: Asya Plastik ve Kalıp, Cengiz Panzehir. 0532 786 49 19 Büyükçekmece.
5: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 06 52.
8: Ayça Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 39 59.
9: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 çift 030 0536 355 31 42 Esenler bilgi@azimreklam.com.
8: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 24 29 Babacan Garaj.
4: Hayırlı bayramlar.
10: Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep.
11: Bursa Kebap Evi Fahrettin Koca Kuş Muhammed Ali Koyuncu 0532 500 02 57 Dinamik Basım Matbaa dinamikbasim.com 0530 262 61 61 Gebze.
12: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 75 71 Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 66 96.
13: Lina Mobilya 0544 619 45 15.
14: Erkoç Plastik ve Kalıp Sanayi hayırlı bayramlar diler.
4: Hayırlı bayramlar.
15: Başakşehir Helal Dünya Marketleri 0532 371 37 33.
8: İhsan İnşaat 0212 515 04 46 Bağcılar.
16: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27 Eminönü İstoç 0212 519 98 43 ensarhac.com.
17: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 36 29
18: Kranda Kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
19: Kulu Şifa Evi irtibat için 0539 415 41 67.
20: Kur Ev Toptan Ev Tekstili Ürünleri 0534 844 09 38 Sultanbeyli.
21: Mata Elektronik 0551 166 17 60 Esenyurt.
4: Hayırlı bayramlar.
22: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65 Ümraniye.
23: Rüya Kuyumculuk 0541 340 56 22 Sultanbeyli.
24: Selam Yiğim 0212 452 81 87 Çağlayan.
25: Kokunun en güzel hali Sufi Esans sufiesans.com.
26: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 73 95 Arnavutköy.
5: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 06 23 Ümraniye Otosanayi Çakmak.
27: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
22: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 76 79 Üsküdar.
0: Elektrikte güvenin adresi Yelp Elektrik Mühendislik ve İnşaatı. 0216 632 55 75. Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın. 0553 909 2680.
26: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu. 0212 538 6916 500 Evler Gazi Osman Paşa.
1: 0 ve 2. el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM. 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balık Yolu.
2: Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
6: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
7: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli, bereketli, istifadeli kılsın. Bugün kurbanla ilgili konuşmak istiyoruz. Kurban yakınlık demektir. Allah'a yakınlığı gaye edinen her müminin, çünkü müminin hedefinin esas gayesi Allah'a kurbiyet, yaklaşmaktır. Kurban da Allah'a yakınlık, Allah'a yakınlığı hedef edinen her müminin elbette ki yakınlığı ispat etmek için çok fiilleri vardır. İmanın ifadesi, imana göre amel etmek, salih ameller işlemek, salih amellerden bir tanesi de Allah için kurban kesmek. Kurban bayramı günlerinde kesilen kurbanlık hayvana Arapçada udhiye denir. Terim olarak kurban, Allah'a yaklaşmak için kurban niyetiyle belirli vakitte kesilen özel hayvanın adıdır. Kurban kesmek zekat ve bayram namazları gibi hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Meşruiyeti kitap, sünnet ve icma delillerine dayanır. Allah Teala şöyle buyurur. Estağfirullah, bismillah. Fesalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. En meşhur görüşe göre bu ayet-i kerimedeki namazdan kasıt bayram namazı, kurban kesmekten maksat da kurban bayramı günlerinde kesilen kurbanlardır. Başka bir ayet-i kerimede kurbanlık develerden şöyle söz edilir. Kurbanlık develeri de size Allah'ın şairinden kıldık. Şairin anlamı Allah'ın dini alameti olan özelliklerdir. Demek ki kurbanlık develeri Cenab-ı Hak Teala şairden kıldık diye buyuruyor. Kurbanla ilgili birçok hadis-i şerif vardır. Hazreti Ayşe annemizden rivayet edilen şu hadis bunlardan birisidir. Adem oğlu kurban bayramı gününde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş ile Allah'a yaklaşabilmiş değildir. Kanını akıttığı hayvan kıyamet günü boynuzları, çatal tırnakları ve kılları ile gelecektir. Akan kan yere düşmeden önce yüce Allah katında yüksek bir makama ulaşır. Bu bakımdan kurbanlarınızı gönül hoşluğu ile kesiniz buyuruyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Demek ki kurbanlık dinin şairindendir kurban. Yani Allah'ın dininin alametlerindendir. Müminin de kurban kesmesi o dinin şairini kabulün fiili bir alametidir. Yüce Allah'ın kesilen kurbanların ne etine ve ne de kanına ihtiyacı vardır. Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yoktur. Ona ulaşan sadece kurban kesenin niyeti, ihlası ve takvasıdır. Bütün amellerin özünü teşkil eden bu niyet ve takvaya Kur'an-ı Kerim'de şöyle işaret edilir. Estağfirullah, bismillah. Len yenalallahu luhumuha ve la dima'uha velakin yenaluhu takva minkum. Onların ne etleri ne kanları Allah'a erişir. Fakat sizden ona yalnız takva ulaşır. Takva Allah'a karşı kabulün alametidir. Allah'a kabul etmenin alametidir. Kalbin takvası, kalbin iman etmesidir. Bedenin takvası o imana göre amel etmesidir. Kendisini Allah'ın rızasından başka düşüncelerden arındırması. Evet, Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyazı siyahından çok boynuzlu iki koç kurban etti. Onun ayağını hayvanın yanlarına koyduğunu, besmele çekip tekbir getirdiğini ve eliyle onları kestiğini gördüm diyor Buhari'de, Müslim'de, hemen hemen bütün hadis kitaplarında. Kurban ayrıca Hazreti İbrahim'den gelen sünnetlerdendir. Allah Teala Hazreti İsmail'in kurban edilmemesi için onun yerine kurbanlık gönderildiğini şöyle açıklar. Ve fedeynahu bi zibhin azim. Biz de ona büyük bir kurbanlığı fidye vererek kurtardık. Çünkü hatırlayın, İbrahim aleyhisselama rüyasında Cenab-ı Hak bildiriyor. O da İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek. Tabii ikisi de imtihanda, ikisi de imtihanı kazanıyor. Ama İsmail Aleyhisselam'ın yerine Cenab-ı Hak Teala ikisinin de takvasını, niyetine, ihlasına, samimiyetine karşılık Cenab-ı Hak Teala biz de ona büyük bir kurbanlığı fidye vererek kurtardık buyurmuş. Kurbanın meşru kılmasındaki hikmet ise sayısız nimetlere karşı Allah'a şükretmek ve günahların bağışlanmasını dilemektir. Kurban kesilmekle hem kesen aile hem de yoksullar temel gıda maddelerinden olan et bakımından genişliğe kavuşur. Bu yüzden fıtır sadakasında kıymet verilebilirken kurbanda kıymetinin yoksullara dağıtılması yeterli olmaz. Gerçi her gün toplumun et ihtiyacı için yeryüzünde yüz binlerce hayvan kesilmektedir. Ancak bunlardan yalnız alım gücü olanlar yararlanıyor. Kurban etlerinden ise çoğunlukla muhtaç olanlar yararlanır. Kurban kesilmesi Müslümanlığa mahsus insani ve toplumsal bir fedakarlık örneğidir. İslam toplum dinidir. Hem ferdi yaşanan, hem toplumla yaşanan, hem ferdin kendisini, hem ferdin diğer fertleri düşünen bir anlayışa sahip bir İslam. Kurban kesmenin hükmü nedir? Kurban bayramında Allah'a yaklaşmak niyetiyle kurban kesmek, hür, mukim, Müslüman, zengin olan kimselere vaciptir. Zenginden maksat, temel ihtiyaçlarının dışında üreyici olsun veya olmasın, nami olsun olmasın, nisap miktarı mala sahip olmaktır. Bu da fitre nisabı ile aynı olup üzerinden bir yıl geçmesi şartı da aranmaz. Yani bayram sabahı 200 dirhem gümüş veya 20 miskal altın veya bunların karşılığı olan para veya ticaret malına sahip bulunan kimseye kurban vacip olur. İlla o malın üzerinden bir sene geçmesi de şart değildir. Var mı bu ihtimali? Bu imkanı var mı? Kurban vacip olur. Temel ihtiyaçlara ev, normal ev eşyası, binit, meslek aletleri benzerleriyle bakmakla yükümlü olduğu kimsenin bir yıllık geçim masrafları da girer. Hanefilerin kurbanın vacip oluşu konusunda dayandıkları deliller şunlar. Kur'an-ı Kerim'de namaz kıl, kurban kes emri amel bakımından vücub bildirir. Çünkü sadece Hazreti Peygamber'e ait olduğu belirtilmeyen emir ümmetin de kapsamını alır. Ancak ayette çoğul sigasının bulunmayışı delalette zan meydana getirdiği için kurbanın hükmü farz değil vacip derecesindedir. Diğer bazı hadis-i şeriflerde kurbanın bu anlamını şöyle kuvvetlendirmekte. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kurban kesiniz. Şüphesiz bu babanız İbrahim'in sünnetidir buyurmuştur. Burada Allah elçisi kurban kesmeyi emretmiş. Mutlak emir sigası ise amel bakımından vacibi ifade eder. Şu hadis-i şerifte kurbanın vaciplik yönünü kuvvetlendirir. Kim genişlik ve imkan bulur da kurban kesmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın. Böyle bir tehdit ancak vacibin terki halinde söz konusu olur. Diğer yandan bazı hadislerde kurbanın ümmet için sünnet olduğunu belirtilmesi vacip oluşuna engel teşkil etmez. Çünkü sünnet bu milletin, bu ümmetin yolu, gidişi, prensibi anlamına da gelir. Kurban kesmek Hanefilerin dışındaki 3 mezhebe göre müekket sünnettir. Sünnet deyip geçmek olur mu? Sünneti terk eden insan devam ederse sünnetin terkine peygamberin şefaatinden mahrum olur. Ne kadar önemli? Çünkü sünnet peygamberin fiiliyatıdır. Fiiliyatı içerisinde farz da var, vacip de var, sünnet de var, müstehaf da var, mübah da var. Peygambere uymak Allah'a uymaktır. Bunu Cenab-ı Hak Kur'an'ında belirtmiş. Gücü yetenin onu terk etmesi mekruhtur. 3 mezhebe göre, Şafilere göre kurban kesmek tek başına olan kimse hakkında ömründe bir defa aynı sünnettir. Eğer aile fertleri birden fazla ise kifayi sünnet olur. Aile bireylerinden herhangi birisi bunu yerine getirecek olursa hepsi için yeterli olur. Şafilerin anlayışı budur. 3 mezhep, 4 mezhepten birisi kesmek vaciptir dese takva olan diğer 3 mezhepte vacip gibi amel etmesi onlar için takva olur. Çünkü bir mezhepte caiz, diğer mezhepte caiz değildir diyorsa, caiz değildir almak takva. Çünkü ya o isabetliyse, onun için daima insan takva yönüne de yönele imkanı varsa daima. Mezhep imamlarının çoğunluğu bu konuda şu hadis-i şeriflere dayanırlar. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zilhicce'nin hilalini görüp sizden biri kurban kesmek isterse saçlarını ve tırnaklarını kesmesin. Bu hadis-i şerif gücü yetenin kurban kesip kesme konusunda serbest bırakıldığını ifade etmektedir. Bir şeyi isteğe bağlı bırakmak ise onun vacip olmasına engeldir. Başka bir delil İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği şu hadistir. Hadis peygamberin şöyle buyurduğunu işittim. Üç şey vardı ki

abdesti almayı bildiren şu hadislere benzer. Cuma günü gusletmek erginlik çağına gelmiş her kişi için vaciptir. Halbuki bu boy abdesti vacip değil, müstehaptır. Diğer yandan Hazreti Ebubekir ve Ömer'in kurban kesmediklerine dair haberler de bunu göstermektedir. Onların kurban kesmelerinin sebebi insanların bunu vacip görmelerinden korkmalarıydı. Ancak Hanefiler onların bir ve iki yıl kurban kesme işinin nisap miktarı mala sahip olmayışlarıyla açıklar. Çünkü bu iki halife Beytül Mal'dan devlet başkanı olarak sadece kendileri ve aile fertlerine yetecek kadar maaş alıyorlardı. Kendilerini zor geçindiriyorlardı zaten. Bir aileden tek kişinin keseceği kurbanın yeterli olduğunu söyleyen Şafiilerin bu konuda dayandıkları delil Mihnef bin Süleym rivayet ettiği şu hadistir. Hani peygamberle birlikte oturuyorduk. Onun şöyle dediğini işittim. Ey insanlar, her aile halkına her yıl için bir kurban gerekir. Diğer yandan peygamber semiz, boynuzlu ve siyah beyaz iki adet koçu birisinin ümmeti adına, diğeri de kendisi ve aile fertler adına kesmiştir. Tek başına olan kimsenin ömründe bir defa kurban kesmesinin aynı sünnet oluşu konusunda Şafilerin delili emrin tekrarı gerektirmediği şeklindeki görüşleridir. Burada emrin yerine getirilmesi en az miktarla mümkün olur. O da bir defa yapmakla gerçekleşir. Şevkani Nevli Evtar sahibi diyor ki kurbanın sünnet olduğunu kabul edenlerin dayandığı hadislerin tenkidini yaptıktan sonra şöyle demiş. Bu hadislerden hiçbiri delil olarak ileriye sürülecek kuvvette değildir. Yani vacip oluşunun delili daha güçlü, daha kuvvetli. Mesela bu. Kurban kesmekle mükellef olan da aranan şartlar ne? Bir ona bir bakalım. Müslüman, hür, ergin, akıllı, mukim ve gücü yeten kimsenin kurban kesmekle yükümlü olduğu üzerinde fakihlerin görüş birliği vardır. Seferi, küçük çocuk ve akıl hastaları için kurban gerekip gerekmeyeceği konusunda farklı görüşler ileri sürülmüş. İmam Muhammed'e göre akıl ve buluğ şarttır. Bu yüzden çocukların ve akıl hastaların mallarına kurban kesilmesi gerekmez. Fetvaya esas olan görüş de budur. Velileri kesecek olsa parasını tazmin etmeleri gerekir. Ancak bir kimsenin kendi malının küçük çocuğu için kurban kesmesi menduptur. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'a göre kurban kesmekle yükümlülük için akıl ve buluğ şart değildir. Zengin olan çocuğun veya akıl hastasının malından velisinin kurban kesmesi gerekir. Bu çocuk veya akıl hastası bu kurbanın etinden yer. Geri kalanında elbise gibi aynından yararlanabileceği bir şeyle mübadele edebilir. Evet, Şafii ve Hanbelilere göre küçük çocuk için kurban kesmek sünnet değildir. Malikilere göre ise sünnettir. Hanefilere göre yolcuya kurban kesmek vacip değildir. Çünkü Hazreti Ebubekir ve Ömer yolcu olduklarını kurban kesmezlerdi. Hazreti Ali'den şöyle dediği de rivayet edilmiştir. Yolcu olan kimseye cuma namazı da kurban kesmek de vacip değildir. Çünkü yolcu için kurban kesmekte ve etinin değerlendirilmesinde bir takım güçlükler vardır. Bu nedenle yolcudan güçlüğü kaldırmak için cuma gibi kurban da ona vacip değildir. Evet, İbn-i Hümam da böyle diyor. Zeyla'yı da Tebn-i Hakk'a yakında İbn-i Abedin de diyor. Hanefiler dışındaki 3 mezhebe göre kurban kesmek yolcu için de sünnettir. Yalnız Malikilere göre hac sırasında sünnet olan hediye kurbanıdır diyor. Kesilecek kurbanın geçerli olması için ayrıca niyet etmek de şarttır. Çünkü hayvan ibadet maksadıyla da et maksadıyla da kesilebilir. Hazreti Peygamber ameller niyetlere göredir ve her kişi için niyet ettiği vardır buyurmuştur. Kurban kesmek için eğer kesmemişse kurban olmaz. Et niyetiyle kestiğinden ötürü et olarak yenir, kurban yerine gelmiş olmaz. Diğer yandan birden fazla kişinin ortak olmasının geçerli olduğu kurbanlarda Allah'a yakınlaşmayı istemeyip sadece et maksadıyla kesen kimsenin ortak olmaması da şarttır. Ortak olursa ne olur? Bir deve veya bir sığırda 7 kişi olsa, ortak olsa, işlerinden yalnız birisi et maksadıyla ortak olmuş bulunsa hiçbirisinin kurbanı sahih olmaz. Çünkü Allah'ın rızasını kazanmak kanın akıtılması ile gerçekleşir. Bu ise parçalanma kabul etmez. Niyet kurban niyetiyle olacaktır. Birisi et yemiş olursa et yerler ama kurban kesmiş olmazlar. Kurban kesmenin vakti ve şekline gelince kurban kesilecek zaman kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günüdür. Fakat birinci gün

0: kesmek daha faziletlidir. Mesela birisi sordu ki hocam dedi, kurbanım bayramın ikinci günü yaşına giriyor. Dedim evet, o zaman kesersin. İkinci gün kesmesi onun için ne olur? Vacip olur. Elinde başka kurbanı yoksa, değiştirememişse, şey yapamamışsa, değiştirse bile bir tanesi kurban kesecek olsa olmaz. Çünkü ikinci günü doluyorsa o gün kesecektir. Mesela kurbanlar şehirlerde veya bayram namazı kılınan diğer yerleşim merkezlerinde namazdan sonra, bayram namazı kılınmayan köylerde ve göçebelikte de bayram günü tan yerine ağarmasından sonra kesilir. İlk vakti budur. Son vakit ise bayramın üçüncü günü güneşin batmasından az öncesine kadar devam eder. Bir özür sebebiyle bayram namazına gidemeyen kimse namaz kılacak kadar bir vaktin geçmesinden sonra kurbanını kesebilir. Kurbanı geceleyin kesmek tenzihen mekruhtur. Çünkü gece karanlık sebebiyle kesim işinde yanlışlık yapma ihtimali vardır. Eğer karanlıklar ortadan kalkmışsa, ışıklandırma fevkalade gündüz gibi yapılmışsa, onun içinde mekruhluk da ortadan kalkar. Kurbanın kesim vaktiyle ilgili çeşitli hadis-i şerifler nakledilmiştir. Bera bin Azib radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bizim bugünümüzde ilk yapacağımız iş namaz kılmak, sonra dönüp kurbanımızı kesmektir. Kim böyle yaparsa bizim sünnetimize uymuş olur. Her kim bundan önce kurbanını kesecek olursa, bu kurban ailesine takdim etti, etten başka bir şey olmaz. Bunun kurban olması söz konusu değildir. Evet, Buhari'de, Müslim'de, Ahmet bin Hanbel'in Müslim'de geçen bir hadis. Bu hadis-i şerife göre Arefe günü, gündüz veya gece yahut bayramın ilk günü, bayram namazı kılınan yerlerde namazdan önce kesilecek hayvan kurban hükmünde olmaz. Et olur. Afiyet olsun. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurur. Kim namazdan önce kurban keserse bunu iade etsin. Her kim namazdan sonra keserse onun bu ibadeti tamam olur ve Müslümanların sünnetine isabet etmiş olur. Evet, bu da Buhari'de ve Müslim'de geçiyor, Nesai'de geçiyor. Kurban kesme süresini 3 güne sınırlama şu delillere dayanır. Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve İbni Abbas radıyallahu anhum'dan nakledilmiştir. Kurban kesme günleri 3 gündür. İlk gün en faziletlisidir. Ayrıca İbni Ömer radıyallahu anhum'a da şöyle demiştir. Kurban günleri birinci kurban gününden sonra 2 gündür. Maliki ve Hanbeliler de Hanefiler gibi kurban kesme süresini 3 gün olarak kabul ederler. İmam Şafii'ye göre ise kurban kesme süresi 4 gün olup teşrik günlerinin sonuna kadar devam eder. Dayandıkları delil şu hadislerdir. Arafe bütünüyle vakfe yeridir ve bütün teşrik tekbirinde de kurban kesme zamanıdır. İbn Hibban'ın bir rivayetinde de bütün teşrik günlerine kurban kesilir denilir. Teşrik günleri bayramın 4. gününü de içine alır. Kurban kıbleye yatırılarak Bismillahi Allahu Ekber diye kesilir. Bunu mümkün olursa sahibi kesmelidir. Bu mümkün olmazsa uygun bir Müslümana emredip kestirmeli. Kendisi de başında bulunmalı ve şu ayeti okumalıdır. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin la şerike le. Şüphesiz benim namazım, kurbanım ve diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Yalnız kurban sahibinin besmelesi yeterli olmaz. Kurbanı kesen Bismillahi Allah ber demelidir. Besmeleyi kasten terk ederse kurbanı eti yenilmez. Kurban sahibi elini kasabın eli üzerine koyarak kurbanı keserlerse ikisinde besmelede bulunmaları gerekir. Birisi kasten besmeleyi terk etse de eti yenilmez. Kurban bayramında kesilmek üzere satın alınmış olan kurban hayvanı kesilmeyip de bayramın 3 günü geçmiş bulunsa, eğer bu hayvan mevcut ise kendisini, eğer helak olmuş ise kıymetini yoksullara tasadduk etmek gerekir. Ertesi yıla bırakılamaz. Kurbanın vacip olması için kesim süresinin sonu geçerlidir. Buna göre kurban bayramının 3. günü güneş batmazdan önce zengin olan mükellef bir Müslümana kurban vacip olur. Bundan önceki sürede fakir olması hükmü değiştirmez. Bunun aksine bayramın 3. günü güneş batmadan biraz önce fakir düşen veya vefat eden Müslümandan da kurban yükümlülüğü kalkar. Evet, insanlar bayram gününün tayininde yanılsalar ve namaz kılıp kurbanlarını kestikten sonra o günün Arefe günü olduğunu anlasalar, kıldıkları namaz ve kestikleri kurbanlar yeterli olur. Çünkü bu gibi yanlışlıklardan sakınmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu yüzden Müslümanların ibadet ve taatlarını korumak amacıyla bu konuda cevaz hükmü verilmiştir. Zilhicce'nin 10. günü olduğu zeval vaktinden önce sabit olursa bayram namazı kılınır. Bundan sonra kurbanlar kesilir. Fakat zeval vaktinden sonra sabit olursa o gün artık bayram namazı kılınmaz. Kurbanlar kesilebilir. Ertesi güne bayram namazı kılınır. Evet, bunu İbn Abidin de Meydani'de Zeylani Tebrik Hayyakı'nda geçiyor. Hayvanı kesileceği yere eziyet vermeden götürmeli ve keskin bıçakla kesip kendisine zahmet vermemelidir. Efendimiz buyuruyor ki Allah her şeyde en güzel yapmayı farz kıldı. Hayvanı kesmeden önce bıçağın ucunu keskinleştiriniz, hayvanı rahatlatınız buyuruyor. Önce prensibi ortaya koyuyor Peygamberimiz. Allah her şeyde itkanı tam yapmayı, en güzel şekilde yapmayı farz kıldı. Mesela hayvanı keserken de bıçağın ucunu keskinleştirin, hayvanı rahatlattırın buyuruyor. Derisi hayvan sükunet bulduktan sonra soyulmalıdır. Kurban sahibi kurban kesildiği gün ilk yiyeceğini kurbanın ciğerinden yemeyi tercih etmelidir. Bu menduptur. Kurbanın türü ayıplı olup olmamasına gelince, kurbanlar yalnız koyun, keçi, deve ve sığır türü hayvanlardan kesilebilir. Mandalar da sığır türünden sayılır. Bunların erkekleriyle dişileri eşittir. Bununla birlikte koyun türünün erkeğini kurban etmek daha faziletlidir. Keçinin erkeğiyle dişisi kıymet çeşidi olsalar dişisini kurban etmek daha faziletlidir. Yine devenin veya sığırın erkeğiyle dişisi etçe veya kıymet çeşidi olurlarsa dişisinin kurban kesilmesi daha faziletlidir. Yaban sığırı, geyik gibi yabani hayvanlarla tavuk, horoz, kaz gibi evcil hayvanlar kurban edilemezler. Allah Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah, bismillah. Ve kulli ümmetin cealna menseken liyezkuru ismallahi ala ma razakahum min behimetil en'am fe ilahukum ilahun vahid ve lehu eslimu ve beşiril muhbitin. Her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık. Ta ki Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine Allah'ın adını anıp o şekilde boğazlasınlar. Sizin ilahınız tek bir ilahdır ve ona teslim olun. Evet. Diğer yandan ne peygamberden ve ne de ashab-ı kiramdan bunların dışında bir hayvanı kurban ettikleri yani nakledilmemiştir. Koyun ve keçi ya birer yaşını bitirmiş bulunmalı veya koyunlar 7-8 aylık olduğu halde birer yaşındaymış gibi gösterişli olmalıdır. Hazreti Peygamberimiz Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: koyun türünden kurban olarak cezaa yeterlidir. Cezaa bir yaşını tamamlamış koyun anlamına geldiği gibi 6 ayını doldurmuş fakat bir yaşındaki koyunlar kadar gösterişli olan kuzuyu da ifade eder. Cezaa sığır türünde 3, deve türünde 5 yaşına basmış hayvan demektir. Bu yüzden deve en az 5 yaşını, sığır 2 yaşını bitirmiş olunca kurban kesilebilir. Bir koyun veya keçi yalnız bir kişi için kurban kesilebilir. Bir deve veya sığır ise birden 7 kişi kadar kesilebilir. Yeter ki ortaklardan her biri Müslüman olup bu hayvanın 7'de birine malik olsun ve kendi hissesini Allah rızası için kesecek bulunsun. Bir de şu olur ki mesela kendisi birisini vekil tanıyor, benim yerime sen kes diyor ya da sen kestir diyor. O da onu vekil tanıyabilir. 30 kişi bir araya gelirler, 5'er tane veya da 7'şer tane diyelim ki hani bizim adımıza kurban kestirsin, birini vekil ederler. Onlar da başka birisini vekil tanıyabilir, kese onun adına kesti, bu da olur. Bir kimse tek başına kesmek için aldığı bir deve veya sığıra daha sonra 6 kişinin daha ortak olmasına razı olarak birlikte kesilir kurban caiz olur. Ancak bunda kerahat vardır. Aldığı paraya tasadduku daha uygundur. Çünkü sırf kendisi için almıştı. Sonradan onları ekledi. Onları tasadduk etmesi, aldıklarını, o ortak ettiklerin paralarını tasadduk etmesi daha uygundur deniyor. ortaklar kesilen kurbandan paylarını ayırmak isterlerse tartıyla ayırırlar. Götürü yoluyla ayıramazlar. Birbirlerinin etlerine gözleri kalabilir. Bu uygun değildir. Kilo ile yapacaklar. İmam Malik'e göre bir deve veya sığır bir aile fertlerinden 7 veya daha çok kimse adına kurban olabilir. Malik de öyle demişler. İmam Malik öyle demiş. Onun bir delili vardır ki muhakkak. Fakat başka başka aile fertleri için 7'den az olsa da caiz olmaz. Cabir radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hudeybiye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kurban kestik. Deveyi de sığırı da 7 kişi için kestik. Evet, bu da Müslim'de, Ahmet bin Hanbel'in Müslim'de geçiyor bu hadise. Bir hayvanın kurban olmasını engelleyen nitelikler 4 tane. Bir, gözün körlüğünün açıkça belli olması. Apaçık hastalık, topallık ve ileri derecede zayıflık. Delil şu, Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edilen şu hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 4 özellik kurbanlarda caiz değildir. Açıkça belli olan körlük, açıkça belli olan hastalık, belli olan topallık, iliği kurumuş derecede zayıflık. Müştehitler bu 4 kusura kıyas yaparak başka bir takım kusurlar da eklemişlerdir. Bunlar bu ayarda veya daha kötü kusurlardır. 2 gözü veya bir gözü kör olmak, dişlerinin çoğu düşmüş veya kulakları kesilmiş olmak, boynuzlarının biri ve ikisi kökünden kırılmış olmak, kulağının veya kuyruğunun yarısından çoğu veya memelerin başları kopmuş bulunmak, doğuştan kulakları veya kuyruğu bulunmamak veya ayağı kesilmiş olmak, bunlar arasında. Bu derecede kusurlu olan bir hayvan Yüce Allah'a kurban olarak takdim edilemez. Allah'a arz edilmesi bir eksiklik olur. İbadette eksiklik yokluğa eşittir. Kurbanlık hayvanın şaşı, topal, uyuzlu ve deli olmasında, boynuzlu veya boynuzsuz veya boynuzunun biraz kırık bulunmasında ve kulaklarının delinmiş veya enini yarılmış olmasında, kulaklarının ucundan kesilip sarkık bir halde bulunmasında, dişlerin azı düşmüş olmasında, cinsel organı bulunmayıp mecbup veya burma bir halde yaşamasında bir sakınca yoktur. Kurban kesmekle yükümlü olan bir kimsenin satın aldığı kurbanda arz ettiğimiz kurban olmaya engel olacak kusurlardan biri daha sonra meydana gelse, yerine başkasını alıp kesmesi gerekir. Fakat fakir kimsenin aldığı kurbanda böyle bir kusur meydana gelse yine kurban kesilmesi caiz olur. Yerine başkasını alması gerekmez. Hatta fakirin böyle ayıplı bir hayvanı satın alıp kesmesi de yeterli olur. Çünkü bu kurban onun hakkında bir nafileden ibarettir. Nafilelerde ise genişlik vardır. Hanefiler dışındaki 3 mezhep imamına göre zengin hakkında da yeterli olur. Başkasını alması gerekmez. Zengin kimsenin aldığı kurban henüz kesilmeden ölse yerine başkasını alması gerekir. Fakir kimsenin aldığı kurban ise ölse başkasını alması gerekmez. Zengin kimsenin aldığı kurban kaybolsa veya çalınsa da yerine başkasını kestikten sonra bulunsa artık bunu da kesmesi gerekmez zenginin. Çünkü kurban yükümlülüğünü yerine getirmiş durumdadır. Fakat fakir kimsenin bu takdirde kesmesi gerekir. Çünkü onu satın aldığı kurban adak niteliğinde belirli hale gelmiş. Ve kendisine vacip olmadığı halde bu kurbanı üzerine borç haline getirmiş. Onun için onu kesmesi gerekir onda bulunca. Kurban için alınan hayvan kaybolduktan veya çalındıktan sonra yerine başka hayvan alınıp da daha sonra bayram günleri çıkmadan bulunsa, eğer sahibi zenginse bunlardan dilediğini kurban eder. Ancak sonradan aldığının kıymeti eksik olduğu halde onu keserse aradaki eksik miktarı tasadduk eder. Fakat fakir ise her ikisini kesmesi gerekir. Çünkü bunlar onun hakkında adak kurbanı niteliğindedir. Bununla birlikte bir görüşe göre yalnız birisinin kesmesi de yeterlidir. Kaybolan kurbanlık hayvan yerine alınan ikinci kurbanlık hayvan henüz kesilmeden kurban kesme günleri geçtikten sonra önceki kurbanlık bulunsa sahibi bunlardan hiçbirini kesmez. Belki bunların en değerlisini tasadduk eder. Kurban etmek için alınan bir hayvanı satmak Ebu Hanife ile Muhammed'e göre kerahetle birlikte caizdir. Demek ki kurban etmek için alınan bir hayvanı satmak, evet, kerahetle birlikte caiz. bu durumda yerine mislini veya daha baharısını alıp kurban eder. Ebu Yusuf'a göre ise bu kurbanı satması caiz değildir. Çünkü böyle bir hayvan vakıf niteliğindedir. Vakfedilenin satılması ise caiz değildir. Kurbanlık doğuracak olursa yavrusu anasıyla birlikte kesilir. Çünkü bu anasına tabidir. Eğer kesilmeyip de satılırsa parasının tasadduk edilmesi gerekir. Kurbanın eti derisi ile ilgili hükümlere gelince, adak kabilinden olmayan kurban etinden sahibi zengin olsun veya olmasın, kendisi yiyebileceği gibi fakir olmayan kimselere de yedirebilir ve dağıtabilir. Fetva da bu şekildedir. Kurbanın dağıtma oranlarının 1/3 olması müstehaptır. Sahibi kurbanın 1/3 kendisi yer, 1/3 zengin bile olsa dostlarına ikram eder, 1/3 de yoksullara tasadduk eder. Delil Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğudur: onlardan yiyin ve eli dar olana ve yoksula yedirin. Başka bir ayet-i kerime: etinden yiyin ve ondan dilenen, dilenmeyen yoksullara yedirin. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kurbanı ile ilgili olarak şunu nakletmiş: o 1/3 aile halkına yedirir, 1/3 yoksul olan komşularına yedirir, geri kalan 1/3 de tasadduk ederdi. Diğer yandan orta halli bulunan kurban sahibinin nafakasını temin etmekle yükümlü olduğu kimseler çok olursa, bu takdirde kurbanın etini onların yemeleri için alıkoyabilir. Bu menduptur. Diyelim ki birisinin 5 tane çocuğu var, 5 tane de torunu var. Hepsi birlikte gelince neredeyse 20-25 kişi oluyor. 20-25 kişi o eve gelince zaten hepsine ancak bir kurban bile yetmez esasında. Diğer yandan Peygamberimiz önceleri kurban etlerinin 3 günden fazla saklanmasını yasaklamış. Ancak sonradan bunların saklanabileceğine izin vermiştir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor: ben sizlere azık istemek maksadıyla gelen bedevi Araplar sebebiyle 3 günden fazla kurban etlerini saklamanızı yasaklamıştım. Şimdi Allah bolluk ihsan etmiş bulunuyor. Uygun gördüğünüz şekilde saklayabilirsiniz. Başka bir hadis-i şeriflerde yer alan yiyiniz, saklayınız ve tasadduk ediniz, yiyiniz, yediriniz ve saklayınız ifadeleri kurban sahibine kendi durumuna göre hareket edebilme imkanını vermektedir. Başka bir görüşe göre yoksul kimse kurban bayramında kurban olmak üzere satın alıp kestiği hayvan etinden yiyemez. Çünkü kendisine vacip olmadığı halde bu şekilde kurbanlık alıp kesmesi bir adak niteliğindedir. Adayan kimse ise adak kurbanının etinden yiyemez. Onu eşine, usulü furuğuna veya zengin kimselere yediremez. Yedirirse kıymetini tazmin etmesi gerekir. Bu bir görüşe göre tabi. Kurbanın eti, derisi, yağ, baş, ayak, yün ve süt gibi parçalarının satılması mekruhtur. Bu ister vacip ister nafile kurban olsun hüküm değişmez. Eğer böyle bir şey yapılırsa kıymetini tasadduk etmek gerekir. Tabii ki belli vakıflar, belli yurtlar, bu kimseler bunları topluyorlar. Onun adına, o yurt adına, o şey adına, o için tasadduk oluyor, o caiz. Bundan kasap ücreti de verilmez. Çünkü Peygamber şöyle buyurmuştur: kurbanın derisini satan kimsenin kurbanı olmaz. Onu ne yapacak? Sattığı o parasını tasadduk edecek. Değil mi? Hazreti Ali radıyallahu anh'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurban olarak kesilirken develerin başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeye kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı. Ve kasap ücretini biz kendimiz veririz buyurdu. Evet, bu da önemli bir delil. Müslim'de, bu Davud'da, Darimi'de geçen bir hadis. Kurbanın, evet, deri, et, yağ, baş, ayak, yün ve süt gibi parçaların satılması, evet, mekruh dedik, onu anlattık. Kurbanın zekatta olduğu gibi kesildiği beldeden başka bir yere nakledilmesi mekruhtur. Ancak kendi hısımlarına ve kendi beldesinde daha muhtaç olanlara gönderme durumu müstesnadır. Diyelim ki biz buralardan ülke dışında bir yerlere, çok fakir olduğu kesin bilinen yerlere gönderiyoruz. O gönderenleri de biz ne yapıyoruz? Vekil kılıyoruz. Vekiller de kendilerini görevli bir kimseleri gönderiyor. Bizzat kurbanların başında durarak kesmeyi de sağlıyorlar. Bu da önemli bir husustur gerçekten. Bir kimse kendi malından alıp sevabını bir ölüye bağışlamak üzere bayram günlerinde kurban kesebilir. Kestiği bu kurbanı etinden yiyebilir. Başkalarına da verebilir. Tercih edilen görüş budur. Fakat bir kimse vefat eden kişinin emriyle onun adına keseceği kurbanı etinden yiyemez. Bunu tam olarak tasadduk etmesi gerekir. Bu da İbn Abidin'in bir fetva bu. Ölü için kesilecek böyle bir kurban da kurban bayramı günlerine kesilir. Arafa günü kesilemez. Hunneş radıyallahu anh'tan şöyle dediği rivayet edilmiş. Hazreti Ali'yi iki koç keserken gördüm ve ona bunlar nedir diye sordum. Hazreti Ali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kendisi için kurban kesmemi vasiyet etmişti. İşte ben onları kesiyorum dedi. Bu da Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerif. Şafilere göre izni olmaksızın başkası adına kurban kesilemez. Vasiyet etmemişse ölü adına da kurban kesilmez. Çünkü Yüce Allah insan için yalnız çalıştığın karşılığı vardır buyurmuştur. Zengin için gerekli olan kurbanın rüknü kurbanlık hayvanı boğazlayıp kanını akıtmaktır. Bu olmadıkça kurban yükümlülüğü yerine getirilmiş olmaz. Bu yüzden kurbanlık hayvanın kesilmeksizin tasadduk edilmesi caiz değildir. Fakat herhangi bir sebeple alınan kurbanlık bir hayvan kesilmeden bayramın 3. günü güneş batmış olsa artık diri olarak tasadduk edilmesi gerekir. Çünkü kan akıtma tasadduka dönüşmüş olur. Bunun etinden sahibi yiyemez. Bir kurbanı ehli kitap bir kimsenin kesmesi mekruhtur. Ateşe tapan ve inkarcı birisinin kesmesi asla caiz değildir. Diyelim ki bunlardan birisi geldi sizin kurbanınıza dahil olmak istedi. Hepinizin kurbanını iptal eder. Fakat kesilen bir kurban etinden bir gayrimüslime hibe yoluyla verilmesine bir sakınca yoktur. Gayrimüslime yedirirsin, ikram edersin. Çünkü ayet-i kerimede Müslümanı överken yetime de, esire de, fakire de, miskine de verir diye ayet-i kerimede geçiyor. Buradaki esir kafir olmakta daha çoğunlukla. Kafire yedirmeyi Cenab-ı Hak Teala hatta bir bakıma istihbaben emretmiştir, müstehap olarak emretmiştir. Bize gereken bu hükümlere dikkat etmektir, bilerek yapmaktır. Çünkü Cenab-ı Hak Teala "Sevgine tekune kellezine kalu semi'ne ve hum le yismeun" işitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayınız. Onun için gerekiyor ki bilmek lazım. Ne yapacağımızı, neyi terk edeceğimizi, neyi işleyeceğimizi bilmemiz lazım. Bilmeden olmaz. Bilerek yapacağız. Bildik, niyetimizi dürüst kılacağız. Niyeti dürüst kıldık, amelimizi doğru yapacağız. Niyetin dürüstlüğü, ihlas, samimiyet sırf Allah için olmak. Niyeti Allah için kılmaktır. Kalpte niyeti hazır bulundurmak Allah için niyetini. Amelde doğruluk da sünnete uymakla olur. Biz sünneti nereden bileceğiz? Ayetleri nasıl anlayacağız? Bunlardan müştehit imamlarımız ne güzel. Onları peygamberin hadislerini binlerce hadisi öğrenmişler. Hepsini görmüşler. Sahabeyi görmüşler. Sahabeyi gören tabiini görmüşler. Tabiini efendim gören tebeut tabiini alimleri, müştehitleri bütün bunları tal etmiş, değerlendirmişler. Hüküm çıkarmışlar. Hazır kitap haline ortaya koymuşlar. Yani alimlerin sadırlarından satırlara ilimler dökülmüş. Ancak bunu da yine ehliyle birlikte anahtarları alimlerde olduğu için kitaplara bile alimler denetimde bakmak lazım. Kitapları okuyacak hale geldikten sonra kitaplardan istifade etmek gerekir. Demek ki kurbanla ilgili en önemli konu kurbanın Allah'a yakınlık olduğunu bilmek, Allah'a yakınlık kastıyla kesmek, buna dikkat etmek, sadece parasını tasadduk etmekle onun kurban olmaz. Parasını kurban için vereceksin, vekil tayin edeceksin. O vekil de senin adına Allah için kesecek. Cenab-ı Hak Teala kurbanlarımızı kabul eylesin. Cenab-ı Hak Teala bayramlarımızı gerçek bayrama ulaşmaya vesile kılsın. Gerçek bayram Allah'ın bizi affettiği, mümin olarak öldüğümüz ve cennete girdiğimiz bu bayramları da İslam'ın hakim olduğu bayramların yaşandığı bir bayram olmasına Cenab-ı Hak vesile kılsın. Sübhane Rabbike Rabbil Azimme Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü dinlediniz.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamici bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Bayramınız mübarek olsun.
5: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 8513. Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
6: Aktif Pimapen 0212 694 0555. Avcılar.
7: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları Kadir Bakar 0532 422 7072. Tahtakale Eminönü.
8: Ara Gıda Perakende Satışları Mustafa Karayiğit 0530 395 2540. Güngören İstanbul.
5: Asma Elektrik 0555 860 0747. Karaköy Beyoğlu.
8: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919. Büyükçekmece.
5: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 0652.
8: Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak, DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 39 59.
9: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 0030, 0536 355 3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
8: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde 0532 069 2429. Babacan Garaj.
4: Hayırlı bayramlar.
10: Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76, Gaziantep.
11: Bursa Kebap Evi Fahrettin Koca Kuş Muhammed Ali Koyuncu 0532 500 0257. Dinamik Basım Matbaa dinamikbasım.com 0530 262 61 61, Gebze.
12: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 7571, Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 6696.
13: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27, Eminönü İstoç 0212 519 98 43, ensarhac.com.
14: Erkoç Plastik ve Kalıp Sanayi hayırlı bayramlar diler.
4: Hayırlı bayramlar.
15: Başakşehir Helal Dünya Marketleri 0532 371 37 33.
16: İhsan İnşaat 0212 515 0446, Bağcılar.
17: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 3629.
18: Kranda Kalıp 0212 549 0877, 2 telli.
19: Mata Elektronik 0551 166 1760, Esenyurt.
5: Kulu Şifa Evi İrtibat için 0539 415 4167.
3: Kur Ev Toptan Ev Tekstili Ürünleri 0534 844 0938, Sultanbeyli.
2: Lina Mobilya 0544 619 4515.
4: Hayırlı bayramlar.
11: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65, Ümraniye.
7: Rüya Kuyumculuk 0541 340 56 22, Sultanbeyli.
9: Selam Yiğim 0212 452 8187, Çağlayan.
4: Kokunun en güzel hali Sufi Esans, sufiesans.com.
13: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 7395, Arnavutköy.
5: Tanış Petrol Ürünleri
12: 0216 634 0623 Ümraniye Otosanayi Çakmak.
20: Elektrikte güvenin adresi Yelpa Elektrik Mühendislik ve İnşaatı. 0216 632 55 75. Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın. 0553 909 2680.
21: Zafer Ev Tekstili. Zafer Turan 0532 575 76 79 Üsküdar.
22: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
23: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 69 16 500 Evler Gazi Osman Paşa.
24: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM. 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balık Yolu.
25: Bayramınızı tebrik ederiz.
26: Saat 16. 16. Özel FM hayırlı günler diler.
27: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimiz de Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Bayramınız mübarek olsun.
3: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
4: Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük gecenizi tebrik eder.
5: Aybak Gıda 0212 545 92 51.
4: Ay Boya'dan kampanya. 17,5 kilo tavan boyası 149 TL. 20 kilo silikonlu boya 360 TL. 20 kilo dış cephe boyası 410 TL. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme kolaylığı. Ücretsiz kargo. Ay Boya yerli ve milli. 0530 447 06 37.
6: 1001 çeşit Milyon Center AVM. Veysel Bozkurt. Kurtuluş Caddesi 195 Şişli. 0539 852 54 40.
7: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532 494 7152 Tepeüstü Ümraniye.
2: Hayırlı bayramlar.
8: Enes Duşakabin Sistemleri 0212 291 1385 0536 781 7308 Zeytinburnu.
9: Enes Ofis Kırtasiye. Kitap, oyuncak, kurumsal talip Enes 0552 657 28 99.
10: Ersey Tekstil 0533 371 31 71. erseytekstil.com.
11: Fanus Turizm 0212 621 80 25. Fatih.
12: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212 635 59 09. 0535 563 97 90 Malta Çarşısı Fatih.
13: Frizi Tekstil 0212 219 45 95 Kağıthane Çağlayan.
14: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
4: İmza Etiket Matbaa Tekstil Aksesuarları 0212 642 46 92 0212 642 İmza Merter.
15: Kopinet Büro Makineleri, fotokopi, yazıcı, bilgisayar satış ve servisi, ofis, kırtasiye ve gıda bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212 216 96 60 www.kopipazar.com.
2: Hayırlı bayramlar.
4: Maslak, Formen Volvo Özel Servisi, telefon 0212 276 61 60.
11: Nezir Akış Elektrik 0541 731 55 10 Karaköy ve İstoç.
9: Nitelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hamdin Baran 0542 761 12 64 Nitelik OSGB.com.
16: Taşdelen 1001 çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
17: Taştan Otu, Saim Taştan, 0533 486 66 21, Kadosan Sanayi Sitesi, Ümraniye.
18: Yiğit Kardeşler Döküm, Osman Yiğit, 0212 485 85 36, 0535 431 61 97 Başakşehir.
19: Çördükler Market Ramazan Çördük, 0542 824 33 73.
4: Öz Şahinler Kuyumculuk. Telefon 0212 668 20 38 Sultan Gazi.
2: Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Özel FM 103.2.
1: Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhaç. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. Değerli dinleyenler, İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her hastalığın bir ilacının olduğu ve tedavi olmanın da müstahaplığı babı. 5705. Bize Harun bin Maruf, Ebu Tahir ve Ahmet bin İsa tahdis edip dedi ki, bize İbni Veyb tahdis etti, bana Amr, ki o bin El-Haris'tir, Abdurrabbi bin Said'den haber verdi. O Ebu Zübeyr'den, o Cabir'den, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etti. Her bir hastalığın bir ilacı vardır. Hastalığın ilacı isabet ederse aziz ve celil Allah'ın izniyle iyileşir. 5706. Bize Harun bin Maruf ve Ebu Tahir tahdis edip dedi ki, bize İbni Veyb tahdis etti, bana Amr'ın haber verdiğine göre Bukeyr kendisine şunu tahdis etti, Asım bin Amr bin Katade'nin kendisine tahdis ettiğine göre Cabir bin Abdullah el-Mukanna'yı hastayken ziyaret ettikten sonra hacamat yaptırıncaya kadar gitmeyeceğim. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi muhakkak onda bir şifa vardır buyururken dinledim dedi. Şerh 5705-5706 numaralı hadisler. Her hastalığın bir ilacı vardır. Hastalığın ilacı isabet ederse Allah'ın izniyle iyileşir. Deva yani ilaç, dal harfi fetalı ve sonu medlidir. Aralarında el cevherinin de bulunduğu pek çok kimse de bunun bir söyleyişinin de dal harfi keseli yani diva olduğunu nakletmektedirler. Kadıyaz dedi ki, bu kilablıların söyleyişidir ve şaz bir söyleyiştir. Bu hadisten anlaşılan hükümlere gelince, hadiste tedavinin müstahap olduğuna işaret vardır. Bu hem mezhep alimlerimizin hem selefin çoğunluğunun ve genel olarak da halefin görüşüdür. Kadıyaz dedi ki, bu hadis-i şeriflerde din ve dünya ilimleri ile alakalı çeşitli hususlar bir arada bulunmaktadır. Ayrıca tıp ilminin sahih olduğu, genel olarak tedavi olmanın caiz olduğu ve Müslim'in zikrettiği bu hadislerde sözü geçen yollarla tedavi olmanın müstahap olduğu da anlaşılmaktadır. Yine bu hadislerde aşırı mutasavvıflar arasından tedaviyi inkar edenlere de cevap vardır. Her şeyin Allah'ın kaza ve kaderiyle olduğunu ve tedaviye ihtiyaç olmadığını söylerler. İlim adamlarının delili ise bu hadislerdir. Ayrıca onlar failin yüce Allah olduğuna ve tedavinin de yine Allah'ın kaderinin bir bölümü olduğuna inanırlar. Bu ise dua etmenin emredilmiş olmasına, kafirlerle savaşma emrine, gerektiği gibi korunmak, el ile kendisini tehlikeye atmaktan uzak kalmanın emrolunduğuna benzer. Halbuki ecel değişmez, takdirler belirlenmiş vakitlerden ne sonraya kalır ne de öne gelirler. Allah'ın mukadderatının gerçekleşmesi ise mutlak bir zorunluluktur, Allah en iyi bilendir. İmam Ebu Abdullah el-Mazeri dedi ki, Müslim tıp ve ilaç hakkında bunca çok hadisi zikretmiş bulunmakla birlikte kalbinde hastalık bulunan kimseler bir kısmına itiraz etmiş ve şöyle demişlerdir. Doktorlar balın müsil olduğu üzerine icma etmişlerdir. Peki nasıl olur da ishal olan bir kimseye tavsiye edilebilir? Yine doktorlar sıtmaya yakalanmış bir kimsenin soğuk suyu kullanmasının helake yakın büyük bir tehlike olduğu üzerinde ittifak etmişlerdir. Çünkü soğuk deri gözeneklerini daraltır ve buharın dışarı çıkmasını engelleyerek içeride hapseder. Hararetin yani çıkacak yerde aksine hareket etmesini sağlar. Böylelikle bu da telef olmaya sebeptir. Yine bunlar zatül cem hastalığının kust ile tedavi edilmesine de karşı çıkarlar. Çünkü onda ileri derecede bir hararet vardır. Bunu da tehlikeli görürler. El-Mazeri dedi ki, bu itiraz edenin söylediği bu sözler apaçık bir bilgisizliktir. Bu kişi bu hususlarda Yüce Allah'ın aksine onlar bilgisini kuşatamadıkları bir hususu yalanladılar. Yunus 39 buyruğunda dile getirdiği durumdadır. Bizler ise bu konuda zikrolunmuş hadisleri şerh ediyor ve şöyle diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Her bir hastalığın bir ilacı vardır. İlaç hastalığa isabet ederse Allah'ın izniyle iyileşir. Bu hadiste gayet açık bir beyan vardır. Çünkü bilindiği üzere tabipler şöyle der: hastalık vücudun tabii mecrasının dışına çıkması demektir. Tedavi ise onu eski mecrasına geri çevirmektir. Sıhhatin korunması ise vücudun o tabii mecrası üzerinde kalması ile olur. Buna göre sağlığın korunması da gıdaların ve diğer şeylerin uygun ve elverişli olması ile olur. Vücudu tabi haline döndürmek de hastalığa zıt uygun ilaçlarla mümkün olur. Hipokrat der ki, eşyalar zıtları ile tedavi edilir. Ama bazen hem hastalığın gerçeği hem de ilacın tabiatının gerçek mahiyeti çok incelikli ve nispeten kapalı bulunabilir. Bu durumda zıt görünen ilaca güven azalır. İşte yalnız bu bakımdan tabip hataya düşer. Bazı hallerde hastalığın sıcak bir maddeden kaynaklandığını sanmakla birlikte başka bir maddeden kaynaklanıyor olabilir. Ya da soğuk bir maddeden yahut sandığı hararetten daha aşağı mertebedeki sıcak maddeden dolayı da olabilir. Bu durumda şifa hasıl olmaz. Sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadisin son kısımlarında baş tarafı ile çalışan bir hususa dikkat çekmiş gibi olduğunda şöyle denilebilir: sen bir hastalığın bir ilacı vardır diyorsun. Biz ise birçok hastanın tedavi olmakla birlikte iyileşmediklerini görüyoruz. O da şöyle buyurmuş gibidir: bunun sebebi ancak ilacın olmayışından dolayı değildir. Tedavinin gerçek mahiyetinin bilinmeyişinden dolayıdır. Bu da gayet açık bir husustur. Allah en iyi bilendir. 5707. Bana Nasb bin Ali el-Cahdami tahsis etti. Bana babam tahsis etti. Bize Abdurrahman bin Süleyman, Asım bin Ömer bin Katade'den şöyle dediğini tahsis etti: ailemiz arasındayken Cabir bin Abdullah yanımıza geldi. Bu arada bir adam da kendisindeki çibanlardan yahut yaralardan da rahatsızdı. Neden rahatsızsın dedi. O, bendeki bazı çibanlar bana zorluk veriyor dedi. Cabir, ey çocuk, bana bir hacamatçı getir dedi. Ona, hacamatçıyı ne yapacaksın ey Ebu Abdullah dedi. O, ona bir hacamat kavanozu takmak istiyorum dedi. Adam, Allah'a yemin olsun ki sinek yahut elbise bana değiyor da bu dahi beni rahatsız ediyor, bana zor geliyor dedi. Bundan dolayı çok sıkılıp rahatsız olduğunu görünce dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim: eğer ilaçlarınızdan herhangi bir şeyde bir hayır varsa, bu ya bir hacamat neşteri vuruşundadır yahut bir İçim baldadır yahut ateşle dağlamaktadır. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla birlikte dağlanmayı da sevmiyorum buyurdu. Ravi dedi ki, hizmetçi hacamatçıyı getirdi, ona bir neşter vurdu ve çektiği acılar da gitti. Şerh: bu şerhteki açıklamalar bundan önceki hadiste söz konusu edilen İmam Ebu Abdullah el-Mazeri'nin açıklamalarının devamıdır. Diğer hadise gelince, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğer ilaçlarınızdan herhangi birisinde bir hayır varsa ... bu da bu işin ehline göre tıbbın pek harika özelliklerindendir. Çünkü dolmak ve şişmek sureti ile meydana gelen hastalıklar ya kan hastalıkları, ya safra ile ilgili, ya sevde ile ilgili, ya da balgam ile alakalıdır. Eğer demevi yani kan ile alakalı ise bunun şifası kanın çıkmasını sağlamaktır. Eğer geri kalan üçünden kaynaklanıyorsa bundan şifası ise bu hastalıkların her bir karışın hali için uygun bir müsil suretiyle gerçekleşecek olan ishaldir. Sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bal ile müsil ilaçlara dikkat çekmiş, hacamat ile de bu yolla kan çıkarmaya, aynı zamanda kan aldırmak ve bu anlamdaki sülük koymak ve benzeri yollar ile de kan dışarı çıkartılır. Dağlamayı söz konusu etmesi ise ağız yolu ile içilerek alınan ilaçlarla benzerlerinin fayda vermemesi halinde kullanılmasından dolayıdır. Çünkü tıbbın yani tedavinin sonuncusu dağlamaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bununla birlikte dağlanmayı sevmiyorum buyurması ise mecbur kalıncaya kadar dağlamakla tedaviyi ertelemeye bir işarettir. Çünkü bazen dağlama acısından daha hafif olan bir acıyı önlemek için oldukça ağır olan bir acı veren yolu seçmektir. Sözü geçen inkarcının itirazına gelince, onu çürütmek üzere de deriz ki, şüphesiz tıp ilmi etraflı ve geniş açıklamalara en çok ihtiyacı olan bir ilimdir. Öyle ki hasta bir kimseye bir zaman tedavi edici olan bir ilaç, ondan sonraki bir zamanda onun için bir hastalık sebebi olabilir. Bu da mizacında ısınan bir gazaptan dolayı arızız olan ve bundan dolayı ilacın değiştirilmesine sebep olan bir arızı unsur yahut değişen bir hava ya da bunun dışında sayılamayacak kadar çok olan hususlar etken olabilir. Kişideki bir halde bir şey ile şifa gerçekleşecek olursa diğer hallerde aynısı ile şifanın gerçekleşmesi gerekmez. Bütün şahıslar ve tabipler ittifakla aynı hastalığın tedavisinin yaşa, zamana, alışkanlıklara, verilen gıdalara, alışılagelmiş tedbirlere ve tabiatların kuvvetine göre değişik arz edeceğini kabul etmişlerdir. Sözünü ettiğimiz bu hususları öğrendiysek şunları da bilelim ki ishal çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir. Mide şişkinliğinden ve abur cubur yemekten meydana gelen ishal bunlardan bir çeşittir. Tabipler bu gibi durumda ilacının tabiatı ve tabiatın faaliyetini terk etmesi sureti ile olduğunu ittifakla kabul etmişlerdir. Eğer ishale yardımcı olacak bir şeye ihtiyacı bulunursa güç kalıcı olduğu sürece yardım olunur. Onu hapsetmek ise doktorlara göre bir zarardır. Hastalığın daha da çabuklaştırılmasıdır. Çünkü hadis-i şerifte adı geçen kişinin bu ishalinin karnının fazla yemekle doldurulmasından yahut abur cubur yemesinden dolayı ortaya çıkmış olabilir. Bu sebeple onun tedavisi de ishalini olduğu hal üzere bırakmak ya da onu daha da güçlendirmektir. Bunun için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona bal içmeyi emir buyurdu. Bu onun ishalinin artmasına sebep olduğu halde yine onun ishal olmasına sebep olan madde tamamen yok olunca kadar daha da bal içmesini emretti ve sonunda ishal durdu. Onun hastalığına uygun gelen ilaç bal içmek de olabilir. İşte bütün bu zikrettiklerimizde bal içmenin tıp tekniğine uygun cereyan ettiği de ve buna itiraz eden kimsenin bunu bilmediği de sabit olmaktadır. Bizler bu açıklamalarımızla, tabiplerin söyledikleriyle hadisi tasdik etme maksadında değiliz. Aksine onlar onu yalanlayacak olsalar, biz de onları yalanlar, onları inkar ederiz. Eğer onların iddialarının doğruluğu için müşahedeyi ortaya koyacak olurlarsa, o takdirde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü tevil eder ve sahih olacak şekilde onu açıklarız. Bizler bu cevabı ve bundan sonraki açıklamalarımızı eğer bir müşahede ile kendilerini destekleyecek olurlarsa ihtiyaç duyulması hali için bir hazırlık olarak kaydetmiş olmaktayız. Ayrıca itiraz edenin cehaletinin bununla ortaya çıkmasını da ve kendisinin ileri sürüp itiraz ettiği ve müntesip bulunduğu mesleği doğru dürüst bilmediğini de ortaya koymak istedik. Sıtmalı yani harareti yükselmiş kimseye soğuk su ile ilgili yapılacak açıklama da bunun gibidir. Çünkü itiraz eden bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında söylemediği bir şeyi iddia etmektedir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yani sıtmayı yani harareti su ile serinletiniz buyruğundan fazlasını söylememiş ve bunun nasıl ve ne durumda olacağını beyan etmemiştir. Tabipler de safra menşeli hummaya yakalanmış kimseye oldukça soğuk su içirmekle idare edileceğini kabul ederler. Ona kar suyu içirirler ve ellerini ayaklarını soğuk su ile yıkarlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu tür hummayı harareti kastetmiş olması da uzak bir ihtimal değildir. Bal da onların söylediklerine yakın bir şekildedir. Müslim burada sahihinde Esma radıyallahu anhadan hummadan dolayı kıvranan bir kadının geldiğini ve üzerine gömleğinin yakasının içine su döktüğünü ayrıca şunları söylediğini zikretmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu su ile serinletiniz buyurmuştur. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yakınlığı bilinen hadisin ravisi Esma radıyallahu anha hadisi bizim söylediğimize yakın bir şekilde tevil etmiş bulunmaktadır. Buna göre itirazı inkarcının geriye sadece yalan uydurup onu ileri sürerek itiraz etmek kalıyor. Buna da iltifat edilmez. Zatül cemp hastalığının kust ile şifa bulmasını inkar etmeleri de batıldır. Çünkü bazı kadim tabiplerin dediklerine göre zatül cemp eğer balgamdan dolayı meydana gelmişse kust onun ilaçlarından birisidir. Karinos ve başkaları ise kustun göğüs ağrısına faydalı olduğunu zikretmiş. Yine kimi eski tabipler şöyle demiştir. Organlardan herhangi birisinin ısıtılmasına ihtiyaç duyulduğu yerde kust kullanıldığı gibi bedenin iç tarafındaki bir ihtilatın dışarıya çekilmesine ihtiyaç duyulacağı yerde de kullanılır. Nitekim İbn-i Sina ve başkaları da böyle demiştir. İşte bu da bu inkarcı itirazçının iddiasını iptal edip çürütmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onda 7 türlü şifa vardır buyruğuna gelince tabipler kitaplarında onun yani kustun ay hali kanını ve idrar söktürdüğünü, zehirlere karşı faydalı olup cima arzusunu harekete geçirdiğini, bal ile birlikte içilmesi halinde kabak çekirdeği ile beraber bağırsaklardaki kurtları öldürdüğünü, hamilelik dolayısıyla yüzde çıkan değişik lekelere sürülmesi halinde onları giderdiğini, midenin ve karaciğerin soğuk algınlığına karşı faydalı olup onları normal hallerine geri çevirdiğini, çiçek umması ve daha başka şeylere karşı faydalı olduğunu ittifakla kabul etmişlerdir. Kust, bahri ve hindi olmak üzere iki türlüdür. Bahri kust, beyaz kusttur. İki türden daha çok bulunanıdır. Bazıları bahri olanın hindi türünden daha faziletli, üstün olduğunu ve onun hararetinin ötekinden az olduğunu söylemişlerdir. Her ikisinin üçüncü dereceden sıcak ve kuru oldukları, hindi olanın ise hararetin üçüncü diliminde daha şiddetli olduğunu da söylemiştir. İbn-i Sina dedi ki, kust üçüncü derecede sıcak, ikinci derecede kurudur. İlim adamları kust hakkında sözünü ettiğimiz bu faydaları üzerinde ittifak etmişlerdir. Böylelikle kust hem şeran hem tıbben övülmüş olmaktadır. Bizim kustun faydalarını tabiplerin kitaplarından saymamızın sebebi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bunlardan toplu bir şekilde birkaç tanesini zikretmiş olmasından dolayıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şüphesiz siyah habbede yani çörek otunda zehir dışında bütün hastalıklara karşı bir şifa vardır buyruğu da aynı zamanda daha önce kust hakkında geçen şekilde soğuk hastalıklar için yorumlanır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabının radıyallahu anhum halleri arasında çoğunlukla gördüğüne göre tavsiyelerde bulunmuştur. Kadıyaz kaydettiğimiz ve El-Mazeri'ye ait bu açıklamaları zikrettikten sonra şunları da söylemektedir. Şünizde denilen çörek otunun menfaati hususunda tabipler pek çok şeyi ve şaşırtıcı özellikleri söz konusu etmişlerdir. Bunları Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında söyledikleri de doğrulamaktadır. Kaminos'un naklettiğine göre o şişkinliği giderir, eğer yenilir yahut karnın üzerine konulacak olursa karındaki kurtları azaltıp kavrulup bir beze bağlanıp kullanacak olursa nezleyi giderir ve derinin kabuk dökmesine sebep olan hastalığı ortadan kaldırır. Kapalı ve baş aşağı sihirleri söker. Eğer yapışkan ve kalın ihtilatlardan ötürü gelmeyen tıkanıp kalmış ay hali kanının akmasını sağlar, alnına sürüldüğü takdirde baş ağrısına da fayda verir. Sivilceleri ve uyuzu söker. Balgam türü şişkinlikleri sirke ile birlikte çalkalaması halinde çözer. Eğer erise yağ ile dövülmüş olarak buna çekilecek olursa gözde arız olan suya karşı fayda verdiği gibi nefsi yorgunluğa karşı da faydalı olur. Diş ağrılarına karşı onunla ağız salkılanır, idrar söktürür, süt arttırır, rutina ısırmasına karşı da faydalı olur. Tütsü olarak kullanılırsa haşerat kovar. Kadıyaz devamlı dedi ki, Kalinos'tan başkaları da şunları söylemektedir. Bunun bir özelliği de balgam ve sevdavi türden sıtmayı gidermesi, nezlenin kimsenin boynuna asılması halinde ona faydalı olması, ayrıca bir tür hummaya karşı da fayda sağlamasıdır. Diğer taraftan sıcak olanın bazı hallerde sıcak bir takım hastalıklara fayda sağlaması da uzak bir ihtimal değildir. Biz bu özelliği pek çok ilaçta görebiliyoruz. Bu durumda hadisin genel ifadesi dolayısıyla şüniz denilen çörek otu da bu türden olur. Ve bazı hallerde bu tek başına kullanıldığı gibi bazı hallerde terkip halinde de kullanılabilir. Kadıyaz dedi ki bu hadislerin genelinde din ve dünya ilimlerinden birçok husus olduğu gibi tıp ilminin doğruluğu, genel olarak tabipliğin caiz olduğu, sözlü edilen hacamat, ilaçların içilmesi, buruna çekilen enfiye türü, ağız yolu ile ilaç vermek, damarların hacamat yolu ile kesilmesi ve rukiye yani okumanın da müstahap olduğu anlaşılmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı indiren ilacı da indirmiştir. Buyruğu onlara bildirmek ve buna dair izin vermek mahiyetindedir. İndirilmesinden maksat yeryüzündeki yaratılmışlarla hastalık ve ilaç konusunda görevli olan meleklerin indirmesi de olabilir. Bazı tabipler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hacamat neşterinin yırttığı yahut bir içim bal ya da bir ateşle dağlama hadisinin bütün şifa türlerine işaret olduğunu söylemişlerdir. Allah en iyi bilendir. Cabir bin Abdullah el-Mukanna'nın ziyaretine gitti. Buradaki Mukanna isminde kaf ve şeddeli nun harfleri fetalıdır. Ciban anlamındaki huraç kelimesinde hı harfi öteli, r harfi şeddesizdir. Ona bir hacamat kavanozu takmak istiyorum. Buradaki mihcem, mim harfi keseli ve cim harfi fetalı olup hacamat yerini emip toplayan alet demektir. Hacamat neşterindeki mihcemden kasıt ise kanın çıkmasını sağlamak için hacamat yerinin kendisiyle yırtıldığı demir alettir. Onun bundan sıkıldığını görünce rahatsız olduğunu, ondan usanıp onu istemediğini gösterince demektir. 5708 bize Kuteybe bin Said tahdis etti, bize Leys tahdis etti. Diğer bir senette bize Muhammed bin Rumh da tahdis etti. Bize Leys Ebu Zübeyr'den haber verdi. O Cabir'den rivayet ettiğine göre Ümmü Seleme hacamat hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isteyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona hacamat yapmasını emir buyurdu. Ravi dedi ki zannederim o şunu da söyledi. Ebu Taybe onun süt kardeşiydi yahut da ihtilam olmamış, bali olmamış bir çocuktu. 5709 bize Yahya bin Yahya, Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve Ebu Kureyb tahdis etti. Yahya lafız ona ait olmak üzere bize Ebu Muaviye haber verdi derken diğer ikisi tahdis etti dedi. O Ameş'ten, o Ebu Süfyan'dan, o Cabir'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Übey bin Kaab'a bir doktor gönderdi. O da onun bir damarını kestikten sonra onun üzerine dağladı. 5710 bize Osman bin Ebu Şeybe de tahdis etti. Bize Cerir tahdis etti. Diğer bir senette bana İshak bin Mansur da tahdis etti. Bize Abdurrahman haber verdi. Bize Süfyan haber verdi. İkisi Ameş'ten bu isnat ile rivayet etti ve her ikisi de bunun bir damarını kestiği ibaresini zikretmedi. 5711 bana Bişir bin Halid de tahdis etti. Bize Muhammed yani bin Cafer Şube'den şöyle dediğini tahdis etti. Ben Süleyman'ı şöyle derken dinledim. Ebu Süfyan'ı şöyle derken dinledim. Cabir bin Abdullah'ı şöyle derken dinledim. Ubeyye'nin kolundaki can damarına bir ok atıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu dağladı. 5712 bize Ahmet bin Yunus tahdis etti. Bize Zübeyir tahdis etti. Bize Ebu Zübeyir Cabir'den tahdis etti. Diğer bir senette bize Yahya bin Yahya da tahdis etti. Bize Ebu Hayseme Ebu Zübeyir'den haber verdi. O Cabir'den şöyle dediğini rivayet etti. Sa'd bin Muaz'a kolundaki can damarına bir ok atıldı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem elindeki sivri uçlu bir demir ile onu dağladı. Sonra yarası şişince onu ikinci bir defa dağladı. 5713 bana Ahmet bin Said bin Sahr ed-Darimi tahdis etti. Bize Habban bin Hilal tahdis etti. Bize Vuheyb tahdis etti. Bize Abdullah bin Tavus babasından tahdis etti. O İbn Abbas'tan rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hacamat yaptırmış ve hacamatçıya ücretini verdiği gibi burnuna ilaç da damlatmış. 5714 bunu bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve Ebu Kureyb de tahdis etti. Ebu Bekir bize Veki tahdis etti derken Ebu Kureyb de lafız ona ait olmak üzere bize Veki haber verdi dedi. O Misar'dan o Amr bin Amir el-Ensari'den şöyle dediğini rivayet etti. Enes bin Malik'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hacamat yaptırdı. Kimseye de ücreti hususunda haksızlık etmezdi derken dinledim. Şerh 5711-5714 numaralı hadisler. Cabir bin Abdullah dedi ki, Ahzab günü Ubeyye'nin kolundaki can damağına bir ok isabet etti. Buradaki Ubey Hemze Öçeli, F, B Fetalı ve Y Şeddelidir. Doğru şekli bu olduğu gibi rivayetlerde ve nüshalarda da bu şekildedir. Bu ise bundan önce adı geçen Ubey bin Kab'ın kendisidir. Bazıları ismini tasvif ederek Hemze Fetalı, B harfi kesili veya şeddesiz Ebi, yani babam şeklinde kaydetmişlerdir ki bu fahiş bir hatadır. Çünkü Cabir'in babası Ahzab gazvesinden bir seneden fazla bir zaman erken Uhud gününde şehit düşmüştür. Ekhal denilen koldaki can damarı bilinen bir damardır. Halil, o hayat yani can damarıdır. Hayatın ırmağının o olduğu söylenir. Çünkü her bir organda onun bir kolu vardır. Onun bu kollarının da aynı isimli ayrı isimleri vardır. Bu damar kolda kesilecek olursa kanı durmaz. Başkası ise bu tek bir damar olup elde olanına ekhal, uylukta olanına nesa, sırtta olanına ebha denilir. Hacamatçının ücretiyle ilgili açıklama ise daha önceden geçmiş bulunmaktadır. Onu dağladı, yani kanının kesilmesi için onu dağladı. Ama buradaki dağlamak anlamında kullanılan hasmin asıl anlamı kesmektir. Çünkü dağlamakla kan kesilir. 5715. Bize Züheyr bin Harp ve Muhammed bin el-Müsenna tahdis edip dedi ki, bize Yahya ki o bin Said'dir, Ubeydullah'tan tahdis etti. Bana Nafi İbni Ömer'den haber verdi. O Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den, humma cehennemin kükremesindendir. Bu sebeple onu su ile serinletin buyurduğunu rivayet etmiştir. 5716. Bize İbni Nümeyr de tahdis etti. Bize babam ve Muhammed bin Bişir tahdis etti. Diğer bir senette bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe de tahdis etti. Bize Abdullah bin Nümeyr ve Muhammed bin Bişir tahdis edip dedi ki, bize Ubeydullah Nafi'den tahdis etti. O İbn Ömer'den, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den, humma'nın şiddeti cehennemin kükremesindendir. Bu sebeple onu su ile serinletiniz buyurduğunu rivayet etti. 5717. Bana Harun bin Said el-Eyli de tahdis etti. Bize İbni Veyb haber verdi. Bana Malik tahdis etti. Diğer bir senette bize Muhammed bin Rafi de tahdis etti. Bize İbni Ebu Fudeyk tahdis etti. Bize Dahhak yani bin Osman haber verdi. Malik ise ikisi Nafi'den, o İbni Ömer'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem humma cehennemin kükremesindendir. Bu sebeple onu su ile serinletiniz buyurdu. 5718. Bize Ahmet bin Abdullah bin El-Hakem tahdis etti. Bize Muhammed bin Cafer tahdis etti. Bize Şube tahdis etti. Diğer bir senette bana Harun bin Abdullah da lafız ona ait olmak üzere tahdis etti. Bize Rav tahdis etti. Bize Şube Ömer bin Muhammed bin Zeyd'den tahdis etti. O babasından, o İbni Ömer'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem humma cehennemin kükremesindendir. Bu sebeple onu su ile söndürünüz buyurdu. 5719. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve Ebu Kureyb de tahdis edip dedi ki, bize İbn-i Nümeyr Hişam'dan tahdis etti. O babasından, o Ayşe'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem humma cehennemin kükremesindendir. Bu sebeple onu su ile serinletiniz buyurdu. 5720. Bize İshak bin İbrahim de tahdis etti. Bize Halid bin El-Haris ve Abde bin Süleyman birlikte Hişam'dan bu isnat ile aynısını rivayet etti. 5721. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe de tahdis etti. Bize Abde bin Süleyman Hişam'dan tahdis etti. O Fatıma'dan, o Esma'dan rivayet ettiğine göre kendisine Humma'dan kıvranan kadın getirilir. O da su ister ve onu yakasından içeriye döker. Ve şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu su ile serinletin ve muhakkak o cehennemin kükremesindendir buyurmuştur derdi. 5722. Bunu bize Ebu Kureyb de tahdis etti. Bize İbn-i Nümeyr ve Ebu Usame Hişam'dan bu isnat ile tahdis etti. İbn-i Nümeyr'in hadisinde kendisiyle yakası arasına su döktü denilmekte ve Ebu Usame'nin hadisinde de o cehennemin kükremesindendir denilmektedir. Ebu Ahmet dedi ki, İbrahim dedi ki, bize Hasan bin Bişir tahdis etti. Bize Ebu Usame bu isnat ile tahdis etti. 5723. Bize Hennat bin Esseri tahdis etti. Bize Ebul Ahvaz Said bin Mesruk'tan tahdis etti. O Abaye bin Rifa'dan, o dedesi Rafi bin Hadic'den şöyle dediğini tahdis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şüphesiz humma cehennemin bir kükreyişidir. Bu sebeple onu su ile serinletiniz buyururken dinledim. 5724 Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe, Muhammed bin el-Müsenna ve Muhammed bin Hatim ile Ebu Bekir bin Nafi tahdis edip dediler ki bize Abdurrahman bin Mehdi Süfyan'dan tahdis etti. O babasından o Abaye bin Rifa'dan rivayet etti. Bana Rafi bin Hadiç tahdis edip dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i humma cehennemin feveran etmesindendir. Bu sebeple onu üzerinizden su ile serinletiniz buyururken dinledim. Ama Ebu Bekir üzerinizden ibaresini zikretmedi ve bana Rafi bin Hadiç dedi diye söyledi. Şerh 5715-5724 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin humma cehennemin kükremesindendir. Bu sebeple onu su ile serinletiniz bir diğer rivayette cehennemin feveran etmesindendir denilmektedir. Feyh kükreme ile fevr, feveran kelimelerinin her ikisinde de F harfi fetalıdır. Bu da cehennemin aşırı sıcağı, alevi ve bunun yayılması demektir. Onu serinletin ise hararetini dindirin, alevini söndürün demektir. Nitekim diğer rivayette onu su ile söndürün buyurmaktadır. Februduhe, onu serinletin lafzındaki hemze vasıl hemzesi ve R harfi de öteli olup sahih, fasih ve rivayetlerde de lügat kitaplarında da başkalarında da meşhur olan söyleyiş budur. Kadıyaz el-Meşarik'te ise bunun katı hemzesi ile R harfi keseli olarak ebridu şeklinde bir söyleyişte de kullanıldığını nakletmektedir. Bunu el-Cevheri de nakletmiş ve bu pek güzel bir söyleyiş değildir demiştir. Bu hadiste cehennemin şu anda yaratılmış ve var olduğu şeklindeki kanaatlerinin lehine bir delil bulunmaktadır. Esma'dan rivayete göre hummaya yakalanmış kadın getirilir. O da su ister nokta nokta nokta. Bu rivayette de suyu onun ile yakası arasına dökerdi denilmektedir. Kadıyaz dedi ki bu da tabiplerin bu husustaki aykırı kanaatlerini reddetmekte ve hummaya yakalanmış kimsenin su kullanmak ile iyileştiği kanaatini doğrulamaktadır. Ayrıca hadis zahiri üzere olup daha önce kaydedilen El-Mazeri'nin teviline göre değildir. Çünkü o eğer Esma'nın ve Müslümanların bunun fayda verdiğine dair deneyimleri olmasaydı bunu kullanmazlardı demiştir. Ledud denilen ağzın bir tarafından akıtılan ilaç ile tedavi yapmanın mekruh olduğu babı. 5725 Bana Muhammed bin Hatim tahdis etti. Bize Yahya bin Said Süfyan'dan tahdis etti. Bana Musa bin Ebu Ayşe Ubeydullah bin Abdullah'tan tahdis etti. O Ayşe'den şöyle dediğini rivayet etti. Hastalığı sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından ilaç verdik. Ama o bana ağzımdan ilaç vermeyin diye işaret etti. Biz bu hastanın ilaçtan hoşlanmayışıdır dedik. Kendisine gelince Abbas dışında aranızda ağzına ilaç akıtılmadı hiç kimse kalmayacak. Çünkü o sizinle beraber bulunmadı buyurdu.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
2: Allah!

0: Özel FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: Şerh, hastalığı sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ağzından ilaç verdik. Dil bilginlerinin dediklerine göre lam harfi fetol olarak ledut, hastanın ağzının yan taraflarından birisinden dökülüp hasta içilen ya da oraya parmak ve başka bir şeyle sokulup ağza varması sağlanan ilaca denilir. Bu kökten olmak üzere ledet duhu ve elled duhu, ağzından ilaç verdim, veriyorum denilir. Cevheri aynı zamanda rubai olarak bunun eldet duhunun da kullanıldığını nakletmektedir. Yine El Cevheri dedi ki ledut anlamında ledit de kullanılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara ağzımdan bana ilaç içirmeyin diye işaret etmekle birlikte ona muhalefet edilince o da kendilerine bir ceza olmak üzere ağızlarından onlara ilaç verilmesini emir buyurdu. Buradan anlaşılır işaretin buna benzer bir meselede açık ibare ve söz durumunda olduğu hükmü anlaşıldığı gibi haddini aşan bir kimseye haddini aştığı fiile benzer bir fiil ile tazir edilebileceği anlaşılmaktadır. Bu fiil haram bir fiil olma hali ise müstesnadır. Kust diye de bilinen Udi Hindi ile tedavi babı 5726. Bize Yahya bin Yahya et-Temimi, Ebu Bekir bin Ebu Şeybe, Amr en-Nakit, Züheyr bin Harp ve İbni Ebu Ömer lafız Züheyr'e ait olmak üzere tahsis etti. Yahya bize Süfyan bin Uyeyne Zühri'den haber verdi derken diğerleri tahsis etti dedi. Zühri Ubeydullah bin Abdullah'tan, o Ukkaşe bin Mihsan'ın kız kardeşi Mihsan kızı Ummu Kays'tan şöyle dediğini rivayet etti. Bir oğlumla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdim. Henüz yemek yemeye başlamamıştı derken çocuk onun üzerine bevletti. Bir su getirmesini isteyip onun üzerine serpti. Ümmü Kays dedi ki yine bir oğlumla onun huzuruna girdim. Boğazı ağrıdığı için de parmağımı boğazına sokarak onu tedavi etmiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınızı neden bu şekilde parmaklarınızı boğazına sokarak tedavi ediyorsunuz ki? Ben size bu Udu Hindi'yi tavsiye ederim. Onda 7 türlü şifa vardır. Bunlardan birisi de Zatül Cemp'tir. Boğaz ağrısına karşı burundan alınır. Zatül Cemp'ten dolayı da ağza akıtılır. 5727. Bana Harmele bin Yahya da tahdis etti. Bize İbni Veyb haber verdi. Bana Yunus bin Yezid'in haber verdiğine göre İbni Şihab kendisine haber verip dedi ki bana Ubeydullah bin Utve bin Mesud'un haber verdiğine göre Esed bin Huzeyne oğullarından birisi Ukkaşe bin Mihsan'ın kız kardeşi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat etmiş olan İlk muhacir kadınlardan olan Mihsan kızı Ümmü Kays'ın kendisine şunu haber verdiğini söyledi. Ümmü Kays bir oğlu ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girmişti. Oğlu henüz yemek yemeye başlamamıştı. Boğazı ağrıdığı için de parmağını boğazına sokarak onu tedavi etmişti. Yunus dedi ki boğazına parmağını sokarak tedavi etmesi alaka boğazını sıkması demektir. Çünkü o çocuğun boğazının ağrımasından korkmuştu. Dedi ki bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde parmağınızı sokarak çocuklarınızın boğazını neden sıkıyorsunuz ki? Ben size bu Udu Hindi'yi tavsiye ediyorum. Bununla kustu kastediyordu. Çünkü onda 7 türlü şifa vardır. Birisi de Zatül Cenp hastalığına şifa olmasıdır buyurdu. Ubeydullah dedi ki ayrıca bana o oğlunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kucağında küçük abdestini bozduğunu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de bir su getirilmesini isteyerek onun sidiği üzerine o suyu serptiğini ve orasını yıkamadığını

0: lafzı kullanılmıştır. Buhari'nin sahihinde de Ma'mer'den ve başkalarından gelen rivayette de aynı şekilde buradaki gibidir. Süfyan bin Uyeyne'den gelen rivayette ise lam yerine nun ile anhu diye kullanılmıştır. İşte dil bilginleri nezdinde bilinen kullanım şekli budur. Hatta bir dedi ki muhaddisler bunu aleyhi ile rivayet etmekle birlikte doğrusu anhu ile kullanılmasıdır. Başkası da bunu böyle söyledikleri gibi kimisi de bu iki şekli iki ayrı söyleyiş olarak nakletmişlerdir. Bu da parmağımla onun küçük dili tarafındaki ağrıyı tedavi ettim demektir. Hadiste geçen el-uzre ile ilgili olarak da ilim adamları şunları söylemektedir. Kelime öteli ayn harfi iledir. Bu ise kandan dolayı harekete geçen boğazdaki bir ağrıdır. Bunu tedavi etmek amacıyla yapılan uygulamayı anlatmak için de azere fiili kullanılır. Bu şekilde tedavi yapılmış kimseye de mazur denilir. Bir diğer açıklamaya göre bu boğaz ile burun arasındaki boşlukta meydana gelen bir yaradır. Çoğunlukla uzre yıldızının doğuşu esnasında çocuklarda görülen bir hastalıktır. Uzre takım yıldızı ise Eşşira el-Abur diye bilinen yıldızın altında 5 gezegendir. Bunlara el-Azara adı verilir ve yaz mevsiminin ortalarında doğar. Bu uzre denilen hastalığı da tedavi etmekte kadınların izlemeyi adet edindikleri usul de şöyledir. Kadın bir bez parçası olarak alarak onu ileri derecede büker ve bu bez parçasını çocuğun burnuna sokar. Orayı dürter ve oradan siyah bir kan akar. Bazı hallerde ise burayı yaralayabilir. İşte bu yaralamaya da degir ve gadr denir. Buna göre çocuklarınızın boğazını sıkarak ifadesi kadının parmağıyla çocuğun boğazına sokup o yeri yukarı doğru kaldırıp bastırması demek olur. El-alak boğaz ağrısı aynı harfi fetalı söylenir. Diğer rivayette ise el-alak şeklinde geçmektedir. Dil bilginlerinin nezdinde daha meşhur olan budur. Hatta aralarında kimisi doğrunun bu olduğu ve alak demenin caiz olmadığını dahi söylemiştir. Dil bilginleri der ki alak mastardır. Ondan bu hastalığı giderdim anlamındadır. El-aluk ise afet ve musibet demektir. Alak da küçük çocuğun boğazındaki ağrıyı tedavi etmek anlamındadır. İbn-i Esir dedi ki bununla birlikte el-alak'ın o kökten gelen isim olması da mümkündür. Zatül Cemb ise bilinen bir hastalıktır. Udihin diye de ilk harfi kaf, son harfi t olmak üzere kust da denilir. İlk harfi kef, son harfi t olmak üzere küst de denilir. Bunlar meşhur iki söyleyiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alame, neden lafzı bütün nüshalarda bu şekilde sonu ha-u-sek diye bilinen he iledir. Burada konuşma dilinde sabit olarak zikredilmiştir. Değerli dinleyenler, İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac'a devam edeceğiz inşallah.
1: Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bayramınız mübarek olsun.
2: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 3903 Hadımköy.
3: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532 494 7152 Tepeüstü Ümraniye.
4: Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük gecenizi tebrik eder.
5: Aybak Gıda 0212 545 92 51.
4: Ay Boya'dan kampanya. 17,5 kilo tavan boyası 149 TL. 20 kilo silikonlu boya 360 TL. 20 kilo dış cephe boyası 410 TL. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme kolaylığı. Ücretsiz kargo. Ay Boya yerli ve milli. 0530 447 06 37.
6: Binbir çeşit Milyon Center AVM Veysel Bozkurt Kurtuluş Caddesi 195 Şişli 0539 852 5440.
1: Hayırlı bayramlar.
7: Enes Duşakabin Sistemleri 0212 291 1385 0536 781 7308 Zeytinburnu.
8: Enes Ofis Kırtasiye. Kitap, oyuncak, kurumsal talip Enes 0552 657 28 99.
9: Ersey Tekstil 0533 371 31 71. erseytekstil.com.
10: Fanus Turizm 0212 621 80 25 Fatih.
11: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212 635 5909. 0535 563 97 90 Malta Çarşısı Fatih.
12: Frizi Tekstil 0212 219 45 95 Kağıthane Çağlayan.
10: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
13: Kopinet Büro Makinaları, fotokopi, yazıcı, bilgisayar satış ve servisi, ofis, kırtasiye ve gıda bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212 216 96 60 www.kopipazar.com.
4: İmza etiket, matbaa tekstil aksesuarları 0212 642 46 92 0212 642 imza Merter.
1: Hayırlı bayramlar.
4: Maslak Formen Volvo Özel Servisi telefon 0212 276 61 60.
10: Nezir Akış Elektrik 0541 731 55 10 Karaköy ve İstoç.
14: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
15: Taştan Oto Saim Taştan 0533 486 66 21 Kadosan Sanayi Sitesi Ümraniye.
8: Nitelik iş sağlığı ve güvenliği Hamdin Baran 0542 761 12 64 Nitelik OSGB.com.
16: Yiğit Kardeşler Döküm Osman Yiğit 0212 485 85 36 0535 431 61 97 Başakşehir.
17: Çördükler Market Ramazan Çördük 0542 824 33 73.
4: Öz Şahinler Kuyumculuk telefon 0212 668 20 38 Sultan Gazi.
1: Bayramınızı tebrik ederiz.
18: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Bumerang. Bumerang. Gerçekten ben seni rüyamda boğazlıyorken gördüm. Bir bak, sen ne düşünüyorsun? Oğlu İsmail dedi ki, babacı, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Sonunda ikisi de Allah'ın emrine ve takdirine teslim olup, babası İsmail'i kurban etmek için onu alnı üzerine yatırdı. Gerçekten sen rüyayı doğruladın. Şüphesiz biz ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Doğrusu bu apaçık bir imtihandı ve ona büyük bir kurbanı fidye olarak verdik. İnanç sözde hafif, manada ağır bir yüktür. Taşıyabileceklerin hayatında değer kazanır. Evladını Allah'a kurban vermek, bu çağda inandığını dillendirip de nefsini besleyenlerin çok da kolay anlayabileceği bir şey değildir. Çağın putperestleri kendi yonttukları ağaçtan heykellere tapmıyorlar belki. Evet, dillerde Yaradan'a inanmak kelimesi mevcuttur ama eylemin neresindeyiz? Ve neden İbrahim'i bir teslimiyetten ve İsmail'i bir cesaretten uzağız? Arayarak bulunmaz ama ancak bulanlar arayanlardırı, imanın Rabbe tam teslimiyet, canından bile çoğu feda edebilme, sorgusuz sualsiz boyun eğebilme olduğunu öğrendiğimiz yüce bir peygamberdi Hazreti İbrahim. Binlerce yıl sonra kestiğimiz kurbanlar, işte bu imanın çağlarda eriyip gitmesine engel olmak için feda ettiklerimizdir. Neden bazıları bu feda etmenin farkında değillerdir? Neden dünyaya evcilik oynamaya gelmiş gibi davranmakta ısrar ederler? Hayatın aracılarına asalet manası yükler, onların pervanesi olur, aslını bilmeden ateşe koşarlar. Okumak, çalışmak, evlenmek, çocuklar dünyaya getirmek, daha ve dahası. Feda etmediklerimizi din gününde fidye olarak versek de kabul olmayacağını anlamaktan uzak dururlar. Canlarını ya da cananlarını vermeseler de en azından zamanlarını ya da ceplerinde besledikleri akrebi feda etmeleri umulurdu. Canlarıyla ve mallarıyla cennete karşılık satın alındıklarını unuttular ve o günde onlar unutulacaklar. Rabbi kabul etmeyenlerde bu anlaşılan bir şeydir. Lakin ibadetin bireysel olanında takvada yarışırken, iş İslam ahlakının dünya hakimiyeti için verilecek mücadeleye geldi mi, bir adım geride durmaları, hatta çoğu zaman arkalarına dahi bakmadan kaçmaları anlaşılacak bir şey değildir. Oysa ki bu insanlar kurbanı keser ve etini mazlumlara dağıtırlar. Fakat içerdiği manaya yabancılaşır. Evladını dahi Allah'a kurban adamış bir peygamberi hatırlayıp bu uğurda kendileri neyi kurban edebilir sorgulamaz ve dahi anlatılanlara da kulaklarını kapatırlar.

0: İşte bunlar ahireti verip dünya hayatını satın alanlardır. Bundan dolayı azapları hafifletilmez ve kendilerine yardım edilmez.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: çekilecek bir sancak var.
1: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel efem.
1: Bayramınız mübarek olsun.
2: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
3: Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük gecenizi tebrik eder.
4: Aybak Gıda 0212 545 92 51.
3: Ay Boya'dan kampanya. 17,5 kilo tavan boyası 149 TL. 20 kilo silikonlu boya 360 TL. 20 kilo dış cephe boyası 410 TL. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme kolaylığı. Ücretsiz kargo. Ay Boya yerli ve milli. 0530 447 06 37.
5: Binbir çeşit Milyon Center AVM. Veysel Bozkurt. Kurtuluş Caddesi 195 Şişli. 0539 852 5440.
6: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532 494 7152 Tepeüstü Ümraniye.
1: Hayırlı bayramlar.
7: Enes Duşakabin Sistemleri 0212 291 1385 0536 781 7308 Zeytinburnu.
8: Enes Ofis Kırtasiye. Kitap, oyuncak, kurumsal talip Enes 0552 657 28 99.
9: Ersey Tekstil 0533 371 31 71. erseytekstil.com.
10: Fanus Turizm 0212 621 80 25. Fatih.
11: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212 635 59 09. 0535 563 97 90 Malta Çarşısı Fatih.
12: Frizi Tekstil 0212 219 45 95 Kağıthane Çağlayan.
13: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
3: İmza Etiket Matbaa Tekstil Aksesuarları 0212 642 46 92 0212 642 İmza Merter.
14: Kopinet Büro Makineleri, fotokopi, yazıcı, bilgisayar satış ve servisi, ofis, kırtasiye ve gıda bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212 216 96 60 www.kopipazar.com.
1: Hayırlı bayramlar.
3: Maslak, Formen Volvo Özel Servisi, telefon 0212 276 61 60.
15: Nezir Akış Elektrik 0541 731 55 10 Karaköy ve İstoç.
8: Nitelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hamdin Baran 0542 761 12 64 Nitelik OSGB.com.
16: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
17: Taştan Oto, Saim Taştan, 0533 486 66 21, Kadusan Sanayi Sitesi Ümraniye.
18: Yiğit Kardeşler Döküm, Osman Yiğit, 0212 485 85 36, 0535 431 61 97 Başakşehir.
19: Çördükler Market Ramazan Çördük, 0542 824 33 73.
3: Öz Şahinler Kuyumculuk. Telefon 0212 668 20 38 Sultan Gazi.
1: Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Saat 18.
0: 18. Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
8: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله değerli kardeşler inşallah bugün kurban ile alakalı kurban ibadeti ile alakalı bir hadisten bahsedeceğiz o hadisi açıklamaya ve kurban ile alakalı sohbet etmeye çalışacağız inşallah. وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنه buyurdu ki Ayşe annemiz قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ما عمل آدمي عملا يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إهراقه الدماء Ademoğlu kurban bayramı günü Allah katında kurban kesmekten, Allah adına kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapmamıştır. İnneha letati yawmal qiyamati bukruniha ve eş'ariha ve azafiha. Şüphesiz ki o kesilen kurban kıyamet günü boynuzları ve kılları ile gelir. Ve inneddeme leyaqa'u minallahi taala bimekanin قَبْلَ اَيْ يَقَعَ فِي الْاَرْضِ Şüphe yok ki, hiç şüphe yok ki kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında kabul görür. فَقِيمُوا بِهَا نَفْسَا Öyleyse kurban ile gönüllerinizi hoş edin. Öyleyse kurban ile sevinin. Hadis Tirmizi'de ve İbn-i Macide geçiyor. Kurban bayramı günlerinde ibadet niyetiyle belli hayvanlardan birini keserek yapılan bir ibadettir malumunuz. Ve teslimiyeti, Allah için sevdiklerini feda etmeyi temsil eden bir ibadettir. Zaten sözlük anlamı da yaklaşmak, yakınlaşmak demektir. Bu teslimiyeti göstererek Allah'a yaklaşmak. Bu ibadetin zahiri, kurbanı bizatihi boğazlamak. Bu ibadetin ruhu, bu ibadetin kalbi, manası, anlamı ise Allah yolunda sevdiklerinden, en kıyamadıklarından gerekirse vazgeçmek, onu Allah'ın yoluna feda edebilmek, Allah'ın yoluna ne kadar değerli olursa olsun, kendi canı da dahil her şeyi feda edebilme bilincidir. Kurban ibadeti birçok toplumda ve kültürde görülen bir ibadet. Çeşitli şekillerde de olsa, tarihte de eskiden beri birçok dinin ritüellerinde kurban veya benzeri ibadetler ola gelmiş. Bu ibadetler Allah-u Alem, o ümmetlerin sahip oldukları tevhid dinlerinden kalma bir gelenek olabilir ya da kendilerinin ürettiği hatta bazen dehşete kaçabilecek, insan kurban etmeye kadar gidecek sapıklıklar da olabilir. Öyle o şekilde tezahür etmiş olabilir. Tabii Allah'ın emri ve nezih bir ibadet olan kurbanı Allah-u Teala bütün ümmetlere emrettiğini buyuruyor. Hac suresi 34. ayette وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. Kurban kesmeyi ibadet kıldık. فَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. فَلَهُ اَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِت۪ينَ Şu halde yalnız ona teslim olun, alçak gönüllüleri müjdele. Tabii ki bütün ümmetlerin kurban ibadetlerinin ahkamında ve sünnetinde farklılıklar vardır. Kur'an'da da ilk ümmet olan Hazreti Adem'in çocuklarının da Allah-u Teala kurban takdim ettiklerinden bahsedilir. Maide suresi 27. ayette وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ Onlara Adem'in iki oğlunun haberini hak olarak oku, gerçek olarak oku. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, ötekisinden kabul edilmemişti. قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ Kabul edilmeyen dedi ki, andolsun seni öldüreceğim. قَالَ Ve kurbanı kabul edilen ona şöyle cevap veriyor. اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Allah ancak muttakilerden kabul eder. Ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan, kendisinden korkanlardan kabul eder. Hazreti Adem'in oğullarından daha samimi bir şekilde kurban eden, kurban etmek için seçtiği şeyleri iyi ve kaliteli, güzel olanlardan seçen oğlunun kurbanı kabul olmuş. Ama sadece şeklen yerine getirmek için, formaliteden ibadet etmiş olmak için yapanın ise kabul olunmamış, bundan dolayı kabul olunmayan oğlu diğerine karşı kinleniyor ve öldüreceğini söylüyor. Burada belki de ilk haklı ve haksız mücadelesini görüyoruz. Bu ilk haklı ve haksız mücadelesindeki mikyas ve ölçüde kurban olmuş oluyor. Kurbanla alakalı Kur'an'da temsil ettiği teslimiyeti en iyi temsil eden, gösteren örnek, en iyi misal ve kurbanın bildiğimiz anlamda bu formda, bu şekilde başlangıcı sayabileceğimiz Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'i feda edebilmesidir. Kur'an bu olayı, Hazreti İbrahim'in geçirdiği bu zor imtihanı ve canından çok sevdiği oğlundan Allah için vazgeçebilecek teslimiyeti göstermesini Saffat suresi 100 ve 109. ayetlerde çok açık biçimde anlatıyor. Estağfirullah. Rabbi hebli minas salihin. Ey Rabbim, bana salihlerden bir çocuk bağışla. Hazreti İbrahim dua ediyor Allah. Febeşşirnâhu bi gulâmin halim. Biz de ona uysal, yumuşak başlı bir oğul müjdeledik. Felemma belaga ma'ahu sa'ya. Çocuk kendisiyle birlikte yürüyecek, koşup yürüyecek yaşa gelince, kâle İbrahim, dedi ki ona, ya bunayye, ey oğlum, inni ara fil menami enni ezbahuke. Ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum, gördüm. Fenzur mâzâ tera. Düşün bakalım ne dersin? Kale, Hazreti İsmail diyor ki, cevap veriyor babasına. Ya ebeti, ey babacığım, ef'al mâ tu'meru. Emrolunduğum şeyi yap. Seteciduni inşaallahu minassabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Devamında 103. ve 104. ayetlerde felemme esleme ve tellehu lil cebin. Nihayet her ikisi Allah'ın emrine boyun eğdi. İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırdığında ve nadeynahu ey ya İbrahim. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, kad saddakat rüya. Sen gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Gördüğün rüyayı doğruladın. İnne kezalike neczil muhsinin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Yani muhsinleri, ihsan edenleri böyle mükafatlandırırız. İnne hâza lehuvel belâul mubin. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. وَفَادَيْنَاهُ بِذِّبْحٍ عَظِيمٍ. Ve onu büyük bir kurbanlık vererek, ona, İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek İsmail'i kurtardık. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Ve sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad, güzel bir isim bıraktık. سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ. İbrahim'e selam olsun. Ve son olarak 110. ayette de şöyle buyuruyor Rabbimiz. كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. Biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Hazreti İbrahim bu teslimiyetiyle Allah-u Teala'nın onu muhsin olarak nitelendirmesine mazhar olmuş. Muhsin, ihsan eden demek. Ve hatırlarsak ihsan ne demekti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tanımlıyordu ihsanı? Allah'ı görüyormuş gibi o huşu ve takvada ibadet ve kulluk etmek. Kendi canından çok sevdiği çocuğundan vazgeçecek kadar Allah'a teslim olan ve bu kadar ağır bir emri yerine getirmeye niyetlenen bir kul ihsan etmiş demektir. Muhsinlik de müminlere çok güzel örnek olmuş demektir. Kurban ibadetinin bu minvalde en önemli iki özelliğini hatırlamamız icap ediyor. Okuduğumuz ayetlerde gördüğümüz gibi bu ibadetteki en önemli nüans niyettir. Allah Resulü'nün ameller niyetlere göredir buyurduğu gibi kurban da gerçekten Allah rızası gözetilerek, hiçbir riya karışmadan, geleneksel bir alışkanlık nedeniyle, niyetiyle değil, sadece Allah rızası için ve kurbanlık hayvanı Allah'ın adına keserek gerçekleştirilmesi gereken bir ibadet. İbadetin niyetinden daha da ileriye giderek bir ruh vermesi, bir ahlak ve bir anlayışa ulaştırabilmesi için de Allah için sevdiği şeylerden vazgeçebilme anlamının hatırlanması, böyle bir adanmışlığı
1: temsil ettiğinin bilincinde olunması da kurbanın halis niyet rüknünü yerine getirmenin bir parçası. Bir diğer önemli nüans da kurbanlıkların etlerinden mümkün olduğunca yoksul ve ihtiyaç sahibi kimselerin nasiplenebilmesi. Kurban kesen Müslümanların muhtaç olan Müslüman kardeşleriyle bu nimetleri paylaşması, bayramın beraber ümmetçe yaşanabilmesi ki bu da kurbanla alakalı ayetlerde Allah-u Teala'nın emirlerinden biri. Kurban anlatan gerek ahkamından gerekse faziletinden bahseden ayetler ve aynı zamanda haccın bir rüknü olarak kurban anlatan ayetler Hac suresinde 27. ayetten başlıyor özellikle. Estağfirullah. وَاَذَّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanlar arasında haccı ilan et ki يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرِ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّنْ عَمِيقٍ İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ lehum kendilerine gelsinler ki kendilerine ait bir takım menfaatlere, faydalara şahit olsunlar. O faydaları görsünler. Ve yezkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min behimetil en'am. Ve malum günlerde, belli günlerde Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Fekulu minha ve et'imu وَاَتْعِمُ الْبَائِسَ الْفَق۪يرِ Artık onlardan siz de yiyin, yoksula, fakire de yedirin. Allah-u Teala hem müminlerin hem de yoksul ve fakirlerin Allah'ın adına kesilen kurbanlıklardan yemesini istiyor. 29. ayette devam ediyoruz. ثُمَّ يَقْضُوا تَفَثَهُمْ Sonra kirlerini gidersinler. وَالْيُوفُوا نُذُورَهُمْ Ve adaklarını yerine getirsinler, adaklarını ifa etsinler. وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ Ve Beyt-i Atik'i yani Kabe'yi tavaf etsinler. ذَلِكَ Bu böyle. وَمَنْ يُعَذِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ Kim Allah'ın haramlarına, Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, yüceltirse فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ O Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ Ve size haramlığı okunanların dışındaki en'am helal kılındı, hayvanlar helal kılındı. فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ Artık putlara tapma pisliğinden kaçının ve yalan sözden kaçının. Burada haramlığı okunan hayvanların dışındaki bütün en'am diyor Allah-u Teala. Yani en'am bütün davar hayvanları helal kılınıyor. Burada en'am yırtıcı hayvanları yahut köpek, kedi gibi hayvanları kapsamıyor. Böyle yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor bu konudaki cehalet maalesef. En'am davar hayvanlarıdır. İnek, deve, koyun vesaire. İnsanların davar olarak yetiştirdiği ve çeşitli amaçlarla kullandığı hayvanlar. Daha ayrıntılı tanımı fıkıh kitaplarında ve ilmihallerde mevcut zaten. Allah-u Teala kendi haram kıldığı hayvanlar dışında ve haram kıldığı kesim şekilleri dışında yahut Resulullah'ın sünnetiyle bildirdiği pis olan hayvanlar ve kesme şekilleri dışındakileri helal kılmıştır. Allah'ın helal kıldığı hayvanları helal şekilde ve Allah'ın adına kesmek. Ayetlere devam edelim. Hac suresi 31. ayet. Hunefâ'e lillâhi gayre müşrikîne bih. Allah'a yönelen ve ona ortak koşmayan kimseler olun. Hanif kimseler olun ve müşriklerden olmayın. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ السَّحِيقِ Kim Allah'a ortak koşarsa sanki gökten düşmüş de

الله فإنها من تقوى القلوب. Her kim de Allah'ın nişanelerini, şiarlarını burada kurbanlık yüceltirse şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. Şimdi her ne kadar ayetlerin siyakı ve sibakı, ayetlerin bağlamı yani önü ve arkası, buradaki şe'airallah yani Allah'ın şiarları, nişaneleri derken kurban kastedildiğini gösteriyor olsa da bu Allah'ın bütün alametleri, bütün şiarları için geçerlidir. Yani bir insanın Allah'ın alametlerine, şiarlarına olan tavrı onun kalbinin takvasını gösterir. Ezan, Kur'an, namaz, başörtüsü, Kabe, İslami olan her şey Allah'ın nişanesi ve alametidir. Ve ona karşı tavır kişinin Allah'a karşı olan tavrıdır. O yüzden Allah'ın alametlerine saygı göstermek, muhabbet beslemek pek tabii ki takvanın göstergesidir. 33. ayet لَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى. Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takım yararlar vardır. ثُمَّ مُحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer beyti atiktir. Hac suresi 34. ayeti okumuştuk. En başta bir daha okuyalım inşallah. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِمَةِ الْاَنْعَامِ. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi emrettik, meşru kıldık, ibadet kıldık. فَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ. İşte sizin ilahınız tek bir ilahtır. فَلَهُ اَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِت۪ينَ. Şu halde yalnız ona teslim olun ve alçak gönüllüleri müjdele. اَلَّذ۪ينَ. Onlar ki, o alçak gönüllüler yani. اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ. Allah'ın adı anıldığı zaman, Allah zikredildiği zaman وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Kalpleri ürperir. وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ. Ve kendilerine bir musibet başlarına geldiğinde sabredenlerdir. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ. Ve namazı ikame edenlerdir. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ve Allah'ın kendisine rızık olarak verdiklerinden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İnfak eden kimselerdir. Bu hac ve kurbandan bahseden ayetlerin arasında namazı ve sadakayı hatırlatması Allah-u Teala'nın kurbanın sahip olması gereken nüanslar konusunda yine bize ışık tutmuş oluyor. Hac suresi 36. ayet وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَآئِرَ اللّٰهِ لَكُمْ ف۪يهَا خَيْرٌ. Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin alametleri, nişaneleri, şiarları kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. فَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا سَوَفَّ. Onlar saf saf sıralanmış dururken üzerlerine Allah'ın adını anın. فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca فَكُلُوا مِنْهَا. Siz de onlardan yiyin. وَاَتْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ. Siz de onlardan yiyin ve istemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de, kanaat eden fakire de, isteyen fakire de ondan yedirin. كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Şükredesiniz diye işte onları böyle sizin hizmetinize verdik. Değerli arkadaşlar, vakti zamanında bir kurban bayramı arifesinde bir gazetecinin yazısını okumuştum. Allah'a inanmayan bir gazeteciydi kendisi. Güya kurbanla alakalı yazdığı yazıda eski dinlerden, özellikle putperest dinlerden kurbanla alakalı örnekler veriyordu yazısında. Ve kurbanın işte felsefesinde kesilen hayvanın kanının tanrılara hediye edildiği ve tanrıların, o ilahların, o putperest dinlerin ilahların o kanla beslendiği ve artık İşte bununla güçlendiğine dair, bu inançlarla kurbanın çıktığına dair bazı yorumlar yapıyordu. İslam'ın kurban emri üzerinde de buna benzer sapıkça bir manipülasyon yapmaya çalışıyordu o yazısında. Bakın Hac suresi 37. ayette Allah-u Teala bu tip yanlış anlamalara, bu tip sapıklıklara ve iftiralara nasıl cevap veriyor? لَنْ يَنَالَ اللّٰهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَا دِمَاءُهَا. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Fakat ona sizin takvanız ulaşır, sizden takvanız ulaşır. كَذَٰلِكَ

0: سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki size doğru yolu gösterdiğinden dolayı, hidayet ettiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, Allah'ı büyük tanıyasınız. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ iyilik edenleri, muhsinleri müjdele. Ayet sarahaten kurbanın ne anlama geldiğini açıklıyor ve bu ayet bahsettiğim zırvalara da net bir biçimde cevap vermiş oluyor. Kafirlerin kalbindeki kin hiçbir zaman bitmeyecek ve bütün savaş araçlarıyla silah da olabilir, örnekte gördüğümüz gibi kalem de olabilir, saldırmaya devam edecekler. Biz Müslümanların özellikle de davetçilerin yapması gereken her çağa cevap verecek olan kitabımız Kur'an'la onları uyarmak, batıl yollarını Kur'an'la onlara anlatmak olacak inşallah. Son olarak Hac suresi 38. ayette buyuruyor ki Rabbimiz اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُوا عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Doğrusu şüphesiz ki Allah inananları, iman edenleri savunur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ حَوَّانٍ كَفُورٍ. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez. Değerli kardeşler, kurban dediğimiz vakit Resulullah'a yine kurbanın direkt emredildiği, kurban kesmenin direkt emredildiği Kevser suresini hatırlamamız lazım. Müşrikler Resulullah'ın erkek çocukları vefat ettiği için kendisine ebter diyorlardı. Yani soyu kesik diyorlardı. Resulullah da buna çok üzülüyordu. Allah-u Teala bunun üzerine ona Kevser suresini indirdi ve ona Kevser'i verdiğini hatırlattı surede. Estaudu billah, inne a'tayna kel kevser. Şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. Kevser çok nimet demek, bol nimet demek. Kevser'in öncelikle hadislerde ve daha sonra tefsir kitaplarında açıklamaları birleştirdiğimizde şunu söyleyebiliriz ki Kevser hakkında Allah-u Teala'nın Resulullah'a risalet ve risaletin neticesinde buna bağlı verdiği bütün nimetleri Kevser kategorisine sokabiliriz. Peygamberlik, Kur'an, sahabe, ümmet, makam-ı Mahmud ve ümmetine şefaat etmesi ve en nihayetinde de hadislerde de belirtildiği gibi ümmetiyle beraber cennette nimetleneceği nehir. Allah-u Teala onun erkek çocuklarını aldı belki ama onun adını, onun ümmeti hala en mümtaz biçimde yaşatmaya devam ediyor. Bugün dünyada hakkında en ufak bir saygısızlık yapıldığında en çok tepki verilen, kendisi en çok sevilen ve yolu takip edilen adı hala zirvede yaşayan elhamdülillah tek insan. İşte Kevser'in de günümüzde şu an müşahede ettiğimiz tezahürü de budur Allahu Alem. Daha sonra Rabbimiz buyuruyor ki فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَارِ. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Allah-u Teala verdiği Kevser nimetine karşılık Resulullah'tan önce namaz kılmasını emrediyor. Nimete karşılık şükür onun cinsinden. Resulullah'ın ahlakı bu büyük nimetlerden dolayı şımaracak bir ahlak değil. Ama Allah-u Teala yine de ondan tevazuyla, namazla secde etmesini emrediyor. Ve ardından kurban kesmesini emrediyor. Neden kurban kesmesini emrediyor? Nedir hikmeti? Allahu Alem kurban ibadetinin ruhu sevdiklerini feda etmekti. Hele Hazreti İbrahim'le başlayan bu ibadet Hazreti İbrahim'in oğlunu Allah'ın emri için kurban vermeye niyetlenmesiydi. Ama Allah-u Teala ondan bu ağır emri kaldırdı ve kurbanlık bir hayvan hediye etti onun yerine. Fakat Kevser suresinin iniş sebebi olan yani Resulullah'ın erkek çocuklarının ölmesi konusunda Allah-u Teala Resulullah'ın çocuklarını kurban vermesini emir buyurmuş oldu aslında. Resulullah Allah'ın onun kaderine yazdığı emrine boyun eğerek erkek çocuklarını kurban verdi Rabbine. Oğlu İbrahim'i defnederken gözünden yaşlar gelmişti ve şöyle söylemişti Resulullah aleyhissalatü vesselam. Göz yaş döker, kalp teessür duyar. Biz yüce Rabbimizin razı olacağı sözden başkasını söylemeyiz. Böyle buyurdu ve şöyle ilave etti sonra. Vallahi ey İbrahim senin ayrılığın bizi fazlasıyla mahzun etti. Allah-u Teala Resulullah'ın ruhunu yaşattığı, sonuna kadar hakkını verdiği o kurban ibadetini fiilen de somut olarak da yerine getirmesini emir buyurdu Kevser suresinde. Nasıl ki nimete karşı şükrü ibadetle yapıyorsa bu bela ve imtihana karşı da sabrını yine ibadetle hem de bu üzücü sıkıntısının temsil ettiği ibadetle yani kurbanla yapmış oluyor. İnne şâniyeke huvel ebter ve sana o ebter diyenler asıl ebterlidirler. Gerçekten de onu böyle kötü sözlerle üzenlerin soyu kesildi ve onların adları bugün hala bütün ümmetin dilinden lanetlerle anılıyor. Kurbanla alakalı kurbanın gerek ahkamı ve gerekse ahlakı faziletiyle alakalı Resulullah'ın birkaç hadisiyle bitirelim inşallah. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah boynuzlu, alaca renkli iki koçu kendi eliyle keserek kurban etti. Besmele çekti, tekbir aldı ve keserken ayağını koçların sağ yanı üzerine koydu. Hadis Buhari'de ve Müslim'de geçiyor. Yine Bera bin Azib'den şöyle bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki topal hayvan, tek gözlü hayvan, hastalığı belli olan hayvan, zayıf ve cılız hayvan kurban edilmez. Hadis Ebu Davud'da ve İbn-i Mace'de geçiyor. Yani Allah-u Teala kurban verilecek, Allah-u Teala kurban verilecek hayvanın sağlam ve sağlıklı olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı namazına bir şeyler yemeden çıkmazdı. Kurban bayramındaysa namazdan dönünceye kadar bir şey yemezdi. Bu hadiste de yine yani Resulullah'ın ilk yediği şey, kurban bayramında ilk yediği şey Allah adına kesilen kurbanın bereketli etiymiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah indinde günlerin en büyüğü kurban bayramı günüdür. Bunu fazilette nefir günü yani teşrik günlerinin ikinci günü takip eder. Yine Bera bin Azib'den rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramı günü namazdan sonra bize hutbe irad etti ve her kim bizim namaz kıldığımız gibi namaz kılar, bizim kurban kestiğimiz gibi kurban keserse şüphesiz ki o kimse kurban ibadetini yerine getirmiştir. Her kim de kurbanını namazdan önce kesmiş ise o et için kesilmiş koyundur dedi. Bunun üzerine Ebu Burde bin Niyar radıyallahu anh ayağa kalktı ve ya Resulallah vallahi ben kurbanımı namaza çıkmadan önce kestim. Onu keserken bugünün yeme ve içme günü olduğunu bildiğim için acele ettim. Onun etinden kendim yedim, aileme ve komşularıma da yedirdim dedi. Resulullah buyurdu ki o et için kesilen koyundur. Ebu Burde de benim yanımda yaşını doldurmamış bir oğlak var. O iki koyunundan daha hayırlıdır. O bana kurban olarak yeterli midir dedi. Resulullah buyurdu ki evet senin için yeterlidir ancak senden sonra hiç kimse yeterli olmayacaktır buyurdu. Bu hadiste Ebu Davud, Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi ve Darimi'de geçiyor. Değerli kardeşler Allah bize mübarek ve hayırlı bir bayram yaşatsın ve ibadetlerini hakkıyla yerine getirmeyi nasip eylesin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Bayramınız mübarek olsun.
2: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555-764-39-03 Hadımköy.
3: Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük gecenizi tebrik eder.
4: Aybak Gıda 0212-545-92-51.
3: Ay Boya'dan kampanya. 17,5 kilo tavan boyası 149 TL. 20 kilo silikonlu boya 360 TL. 20 kilo dış cephe boyası 410 TL. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme kolaylığı. Ücretsiz kargo. Ay Boya yerli ve milli. 0530-447-0637.
5: Bin bir çeşit Milyon Center AVM. Veysel Bozkurt. Kurtuluş Caddesi 195 Şişli. 0539-852-5440.
6: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532-494-7152 Tepeüstü Ümraniye.
1: Hayırlı bayramlar.
7: Enes Duşakabin Sistemleri 0212-291-1385 0536-781-7308 Zeytinburnu.
8: Enes Ofis Kırtasiye. Kitap, oyuncak, kurumsal talip Enes 0552-657-2899.
9: Ersey Tekstil 0533-371-3171. erseytekstil.com.
10: Fanus Turizm 0212-621-8025. Fatih.
11: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212-635-5909. 0535-563-9790. Malta Çarşısı Fatih.
12: Frizi Tekstil 0212-219-4595. Kağıthane Çağlayan.
13: Hobilife Demirel Plastik 0212-659-0315 İstoç.
3: İmza Etiket Matbaa Tekstil Aksesuarları 0212-642-4692 0212-642 İmza Merter.
14: Kopinet Büro Makineleri, fotokopi, yazıcı, bilgisayar satış ve servisi, ofis kırtasiye ve gıda bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212-216-9660 www.kopipazar.com.
1: Hayırlı bayramlar.
3: Maslak, Formen Volvo Özel Servisi, telefon 0212-276-6160.
15: Nezir Akış Elektrik 0541-731-5510 Karaköy ve İstoç.
8: Nitelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hamdin Baran 0542-761-1264 Nitelik OSGB.com.
16: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216-430-8838 Taşdelen Çekmeköy.
17: Taştan Oto, Saim Taştan 0533-486-6621 Kadusan Sanayi Sitesi Ümraniye.
18: Yiğit Kardeşler Döküm Osman Yiğit 0212-485-8536 0535-431-6197 Başakşehir.
19: Çördükler Market Ramazan Çördük 0542-824-3373
3: Öz Şahinler Kuyumculuk Telefon 0212-668-2038 Sultan Gazi.
1: Bayramınızı tebrik ederiz.
7: Subhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
3: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul khawf mink وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على

0: Bayramınız mübarek olsun.
1: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 3903 Hadımköy.
2: Arnavutköy esnaflarından Ahmet Büyük gecenizi tebrik eder.
3: Aybak Gıda 0212 545 92 51.
2: Ay Boya'dan kampanya. 17,5 kilo tavan boyası 149 TL. 20 kilo silikonlu boya 360 TL. 20 kilo dış cephe boyası 410 TL. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme kolaylığı. Ücretsiz kargo. Ay Boya yerli ve milli. 0530 447 06 37.
4: Binbir çeşit Milyon Center AVM Veysel Bozkurt Kurtuluş Caddesi 195 Şişli 0539 852 5440
5: Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri Ayhan Sezer 0532 494 7152 Tepeüstü Ümraniye.
0: Hayırlı bayramlar.
6: Enes Duşakabin Sistemleri 0212 291 1385 0536 781 7308 Zeytinburnu.
7: Enes Ofis Kırtasiye. Kitap, oyuncak, kurumsal talip Enes 0552 657 28 99.
8: Ersey Tekstil 0533 371 31 71. erseytekstil.com.
9: Fanus Turizm 0212 621 80 25 Fatih.
10: Fatih Sultan Haç Malzemeleri 0212 635 5909 0535 563 97 90 Malta Çarşısı Fatih.
11: Frizi Tekstil 0212 219 45 95 Kağıthane Çağlayan.
12: Hobilife Demirel Plastik 0212 659 03 15 İstoç.
2: İmza Etiket Matbaa Tekstil Aksesuarları 0212 642 46 92 0212 642 imza Merter.
13: Kopinet büro makineleri, fotokopi, yazıcı, bilgisayar satış ve servisi, ofis kırtasiye ve gıda bölümlerimiz ile hizmetinizdeyiz. 0212 216 96 60 www.kopipazar.com.
0: Hayırlı bayramlar.
2: Maslak Formen Volvo Özel Servisi. Telefon 0212 276 61 60.
14: Nezir Akış Elektrik 0541 731 55 10 Karaköy ve İstoç.
7: Nitelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hamdin Baran 0542 761 12 64 Nitelik OSGB.com.
15: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
16: Taştan Oto, Saim Taştan, 0533 486 66 21, Kadusan Sanayi Sitesi Ümraniye.
17: Yiğit Kardeşler Döküm, Osman Yiğit, 0212 485 85 36, 0535 431 61 97 Başakşehir.
18: Çördükler Market Ramazan Çördük, 0542 824 33 73.
2: Öz Şahinler Kuyumculuk. Telefon 0212 668 2038 Sultan Gazi.
0: Bayramınızı tebrik ederiz.
19: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
20: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
21: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Küresel infak kurban. Kendi değerlerini bilmeyen ve dolayısıyla gereği üzere uygulama yapmayan toplumun varlığını koruması imkan dahili değil. Kurban bu büyük değerlerimizden biri. Kurbanın küresel bir ibadet olduğu gerçeğini anlamayanlar, cahil, sefil ve fasit insanlardır. Genelde kurban kesmenin bir katliam olduğu söylentileri, Haçlı teröristlerin mesnetsiz iddiaları. Bu aynı zamanda baştan başa fitne ve fesat kumpasıdır ve düşmanca propagandadır. Tarihte hep bu kara propagandayı sürdürdüler. Batı müsteşrikleri her alanda olduğu gibi kurban meselesinde de yaptıkları itibarsızlaştırma olayından ileri geçemediler, zaten geçemezlerdi. Ancak bunun da kendi cehaletlerini deşarj ihtiyaçlarını giderirler. Tabii bunun da ilginç bir sebebi vardır. İncil'i tahrif ettikten sonra muharef dini savunma uğruna İslam'ı karalama kampanyalarıyla kendi yanlışlarını yalıtmayı hedefliyorlar. Onların bu psikolojik bunalımlarına imrenen içimizdeki basiretsiz sözcüleri ağız değiştirirler, kimi kurban nihayet sünnettir der ve kendince kurban ibadetini itibarsızlaştırır. Kimi ise kurban kesmeye katliam yaftası vurarak İslam dinini cani bir sistem gösterme gayretkeşliğine tevessül eder. Kimi de et stoklama olarak görür. Tabii buna da bazı Müslüman sebep olur. Bu iddialar çok düşündürücü. Tarihi süreç itibarıyla kurban, ilahi beyanda gerçek değerini gösterir ve hikmet boyutuyla ortaya çıkar. Allahu Teala kurban hakkında herkesin dikkatini çeker, şöyle buyurur. Biz her ümmet için kurban kesme görevi verdik ki, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını zikretsinler. İlahınız bir tek ilahtır. Yalnız ona teslim olun. Ey Muhammed, o gönüllü kullarımı müjdele. Haç 34. Görüldüğü gibi kurban ibadeti ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Adem ile başlayıp her ümmette uygulanıp süregelen çok önemli bir ibadet. İşte Kur'an'ın bize haber verdiği önemli olayın beyanı onlara Adem'in iki oğlunun haberini, gerçeğini anlat. Hani her biri birer kurban takdim etmişlerdi de birinden kabul edilmiş, diğerindense kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kıskançlık yüzünden kardeşine "Andolsun seni öldüreceğim" dedi. O da "Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder" dedi. Maide 27. Burada kurban için önemli bir şart ileri sürülmekte. Bu şarta bugün pek dikkat edilmediği kimi Müslümanın uygulamasında görülmektedir. Bu şart takva şartıdır. Takva, Allahu Teala'nın rızasına en uygun olanı yapmaktır. Kurban etlerinin taksim edilişi Haç suresinde anlatılır. Elbette takva, Allahu Teala'nın rızasına en uygun olanı, onun yaptığı taksimata uymakla mümkündür. Aslında bu taksime uymak bir iman meselesi. Allahu Teala kurban etlerinin taksimini şöyle emreder. Ve develeri de sizin için Allah'ın hikmet içerikli alametlerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Artık onların üzerlerine birer ayakları bağlı, üçer ayakları üzerine ayakta bulundukları halde Allah'ın ismini zikredin. Yanları üzerine yere düşünce de artık etlerinden yiyin. Kanaatkar olup istemeyene de ve isteyene de yediriniz. Onları size öylece itaatkar yaptık ki şükredesiniz. Haç 36. Zikredilen ayet meallerinde kurban, ibadet, zikir, tevhid, zühd, takva, şükür, teslimiyet, infak ve Allahu Teala'ya yakınlık kurma anlamında bütünlük arz etmektedir. Bu ilke ve esaslara uygun olması için kurban etinin taksimi de Kur'an'a göre yapılmalıdır. Allahu Teala'nın taksiminde eti üçe ayırmak esastır. Biri kurban kesene, biri onurundan isteme sıkıntısı çekene, biri de isteyene yani muhtaçlara verilir. Fakat dil et
bir lokma kuru ekmeğe muhtaç dünyada nice Müslüman var. Onlar için yapılan çalışmaları unutmamak ve takdir etmek gerekir. Ancak kurban parasını ben kazandım, etini de ben yerim diyecek kadar bencilleşen bir Müslümanın varlığını düşünmek bile hazin. Kurban etini kardeşleriyle paylaşma erdemine eren Müslümanlar, İslam'ın şahlanışına vesile olacaklardır. Bununla da İslami şuur tavan yapacaktır. Kurban, infak olarak yeryüzü bayramına dönüşecektir. Terörist düşmanlar ne derlerse desinler, iddiaları altında kendileri kalacaktır. Buna rağmen Müslümanlar, müminler olarak kurban duasındaki bilinç düzeyinde olmaları gerekmektedir. De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. En'am 162. Mübarek olsun. Esselamu aleyküm. İlhan Oral, Yeni Akit Gazetesi.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: hediyedir, müjdedir. Bayram müminlere özel ikramdır. Bayram kardeşliktir. Bayram selamlaşmak, kucaklaşmaktır. Bayram dünyanın en özel, en güzel zamanıdır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Özel FM.
2: Bayramınız mübarek olsun.
3: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 8513. Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
4: Aktif Pimapen 0212 694 0555. Avcılar.
5: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları Kadir Bakar 0532 422 7072. Tahtakale Eminönü.
6: Ara Gıda Perakende Satışları Mustafa Karayiğit 0530 395 2540. Güngören İstanbul.
3: Asma Elektrik 0555 860 0747. Karaköy Beyoğlu.
6: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919. Büyükçekmece.
3: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 0652.
6: Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 3959.
7: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 0030. 0536 355 3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
6: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 2429. Babacan Garaj.
2: Hayırlı bayramlar.
8: Balcı Yusuf Gezer 0530 240 6076, Gaziantep.
9: Bursa Kebap Evi Fahrettin Koca Kuş Muhammed Ali Koyuncu 0532 500 0257. Dinamik Basım Matbaa dinamikbasim.com 0530 262 6161, Gebze.
10: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 7571, Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 6696.
11: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27. Eminönü İstoç 0212 519 98 43. ensarhac.com.
12: Erkoç Plastik ve Kalıp Sanayi hayırlı bayramlar diler.
2: Hayırlı bayramlar.
13: Başakşehir Helal Dünya Marketleri 0532 371 37 33.
14: İhsan İnşaat 0212 515 0446, Bağcılar.
15: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 3629.
16: Kranda Kalıp 0212 549 0877, 2 telli.
17: Kula Şifa Evi İrtibat için 0539 415 4167.
18: Kur Ev Toptan Ev Tekstili Ürünleri 0534 844 0938, Sultanbeyli.
19: Lina Mobilya 0544 619 4515.
20: Mata Elektronik 0551 166 1760, Esenyurt.
2: Hayırlı bayramlar.
21: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65, Ümraniye.
22: Rüya Kuyumculuk 0541 340 56 22, Sultanbeyli.
23: Selam Giyim 0212 452 8187, Çağlayan.
24: Kokunun en güzel hali Sufi Esans, sufiesans.com.
25: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 7395, Arnavutköy.
3: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 0623, Ümraniye Otosanayi Çakmak.
26: Elektrikte güvenin adresi Yelp Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 5575.
21: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 7679, Üsküdar.
27: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
25: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu, 0212 538 69 16 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
0: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM. 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
1: Şimşek Nakış, 0212 562 72 23 Esenler.
4: Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.
6: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiye ba'de. Değerli Müslümanlar, bugün Allah'ın izniyle Kur'ani kavramlardan birisi, bütün nebilerin ve rasullerin ortak sünneti ve kerahat vakti olmayan bir amelden, Allah yolunda cihattan, Allah yolunda mücadele etmekten bahsedeceğiz. Rabbimiz Azze ve Celle Bakara suresi 21. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: "Ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize kulluk ediniz." İşte davetin özünü, İslam'ın temelini özetleyen bir ayet-i kerime daha. Bu davet yeryüzündeki insanlara, insanlığın tümüne hitap ediyor. Bu hitap her insana, insanlığın birer ferdi olduğu için yapılmaktadır. Bu davet onları Allah Azze ve Celle'yi birlemeye ve ona kulluğa, hiçbir şeyi ona ortak koşmamaya, ondan başkasını da ilah ve Rab edinmemeye çağırmaktadır. Bu davet insanları Rablerinin emirleri dışına çıkmamaya, ona kulluk etmekten çekinmemeye, haksız olarak yeryüzünde böbürlenip büyüklük taslamamaya çağırıyor. Rabbimiz Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, yaratmak da emretmek de Allah'a aittir. Şüphesiz ki hakimiyet ve emretmek yetkisi yalnızca Allah'ındır. Göklerin ve yerin anahtarları yalnızca O'nun elindedir. Yarattıklarından hiçbirisi haddini aşıp yeryüzünde büyüklük taslayarak insanlar üzerinde hakimiyet kurup onları hükmü altına alarak zorbalık, zalimlik yapamaz. İslam, Adem Aleyhisselam'dan bu yana insanlığı dosdoğru olan Allah'ın dinine çağırmaktadır. Böylelikle insanlar herkesi kapsayan kullukta eşit olacaklardır. İşte okuyacağımız ayet-i kerime bunu çok güzel şekilde açıklamakta. Ali İmran suresinin 64. ayet-i kerimesi: "Ancak Allah'a kulluk etmek, ona hiçbir şeyi eş koşmamak, Allah'ı bırakıp birbirimizi Rabler olarak benimsememek üzere bizimle sizin aranızda eşit olan bir kelimede bir araya gelelim, birleşelim." Rabbimiz Azze ve Celle müminlere diğer insanlara yapmaları gereken teklifi hatırlatıyor. Haydi aramızda bir olan La ilahe illallah kelimesinde bir araya gelelim ve muhakkak ki Rabbimizin bize gönderdiği son elçi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi de son elçi, son nebi, son rasul, son önder olarak kabul edelim. İşte bütün dünyayı kapsayan Allah yolunda cihadın temeli. Gizli kapalı bir yönü yok. Anlaşılmayacak hiçbir şey yok içerisinde. İşte evrensel çağrı budur. Yusuf suresinin 40. ayet-i kerimesi: "Hakimiyet, egemenlik yalnızca Allah'ındır. O yalnızca kendisine kulluk etmenizi emretti." İşte en güçlü din, İşte bu din İslam'dır kardeşlerim. İnsan oğullarından hiçbir kimse kendi nefsiyle diğer insanlar üzerinde hakimiyet kurma ve onlara sulta etme hakkına sahip değildir. Onlara dilediği gibi emirler ve yasaklar koyma hakkına da sahip değildir. Allah'ın kendisine verdiği meşru yöneticilikten başka insanların veya bir tek ferdin hayatına emir ve yasaklar koyarak onların özgürlüklerine tecavüz eden kimse haksız yere Allah'ın arzında, yeryüzünde onun verdiği nefes ile büyüklenmekten başka bir şey yapmış olmaz. Bu ise haddini aşmak, tuğyan etmek, uluhiyet makamına özenmekten, ilahlık taslamaktan başka bir şey değildir. İşte kardeşlerim, bu çeşit tağutların hakimiyetlerine ve emirlerine insanlık üzerinde kurmak istediği egemenliği rıza gösterenler ise doğrudan doğruya Allah'a bu kişileri, bu makamları, bu yönetimleri şirk koşmuş sayılırlar. Allah'a, Allah'ın hakkına onları ortak etmiş olurlar. İşte yeryüzündeki fesadın, bozgunculuğun kaynağı da budur. her türlü şerri ve haddi aşmayı, tuğyanı ateşleyip körükleyen de bu Allah'a şirk koşma eylemidir. Dikkat ederseniz tarihin her evresinde ne zaman bir peygamber gelse ve ey kavmim Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur dese, muhakkak onun karşısına o memleketin, o diyarın, o bölgenin gelir kaynaklarını eline geçirmiş, halkı zulüm ve baskı altında ezip sömüren yönetimleri, yöneticileri, derebeyleri çıkar. Çıkarlar ve mutlaka davet yolu önüne her türlü engeli dikmeye çalışırlar. Şüphe yok ki Allah Azze ve Celle'nin Adem Aleyhisselam'dan son Resul, Hatemun Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gönderdiği bütün nebiler, bütün rasuller davetçiydi, mücahit idi. Kendisi ümmi ve arabi olan Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu davetçilerin önderi ve sancaktarıydı. Değerli dinleyiciler, Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği bütün nebiler onlara Rablerinden gelen hidayetle bütün meselelere, dünyanın bütün sorunlarına tertemiz ve dosdoğru çözümler getirdiler. Onların yüksek düşünceleri bütün insanlığın kurtuluşunu hedef aldı. Onların hepsi istisnasız Rablerinden aldıkları vahiyle ve emirle daima yeryüzünde adaletli İslam üzere bir sosyal düzen, nizam kurmak için mücadele ettiler. Alemleri yaratan, insanı da yaratan Allah Azze ve Celle her ferde yarattığı her kuluna hak ettiği meşru olan hakkını vermiştir. Kişi ile toplum arasındaki ilişkiler hak ve adalet esası üzerinde karşılıklı bir dengededir. Her birine İslam hukuku dairesinde içerisinde meşru olan hakkı verilir. Bunun gibi herkesin diğerine karşı bir takım yükümlülükleri vardır. Son Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davetinde de kavga, anlaşmazlık ve tabakalar, sınıflar arasında bir çekişme asla göremezsiniz. Çünkü onlar toplumda bir sınıfı diğer bir sınıf üzerine çıkarmak için cihad etmezler. Yine toplum hayatında bazı sınıfları diğer sınıflar üzerine musallat etmek için de çalışmazlar. Onların amacı, müminlerin gayesi Allah Azze ve Celle'nin emrettiği adaletin, İslam'ın uygulanması ve adaletin bütün kainata içindekileriyle beraber eşit bir şekilde uygulanması, yani adaletin tanımı olan her şeyi ait olduğu veya layık olduğu yere koymayı amaçlamaktadır. Değerli dinleyiciler, İslam sözde kalan bir takım inançlar yığını ile soyut bir takım prensiplerden ibaret değildir. Çağımızda din sözünden anlaşılan maalesef genelde budur. Din tamamıyla bir hayat şeklidir. Doğumdan ölüme, sabahtan akşama ve akşamdan tekrardan sabaha kadar. İşte gerçekte İslam hayatın her konusunda hüküm koyan, dünyada uygulanmakta olan bütün batıl sistemlerle çatışma halinde olan bir nizamdır, kanundur, anayasadır. O bu batıl sistemleri kökünden söküp bu batıl sistemlerin yerine mutlak iyilik, doğruluk ve hakkaniyet, adalet getirecek bir nizam kurmak, bir sistem kurmak ister. Kainatı da, insanları da yaratan Allah Azze ve Celle, insanlar ve cinler dahil olmak üzere bütün kainat için en iyi olanı tek bilendir. Bakın dikkat edin, en iyi bilendir demiyoruz. Tek bilendir. İşte insanlar ya da kurumlar Allah Azze ve Celle'nin yerine yeryüzünde hüküm koyma gafletine düştüklerinde biz Allah'tan daha iyi biliriz demektedirler. Müminler ise bunu reddederler. La ilahe diyerek bundan beri olduklarını ifade ederler ve illa Allah diyerek gerek gökte gerekse yerde yegane hüküm koyucu, kanun koyucunun Allah Azze ve Celle olduğuna itikat ederler. İşte bu hakkı, bu gerçeği insanlara anlatmak Allah yolunda cihad etmektir. Bu çağrı, bu davet insanlığın tümünü kapsar. O bütün insanlığı aralarında bir olan kelimeye çağırıyor. Hatta o yeryüzünde Allah'ın koyduğu sınırları aşıp nefsini ilahlaştıran bütün kişi, kurum ve kuruluşların karşısına dikilir. Yine kendilerini ilahlaştırıp insanlara hükümran olmak isteyen yöneticilerin de karşısına dikilir ve şöyle der: yeryüzünde haddinizi aşmayın. Allah'ın sizler için çizdiği sınırlar içerisinde hareket edin. Allah'ın yasaklamış olduğu kötü şeyleri yapmayın. Allah'ın emrine, dinine ve hak olan nizamına, insanlar için yalnızca hayır ve bereket getiren adalete, İslam'a boyun eğerseniz sizin için esenlik, emniyet ve selamet vardır. Çünkü hak yolcuları, müminler, muvahhidler kimseye düşmanlık beslemezler. Onların düşmanlığı ancak zalimlere, fesatçılara, fuhşa, kötülüğe, harama sapanlara, insanı fıtratından uzaklaştıranlaradır, tağutlaradır, müstekbirleredir. İşte bu kainatı yaratıp onlar üzerinde kanunlarını yaymış olan Allah'ın insanlara buyurmuş olduğu kanunlardır ve müminlerin davetidir. Allah yolunda elleriyle, dilleriyle ve kalpleriyle cihatlarıdır. Değerli Müslümanlar, bu daveti kabul edip ona inanan herkes şirk koşmamak kaydıyla İslam cemaatinin, büyük dünya İslam cemaatinin birer ferdi olur. Burada artık siyah ile beyaz, biz ya da siz, zengin ya da yoksul arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi bir tarağın dişleri gibi eşittirler. Bir ulusun diğer bir ulus üzerinde, bir milletin diğer bir millet üzerinde veya bir grubun diğer bir grup üzerinde üstünlüğü yoktur. Böylelikle evrensel bir cemaat, Allah'ın erleri, Allah'ın taraftarları ortaya çıkmış olur. İşte bu müminler cemaat olarak Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla ve dilleriyle cihat ederler. Rabbimiz Azze ve Celle bizleri onlardan eylesin. Allah yolunda son nefesine kadar cihat edip ve bu uğurda ölen, canını teslim eden mümin kullarından olabilmeyi her birimize nasip eylesin. Değerli dinleyiciler, cihat Kur'an'ın anahtar kavramlarından ve İslam'ın önemli ibadetlerinden birisidir. Ancak ne yazık ki diğer pek çok kavram gibi eksik ve yanlış anlaşılmaktadır. Cihat kavramı sadece gayrimüslimler, İslam'ı bilmeyen cahiller veya kasıtlı yanlış yapanlar değil. Ne yazık ki bazı Müslümanlar tarafından da eksik ve yanlış anlaşılmaktadır. Hatta öyle ki bundan dolayı Müslümanlar bu ibadetten söz etmekten bile korkar duruma gelmişler ve olumsuz tepkilerden çekinmeye başlamışlardır. Müslüman bir bireyden beklenen İslami bir kavramı, bir konuyu, anlayışı, haberi ve hükümleri Kur'an ve sünnetten aldığı gibi cihat kavramını da Kur'an'dan ve sünnetten öğrenmesidir. Kim nasıl anlarsa anlasın, tek doğru İslam'a uygun olandır. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de türevleri ile birlikte 40 kadar yerde geçen cihat kelimesinin kökü cehd ya da cühd olarak bilinmektedir. Bu da Arap dilinde ondan fazla manası olan çok anlamlı kelimelerden birisidir. Cehd, zorluk, meşakkat ve müsbet anlamda gayret, kararlı bir şekilde çalışmak, yoğun bir şekilde çaba göstermek anlamındadır. Cihat ve mücahede, dışarıdan gelen saldırılara veya insanın kendi içindeki zaaflara karşı elinden gelen tüm çabayı göstermesidir. Bu düşmanın içte ya da dışta olması fark etmez. Kavram olarak cihat, Allah yolunda hayırlı işler için yoğun çaba sarf etmektir, göstermektir. Cihadı şöyle de açıklayabiliriz: dini emirleri öğrenip zorluğuna rağmen uygulamaya ve başkalarına da öğretmeye, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmaya çalışmak, İslam'ı tebliğ, davet, nefse ve dış düşmana karşı mücadele, yoğun çaba sarf etmek anlamına gelmektedir. Müminlerin kararlı ve şuurlu çabalarının bedenle yapılanına cihat, yürekte olanına mücahede, fikir ve İslami ilimlerle yapılana da içtihat denilir. Bedeniyle, organlarıyla, malıyla cihat edene, manevi tarafını olgunlaştırmak için çaba sarf edene cahit ve mücahit, İslami hükümleri ortaya koymak için gayret sarf eden alimlere müçtehit denilmektedir. Allah yolunda gayret göstermek, çaba sarf etmek anlamıyla cihat bütün bu anlamları içerisine almaktadır. Allah yolunda yapılan bütün çalışmalar, Allah'ın adı yükselsin, ilahi kelimetullah için gösterilen bütün gayretler, İslam'ı tanıtma, tebliğ ve davet ve savunma için ortaya konulan bütün çabalar, çalışmalar, faaliyetler cihat kapsamı içerisinde nitelendirilir. Allah Azze ve Celle tarafından mümin kuluna verilen beden, ilim, mal ve Allah'ın en büyük nimetlerinden birisi olan insanı hayvandan ayıran akıl ile Allah yolunda mücadele etmek ve bu nimetleri Allah yolunda harcamak, İslam uğrunda kullanmak, bu uğurda elden geldiği kadar yoğun bir şekilde çalışmak, mücadele etmek cihadın bir başka yönüdür. Bu tanımlardan yola çıkarak diyebiliriz ki cihat öncelikle kalpte başlar. Nefsin ve şeytanın kandırmalarına karşı direniş, mücahede olarak devam eder. Nefis tezkiyesi, takva ve vera ehli olmak yolunda Müslümanın yaptığı mücadeledir bu aslında. Allah yolunda yoğun çaba, çalışma, salih ameller ile gelişir. Bu da bir cihattır. Salih amellerde devam edebilmek, az da olsa devamlı, sürekli bir şekilde bu yolda bu amellere devam edebilmek ya da artırabilmek için mücadele etmek de cihattır. Bütün şartlarına uygun bir şekilde Allah yolunda savaş, yani kıtal zamanı geldiğinde ya savaşmak ya da buna yardımcı olmak ve bu yolda infak etmeye kadar uzanır Allah yolunda cihat. Mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihat edin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi. Buradan anlıyoruz ki Müslümanın nefsinin kötü isteklerine karşı mücadele etmesi cihat olduğu gibi Allah yolunda şartları oluştuğunda kafirlere, müşriklere karşı savaşması da bir cihattır. Peki bu cihat saldırı mıdır? Kardeşlerim, dedik ki İslam'ın yanlış anlaşılan emirlerinden birisi de cihat kavramıdır. İslam düşmanları cihadın bir saldırı olduğunu, İslam'ın bu saldırı yoluyla yayıldığını, Müslümanların saldırı anlamındaki cihat emrine uyarak başka ülkeleri işgal ettiklerini ısrarlı bir şekilde iddia ederler. Cihadın başkalarına saldırı amacıyla kullanıldığını ve bunu da kutsal savaş, yani onların tabirleriyle holy war şeklinde anladıklarını ileri sürerler. Bu tamamen insanlara İslam'ı kötülemek, İslam'a fobinin bir parçası olarak yapılan bir iftiradır. Buna tarih de şahittir. Cihadın anlamına, ilgili ayetlere ve cihada izin verilen şartlara yeniden bakılırsa ve adil olunursa durumun onların iddia ettikleri, bazı Müslümanların da zannettiği gibi olmadığı görülecektir. Mesela Mekke'de inen bazı ayetlerde cihattan bahsediliyor. Halbuki Mekke'de savaş, yani kıtal yok idi. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor: öyleyse kafirlere itaat etme, onlara karşı Kur'an ile büyük cihat et. Furkan suresinin 52. ayet-i kerimesi. Yine Ankebut suresinde uğrumuzda cihat edip gerekli gayreti gösterenleri biz elbette bize varan yollarımızla eriştireceğiz. Şüphesiz Allah iyi davranan ve yaptığı işi güzel yapanlarla, muhsinlerle beraberdir buyuruyor. Cihat kavramının karşılığı savaş kelimesi değildir. Kur'an cihat ile fiili savaş olan kıtalı ve harbi ayrı ayrı kullanmakta. Çünkü bunların arasında hem nitelik hem de nicelik farkı vardır. Savaş baştan başa askeri harekat olup güce, malzemeye ve hazırlığa dayanır. Cihat ise askeri operasyon da dahil Allah yolunda yapılan bütün çabaları içerisine alır, kapsar. Kıtal de Allah'ın emrettiği ve gerçekten kolay olmayan bir ameldir. İşte Rabbimiz bunu bize şöyle bildiriyor: savaş, yani kıtal, hoşunuza gitmediği halde üzerinize yazıldı, yani farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesi. Evet kardeşlerim, İslam'a göre dinde zorlama yoktur. La ikrahe fiddin, yani dine girmede zorlama yoktur ayet-i kerimesi bize açıkça göstermektedir ki Allah Azze ve Celle insanlara irade, seçme hürriyeti vermiştir. Yani insanlar saçma da olsa, batıl da olsa diledikleri dini, diledikleri dünya görüşünü, diledikleri hayat şeklini seçebilirler. Bu seçimlerin sonucu tamamen kendilerini ilgilendirir. Çünkü inanma bir kalp işidir. Bir şeyin doğruluğu ve hak oluşu kalp ile kabul edilmezse silah zoruyla, baskıyla kimseye bir şey sevdirilemez. Yani İslam dinine girmede insanlara zorlama yapılamaz. Bu ayet-i kerime ile yasaklanmıştır. Aslında onların gerçekte yaptıkları İslam'ı da kendi kalpleri ya da kendi inançları gibi sanmalarıdır. Ya da bilinçli olarak İslam'a karşı bununla savaşmalarıdır. Çünkü bilinen bir gerçektir ki ideolojilerde ve İslam'dan başka diğer dinlerde durum tamamen İslam'da olduğundan farklıdır. Tarih boyunca insanlar kendileri bir din, yaşam şekli seçmekle kalmazlar. Yeterli maddesel, yani kişi sayısı, para, makam, mevki, teçhizat vesaire dünyalık güçleri ellerine geçtiğinde başkalarına zorla kendi dinlerini, hayat şekillerini benimsetmeye çalışırlar. Bazıları insanlar üzerinde hakimiyet kurmak, onların ülkelerini işgal edip değerlerine el koymak isterler. Onların sadece dinlerini değil, dillerini, kıyafetlerini ve hatta alfabelerini bile değiştirirler. Bunu yapmaya çalışırken karşılarına çıkan ve Allah'ın insanlar için seçtiği yegane din olan İslam, onların insanları kendilerine kul etme hedefleri önünde en büyük engel olduğu için çeşitli metot ve programlarla İslami davetin önünü kesmeye, insanların İslam'a ulaşmasını engellemeye, Müslümanların da dinlerini yaşamalarına mani olmaya çalışırlar. İşte bu gibi durumlarda Allah yolunda cihat gündeme gelmektedir. İslam'a, Müslümanlara, onların yaşadıkları topraklara, değerlerine düşmanlar saldırdığı zaman Allah'ın arzında, Allah'ın kulları üzerinde hakimiyet ve egemenlik yetkisini Allah'tan almalarına Müslümanların sessiz kalması beklenemez. Zalimler zayıf bırakılmışlara zulmederken, sömürürken Müslümanlar başlarını kuma gömemezler. Hangisi ya da hangileri mümkünse eliyle, diliyle ve kalbiyle cihat etmelidirler. Bu manasıyla İslam'ın cihat emrini yanlış anlayanlar demek ki cihatsız, yani dirençsiz, zayıf, savunmasız, onursuz, pasif, güdülebilir Müslümanlar istiyorlar ki işleri kolay olsun. Şeytanın vesveseleri ve insanın nefsinin kötü istekleri ve hevası olduğu müddetçe zalimler, saldırgan inkarcılar ve bunların hasımlığı devam ettiği, İslami davet, ilahi kelimetullah, hayırlı işler için çaba gösterme, Allah yolunda onun rızası için çalışma ihtiyacı olduğu sürece, yani dünya durdukça cihat ameli, cihat ibadeti sürecektir ve bu kerahat vakti olmayan bir ibadettir. Değerli Müslümanlar, kelimenin sözlük anlamından da anlaşıldığı gibi cihat bir saldırı değil, her türlü zulme karşı cinlerden ya da insanlardan olan şeytan, Firavun, Nemrut, Ebu Cehil vesaire haddini aşarak yeryüzünde hakkı olmayana göz diken, gerek Allah'a gerek insanlara karşı büyüklenen her türlü saldırıya karşı çaba göstermek ve çalışmaktır. Bu demektir ki cihat, hayırlı bir gaye uğruna ortaya konulan her türlü kalbi, fikri ve fiili çalışmanın ortak adıdır. Cihadı hedefi açısından şöyle de tarif edebiliriz. İnsanın hem kendisi ve hem de yakınlarından başlayarak dünyanın diğer ucuna kadar bütün insanlar için iki dünya mutluluğuna giden yoldaki engelleri kaldırmaya çalışmak, insanların kendi iradeleriyle, kendi nefislerine ya da başka insanlara kul olmaktan insanların kurtulmasına uygun bir ortamı hazırlamaktır cihat ameli. Cihat, toplumdaki fitneleri ve zulümleri önlemek için çalışmak, baskılara direnmektir cihat. İnsanları hakka, doğruya, barış, huzur ve mutluluğa ulaştırma faaliyetidir. Karanlıkta kalan insanların gönüllerini İslam'a ve onun güzelliklerine açma çabasıdır. Bu nedenle cihada bir yürek fethi gayreti de denilmektedir. Dahası cihat bir açıdan da insan hakları mücadelesidir. Cihat faaliyeti mutluluğun ta kendisi olan Allah ile insanlar arasına konulan duvarları, engelleri ortadan kaldırma uğruna yoğun bir çalışmadır, mücahededir. Müslümanlar İslam'ın getirdiği mutluluğu kalben ve fiilen tattıklarından başka kalpleri ve hayatlara da bu güzelliği götürmek isterler. İşte bu uğurdaki gayretlerin genel adıdır cihat. Genel olarak diğer bütün dinler ve özellikle de ideolojiler insan insanın kurdudur bencilliğine, yani kendi çıkarı için diğer insanı yiyip bitirmeye ve onlardan faydalandığı müddetçe onlara iyi davranma hayat düşüncesine karşı İslam'daki cihat ibadeti kendisi için gerek dünyada gerekse ahirette istediği iyiliği, güzelliği hiçbir karşılık beklemeden diğer insanlar için de ister. İşte bu İslam'ın, Müslümanlığın diğer dinlerden, özellikle ideolojilerden farkıdır. Müslümanlar asla mal toplamak, toprak ele geçirmek, insanları köleleştirmek, onlara karşı büyüklük taslamak, onları öldürmek ya da zenginliklerini yağmalamak için savaşmazlar. Aksine İslam buna izin vermez, yasaklar. Evet, İslam savaş gerçeğini göz ardı etmez. Çünkü savaşın tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Savaş bazen arzu edilmese de kaçınılmaz olur. Ancak İslam'da savaşın amacı Allah'ın yarattığı kulların yine Allah'a kul olmasına vesile olmaktır. Aslında onları hürleştirmek, özgürleştirmektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu cihat ibadetini şöyle anlatıyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle derken işittim diyor. Kim bir kötülük yani münker görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Görüldüğü gibi İslam'da cihadın amacı zulme, kötülüğe, münkere karşı mücadele etmektir. Evet değerli kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ifadesinden sonra eğer cihat kavramını toparlarsak, özetlersek, cihat üç şeye karşı yapılır. Nefsin İslam'a karşı isteklerine, yani kişinin hevasına karşı cihad etmesi, ikinci olarak şeytanın hilelerine, kandırmalarına, vesveselerine karşı direnmek, yani cihat etmek, gerek ameli, gerek kalbi olarak, üçüncü olarak da Allah yolunda kıtal, fi sebilillah, Allah yolunda düşmanla savaşmak. Tabii ki bütün bu halleriyle cihat ameli de başında ifade ettiğimiz gibi fıkhını muhakkak İslam'dan, yani Kur'an'dan, sünnetten, icmadan, kıyastan alması lazım. Muhakkak şer'i ölçüler içerisinde meselenin müminlerle beraber değerlendirilmesi gerekmektedir. Misal, zalimin yanında hak olan şeyleri söylemek, onun zulmüne engel olmaya çalışmak bir cihattır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Bizi bu zalimlerden kurtarın diye yalvaranlar uğrunda cihat edin. Nisa suresinin 75. ayet-i kerimesi. Dikkat edin, bu bir emirdir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bize emrediyor. Zalimlerin zulmü altında ezilen mazlumları kurtarın. Onlara karşı Allah yolunda cihat edin. Değerli Müslümanlar, Allah kullarına bir şeyi emrediyorsa o şey kullar için bir görev ve ibadettir. Üstelik Allah Azze ve Celle bu yolda canlarıyla ve mallarıyla çalışanları övüyor. Allah yolunda mücadele eden mücahitlerin dereceleri evlerinde oturanlardan daha yüksektir. Rabbimiz Allah şöyle buyuruyor: Allah yolunda cihat edin. Çünkü Allah yolunda cihat cennet kapılarından bir kapıdır ki Allah Azze ve Celle onun sebebiyle mücahidi hüzün ve kederden korur. Yine Ebu Said radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir gün şöyle sordular: Ey Allah'ın Resulü, insanların en faziletlisi kimdir? O aleyhissalatü vesselam şu cevabı verdi: Allah yolunda malıyla, canıyla cihad eden mümin kişi. Ey Allah'ın Resulü, sonra kim? Bu sefer ıssız köşelerden bir tenhaya Allah korkusuyla çekilip insanların kendi kötülüklerinden kendisini koruyan kimsedir şeklinde cevap verdi. Yine başka bir hadis-i şerifte: kim ki cihat etmeden veya cihat etme arzusunu duymadan ölürse münafıklar gibi ölmüş olur buyuruyor. Ebu Davud'da cihat kısmında geçen bir hadis. Görüldüğü gibi cihat çok faziletli bir ameldir. Gerek kalple, gerek dille, gerekse elle yapılan cihat. Gerek malla, gerekse canla yapılan cihat. Cihat müminlerin bir özelliği olarak hem medeni surelerde hem de Mekki surelerde yer alır. Mekke'de inen surelerdeki cihat emri daha çok fikirsel bir çaba, ayetlerden delil getirerek, aklı kullanarak ikna etme, marufu tavsiye, münkerden sakındırma, iyiliği emretme ve güzel ahlakı gösterme, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a her açıdan destek olma şeklinde gerçekleşmişti. Medine'de inen ayetlerdeki cihat emri ise giderek davet uğruna Allah yolunda daha çok çalışma, daha çok fedakarlık yapma, haklı ve savunma savaşlarına daha yoğun destek olma, savaşta da Allah yolunda elinden geleni yapma manasını kazanmıştır. Müminler Allah yolunda cihat ettiklerinde Allah'a yaklaşma vesilesi aramış olurlar. İşte Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının, ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz. Yine başka bir ayette: Allah uğrunda hakkıyla cihat edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnekler olasınız. Allah Azze ve Celle kendi yolunda fi sebilillah cihat eden, kınayanın kınamasından korkmayanlara hidayet lütfeder. Kardeşlerim, ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Maide suresinin 54. ayet-i kerimesi. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde de hicret edenlerle cihat edenleri birlikte anıyor ve övüyor Rabbimiz Allah. Derecelerinin yüksek olacağını, Allah katında bol rızık bulacaklarını haber veriyor bizlere. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Tevbe suresinin 20. ayet kerimesi. Yine Enfal suresinde iman edip hicret eden ve Allah yolunda cihat edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır. Kardeşlerim, her amelimizde olduğu gibi öncelikle bu amelimizde de onun şeriata uygunluğunu ve İslam fıkhında nasıl yapmamız gerektiğini öğrendikten sonra kalbimizi muhakkak bu amele hazırlamamız gerekmektedir. Allah yolunda cihat, İslam'daki bütün ibadetler gibi, bütün ameller gibi Allah rızası için, yani fi sebilillah olmalıdır. Bu amacın dışına çıkan ancak insanların cihat dediği şeyler, Kur'an'ın kastettiği cihat olamaz. İnsanların kendi kendilerine avuttukları iddialar ya da müstesna ibadeti kendi çıkarları için kullanma olur. Ancak dünyadaki insanlar zahiren onlara mücahit derler. Ancak kalpleri bilen Allah Azze ve Celle onların bu amelini kabul etmeyecektir. Mücahit dünya çıkarı için değil, dünyalıklar için değil, makam için, mevki için kahramandır desinler diye değil. Yalnızca Allah yolunda mücahede eder. Ebu Musa'dan rivayet edildiğine göre bir adam Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kahramanlık göstermek için kendi yakınları uğruna ve gösteriş için savaşanlardan hangisi Allah yolundadır?" diye sordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, "Kim Allah kelimesi yüce olsun diye cihad ederse işte o Allah yolundadır." Ya Rabbi, bizleri senin yolunda cihad eden ve bu yolda şehit olan kullarından eyle. Ya Rabbi, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eritme, bize katından bir rahmet bahşet, şüphesiz sen çok bağışlayansın. Allahümme amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz. Suha.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Yeah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: hediyedir, müjdedir. Bayram müminlere özel ikramdır. Bayram kardeşliktir. Bayram selamlaşmak, kucaklaşmaktır. Bayram dünyanın en özel, en güzel zamanıdır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Özel FM.
2: Bayramınız mübarek olsun.
3: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 8513. Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
4: Aktif Pimapen 0212 694 0555. Avcılar.
5: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları. Kadir Bakar 0532 422 7072. Tahtakale Eminönü.
6: Ara Gıda Perakende Satışları. Mustafa Karayiğit 0536 395 2540. Güngören İstanbul.
3: Asma Elektrik 0555 860 0747. Karaköy Beyoğlu.
6: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919. Büyükçekmece.
3: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 0652.
6: Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 3959.
7: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 0030. 0536 355 3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
6: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 2429. Babacan Garaj.
2: Hayırlı bayramlar.
8: Balcı Yusuf Gezer 0530 240 6076, Gaziantep.
9: Bursa Kebap Evi Fahrettin Koca Kuş Muhammed Ali Koyuncu 0532 500 0257. Dinamik Basım Matbaa dinamikbasim.com 0530 262 6161, Gebze.
10: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 7571, Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 6696.
11: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27. Eminönü İstoç 0212 519 98 43. ensarhac.com.
12: Erkoç Plastik ve Kalıp Sanayi hayırlı bayramlar diler.
2: Hayırlı bayramlar.
12: Başakşehir Helal Dünya Marketleri 0532 371 37 33.
13: İhsan İnşaat 0212 515 0446, Bağcılar.
14: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 3629.
15: Kranda Kalıp 0212 549 0877, 2 telli.
16: Kula Şifa Evi İrtibat için 0539 415 4167.
17: Kur Ev Toptan Ev Tekstili Ürünleri 0534 844 0938, Sultanbeyli.
18: Lina Mobilya 0544 619 4515.
19: Mata Elektronik 0551 166 1760, Esenyurt.
2: Hayırlı bayramlar.
4: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65, Ümraniye.
6: Rüya Kuyumculuk 0541 340 56 22, Sultanbeyli.
10: Selam Giyim 0212 452 8187, Çağlayan.
12: Kokunun en güzel hali Sufi Esans, sufiesans.com.
1: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 7395, Arnavutköy.
3: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 0623, Ümraniye Otosanayi Çakmak. Elektrikte güvenin adresi Yelp Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 5575.
4: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 7679, Üsküdar.
8: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
1: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 6916, 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
20: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM. 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
21: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
22: Bayramınızı tebrik ederiz.

Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim. 103.2

0: hediyedir, müjdedir. Bayram müminlere özel ikramdır. Bayram kardeşliktir. Bayram selamlaşmak, kucaklaşmaktır. Bayram dünyanın en özel, en güzel zamanıdır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Özel efem.
2: Bayramınız mübarek olsun.
3: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 8513. Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
4: Aktif Pimapen 0212 694 0555. Avcılar.
5: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları. Kadir Bakar 0532 422 7072. Tahtakale Eminönü.
6: Ara Gıda Perakende Satışları. Mustafa Karayiğit 0536 395 2540. Güngören İstanbul.
3: Asma Elektrik 0555 860 0747. Karaköy Beyoğlu.
6: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919. Büyükçekmece.
3: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 0652.
6: Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 3959.
7: Azim Reklam Musa Topçu 0212 442 0030. 0536 355 3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
6: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 2429. Babacan Garaj.
2: Hayırlı bayramlar.
8: Balcı Yusuf Gezer 0530 240 6076, Gaziantep.
9: Bursa Kebap Evi Fahrettin Koca Kuş Muhammed Ali Koyuncu 0532 500 0257. Dinamik Basım Matbaa dinamikbasim.com 0530 262 6161, Gebze.
10: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 7571, Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 6696.
11: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27. Eminönü İstoç 0212 519 98 43. ensarhac.com.
12: Erkoç Plastik ve Kalıp Sanayi hayırlı bayramlar diler.
2: Hayırlı bayramlar.
12: Başakşehir Helal Dünya Marketleri 0532 371 37 33.
13: İhsan İnşaat 0212 515 0446, Bağcılar.
14: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 3629.
15: Kranda Kalıp 0212 549 0877, 2 telli.
16: Kulu Şifa Evi İrtibat için 0539 415 4167.
17: Kur Ev Toptan Ev Tekstili Ürünleri 0534 844 0938, Sultanbeyli.
18: Lina Mobilya 0544 619 4515.
19: Mata Elektronik 0551 166 1760, Esenyurt.
2: Hayırlı bayramlar.
20: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65, Ümraniye.
21: Rüya Kuyumculuk 0541 340 56 22, Sultanbeyli.
22: Selam Yiyim 0212 452 8187, Çağlayan.
23: Kokunun en güzel hali Sufi Esans, sufiesans.com.
24: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 7395, Arnavutköy.
3: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 0623, Ümraniye Otosanayi Çakmak.
25: Elektrikte güvenin adresi Yelp Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 5575.
26: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 7679, Üsküdar.
27: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
28: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 6916, 500 Evler Gazi Osman Paşa.
0: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM. 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
1: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
4: Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
6: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen sizlerle.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nahmedullahi Teala ve nestağfiruh ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Değerli kardeşler, bugünkü sohbetimizin mevzuu cimrilik hakkında olacak inşallah. Cimri kelimesi Türkçemize Farsçadan girmiş bir kelimedir. Farsçadaki manası adi, alçak, soysuz anlamında kullanılırken Türkçemizde ise genellikle pintilik, hasislik manasında kullanılır. Yani pinti, çok tutucu, para, mal tutucu, harcamayan insan için kullanılır. İslam'ın ahlak kültüründe ise bu buhul kelimesiyle ifade edilir. Arapçada buhul cimrilik demektir. Cimri olana da bâhi denilir Arapçada. Yine mesela şuh kelimesi de benzer bir kelimedir. Ancak dilciler bu iki terim arasındaki anlam farkı üzerinde durmuşlardır. Yani buhl ve şuh kelimesinin anlam farklılığı üzerinde durmuşlar. Buna göre şuh, öncelikle kişiyi mal mülk edinme hırsına sevk eden, harcamalarda bulunmaktan ve yardım etmekten alıkoyan bencil bir duygu. Buhl ise bu duygunun etkisiyle iyilik ve cömertlik yapmaktan kaçınmaktır. Evet, Lisan-ül Arap'ta böyle geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Celle Celaluhu birçok ayetinde infaktan bahseder. Onlar ki kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler ayeti Kur'an'ın çok ayetinde geçmektedir. İnşallah Teala gelecek sohbetimizde de belki cömertlikten bahsedeceğiz. Bugün cimrilikten, gelecek haftaya belki cömertlikten bahsedeceğiz. Ve o bahsimizde de o infakla ilgili ayetlerin bazılarını görmeye gayret edeceğiz inşallah. Yine bazı ayetlerde de Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cimrilik yapanlardan ve insanları cimriliğe teşvik edenlerden bahseder ve bunları kınar Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Nitekim okumuş olduğum ayet-i celile Âl-i İmrân suresinin 180. ayetidir. Ne buyuruyordu Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu ayetinde? وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. Kendilerine verdi Allah'ın fazlından kendilerine verdiklerinde cimrilik edenler bunu kendileri için hayırlı zannetmesinler diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Kendilerine verdiğimizden cimrilik edenler, kısanlar, ödenmesi gereken, verilmesi gereken yerlere vermeyenler bunu kendileri için hayır zannetmesinler. Yani parayı biriktirdin, harcanması gereken yere harcamadın ve belli bir meblağın biriktiği, bayağı bir meblağın biriktiği, onu kendinde sanki hayır gibi görebilirsin. Çünkü niye? Bir ev alacak kadar para biriktirdin. Oğluna da bir ev almak için, kızına da bir ev almak için para biriktirdin. Görünüşte bir hayır gibi. Ama Allah diyor ki onu hayır olarak görmeyin diyor. Bel hüve şerru lehum. Halbuki o onlar için tam tersine şerdir. Bel, Arapçada bel kelimesi bir şeyin tam aksini ifade eder. Yani kendilerine hayırlı görmesinler dedikten sonra bel geldikten sonra tam aksine o onlar için şerdir anlamını ifade eder. Seyyutavvegune ma behilu bihi yevmel kıyame. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır diyor Cenab-ı Allah. Yani o mal biriktirip de malı ödenmesi gereken yerlere ödenmeyenlerin o malları boyunlarına dolanacaktır. Yılan olarak dolanacak. Ve insanı ısıracak, ben senin vermediğin malınım diyecek. Din alimleri ve müfessirlerin çoğunluğu özel olarak mal varlığı konusundaki cimriliğe, buhl ve genel olarak iyiliğin her türlüsünden kaçınacak derecede köklü ve yaygın bir huy haline almış bulunan cimriliğe de şuh demişlerdir. Ayrıca buhlu, kişinin kendi malını hayır yoluna harcamaktan kaçınması, şuhu da başkalarının elindekine göz dikecek veya onların iyilik yapmalarına bile hoşlanmayacak derecede cimri ve iyilik duygusundan yoksun olması şeklinde açıklayanlar da vardır. Yani bu kendisinin elinde olan malı harcamamak, harcanması gereken yere harcamamak, şuh ise bir başkasının elindeki malın da başkasına harcanmasını istememek demektir. Yani başkasını da men etmek demektir. Başkasına da ya niye veriyorsun malını ele aleme? Çoluğun çocuğun hakkını niye veriyorsun diyerek onu da hayır yapmaktan engellemektir şuh. Halbuki bu bizzat kendi malını vermemek ve kendi malına cimrilik göstermek demektir. Nitekim bu konuda Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 37. ayetinde şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينًا. Bunlar öyle insanlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği tavsiye ederler. Kendileri cimrilik ettikleri gibi, kendileri malının zekatını vermedikleri gibi, fakire, fukaraya, yetime vermedikleri gibi, yoksulları doyurmadıkları gibi başkalarının insanlara vermesine de mani olmaya çalışırlar. Nitekim bizim Eraeytellezî dediğimiz ya da Maun suresi dediğimiz surede de aynısı geçiyordu değil mi? وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. İyilik yapmayı da men ederler, engellerler diyordu orada da. Kur'an-ı Kerim'de insanın bu bencil duygudan kurtulması ve bunun yerine cömertlik duygusunu geliştirmesi her vesile ile öğütlenmiştir. Yani cimrilik yapmamaları, tam tersine kadir şinas olmaları, infak ehli olmaları, hayırhah olmaları devamlı Kur'an-ı Kerim'de tavsiye edilmiştir. Nitekim Allah cimrilik edenleri, başka insanların da cimri olmasını isteyenleri ve Allah'ın kendi kereminden verdiğini saklayanları sevmez. Başka bir ayette cimriliğin insanın kendi yararına bir davranış olmayıp aksine tam aleyhine bir sonuç doğuracağını belirtmiştir. Yine mesela وَمَنْ يُوْغَ شُحَ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir diyor. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa kurtuluşa erecek olanlar da onlardır diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Hadislerde de cimrilik anlamına gelen kavramlar sık sık kullanılmıştır. Hazreti Peygamber genel olarak insanlar hakkında düşünülebilen en kötü ve alçaltıcı iki huyun cimrilik ve korkaklık olduğunu beyan etmiştir. Nitekim Müsned'de ve Ebu Davud'da geçmektedir bu hadis. Cimrilik duygusuyla imanın bir arada bulunmayacağını yine Müsned'de ve Nesai'de geçmektedir bu hadis. Başka bir hadiste mal hırsı demir zırha benzetilmiştir. Mal hırsını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demir zırha benzetiyor. Yani cimri insan öyle ki o malı harcamamak için kendi kendine sıkıntı verir. Demir zırh insanı nasıl sıkarsa, insanı rahatsız ederse, o malı harcama korkusu da o insana o kadar sıkıntı verir. Halbuki insan malı verdikçe rahatlar. Malı verdikçe o zırh nasıl açıldığı zaman rahatlarsa, malı verdikçe rahatlar, içindeki sıkıntı gider ve karşısındaki insanın mutlu olduğunu görünce de huzura erer. Halbuki cimri insan devamlı bir sıkıntı içindedir. Çoluğunun çocuğunun normal nafakasını karşılamaz. Yani karşılaması gereken normal nafakaları harcamaz. Kıstıkça kızar. İşte bir evim olsun diye zaruri ihtiyaçlarından kısar. Kendi boğazından kısar, hanımının boğazından kısar, çocuklarının yemesinden içmesinden kısar ve o ev alınıncaya kadar varlık içinde yokluk yaşar. Evi alır, bu sefer evin içindeki eşyayı döşeyim diye çaba yapar. Yine harcanması gereken şeyleri harcamaz. Yani kendi çoluğunun çocuğunun nafakasından kıstığı gibi sadaka falan da hiç vermez. Evini alır, işte evinin içine eşyasını dizer, daha sonra bir de çocuğu vardır, bir de çocuğuma daire alayım, bir de şuna bir şey alayım der ve bu sefer de onun gayretine girer ve hayatı boyunca bu şekilde varlık içinde yokluk şeklinde bir yaşantı sürdürür. Ve bu da kendisini tamamen cimriliğe alıştırır. Dolayısıyla cimrilik ne yapılmış? Zemmedilmiştir. Nitekim cimrilikle ilgili bazı hadislere baktığımızda şöyle buyuruluyor. Cimrilikten kaçının, çünkü sizden önce gelen ümmetleri helak eden cimriliktir. Cimrilik onları birbirlerinin kanını akıtmaya, birbirlerinin namus ve malını helal saymaya zorladı. Ebu Davud ve Nesai rivayet etmiş bu hadisi. Cennete cimri, hilebaz, hain ve kötü ahlaklı kimse kötülüğünün karşılığını görmedikçe girmez. Cennete cimri, hilebaz, hain ve kötü ahlaklı kişi kötü ahlakının karşılığını görmedikçe, kötü ahlakının cezasını çekmedikçe giremez buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Ahmed'in ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste. Üç haslet vardır. Onlar helak edicidirler. Bakın, üç haslet, onlar helak ediyor insanı. Neymiş onlar? İtaat edilen cimrilik, boyun eğilen cimrilik, arkasından gidilen hevai nefis, insanın heva ve hevesinin peşinde koşmak, nefsi ne istiyorsa, tabi bu nefsin istediği İslam dışı şeyler değil mi? Zaten İslam'ın istediği şeylere, İslam'ın izin verdiği şeylere nefis ne yapılmış? Mübah sayılmış. Mesela yeme içme nefsin istediği şeydir ama helalından olmak şartıyla İslam ona izin vermiş. İşte efendim, şehveti helalından gidermeye, kendi hanımını da gidermeye İslam dini izin vermiş. Ama bunların dışında heva ve hevesin oluşması İslam'ın kabul etmediği bir şeydir. Yani başkalarının malını yeme, çalma, çırpma, işte efendim haram yeme, işte efendim başkalarına şehvetini kullanma gibi şeyler ne yapılmış? Yasaklanmış. Dolayısıyla üç haslet vardır, onlar helak edicidir derken, birisi neymiş? İtaat edilen cimrilik, ikincisi arkasından gidilen heva ve heves. Heva ve hevesinin peşinden koşmak, hatta ve hatta heva ve hevesinin peşinden koşmayı Allahu Teala Celle Celaluhu iki ayette nefsini ilah edinme olarak görmüş değil mi? Birisi Furkan suresinde, birisi Câsiye suresinde Allahu Teala Celle Celaluhu اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَهُ demiştir. Kendi nefsini ilah edineni görmedin mi? Bir insan, hiçbir kimse kendi nefsine, yani aynanın karşısına geçip de kendi kendine taptığı görülmemiştir bir insanın. Kendi kendine ibadet ettiği görülmemiştir. Böyle. Ama ilah edinmesi nasıl oluyor? Nefsinin istek ve arzularının peşinden koşma şeklinde oluyor. Dolayısıyla ona itaat etmiş oluyor, ona boyun eğmiş oluyor. İşte bugün halkımızın ilah kavramını bilmemesinin sebeplerinden birisi de budur. Rab kavramını bilmemesinin sebeplerinden birisi de budur. Bizim halkımız şu anda hala ilah dediğin zaman hemen Mekkeli müşrikler gözünün önüne gelir değil mi? Mekkeli müşrikler hayalinin önüne gelir ve onların taptığı putlar gözünün önüne gelir ve ilahı öyle putlara tapınma şeklinde anlar. Halbuki ilah öyle değildir. Allah'a itaat edilmesi yerde kime itaat edersen onu ilah edinmiş kabul edilmiş olursun. Nitekim Tevbe suresinin 31. ayetinde de Rab kavramını Peygamber Efendimiz açıklarken öyle açıklıyordu değil mi? Onlar size Allah'ın haram kılmadığı bir şeyi haram kıldıkları zaman onu haram kabul ediyor muydunuz? Evet diyor. Allah'ın helal kılmadığı bir şeyi helal dedikleri zaman siz de onu kabul ediyor muydunuz? Evet deyince işte onları Rab edinmek böyle olur diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Adi bin Hatim'e. Bakın, eğer Adi'ye bu hadisi Allah Resulü açıklamasaydı biz de Rabb'i belki yanlış anlardık. Ama o hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rab edinmenin nasıl olduğunu bize açıklıyor. Dolayısıyla bugün insanlar farkına varmadan karısını ilah ediniyor, mevki ve makamını ilah ediniyor, liderini ilah ediniyor, şeyhini ilah ediniyor, parayı ilah ediniyor, nefsinin heva ve heveslerini ilah ediniyor, fakat ilah edindiğinin farkına bile varmıyor. Rab ediniyor ama Rab edindiğinin farkında bile değil. Evet. Arkasından gidilen heva nefis ve kişinin kendini beğenmesi. Buna da ucub deniyor. Ucub. Muhakkak Allah Teala üç sınıftan nefret eder. Zina eden ihtiyar, iyiliğini başa kakan cimri, mütekebbir olan çoluk çocuk sahibi. Yani çok çoluğu çocuğu var, ailesi geniş, bununla insanlara karşı büyükleniyor. Benim arkam kavi, var mı bana yan bakan diyor. Mesela Müslim'in ve Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste şöyle deniyor: malını Allah yolunda infak edenle cimrilik yapanın misali, sırtında memelerinden boğazlarına kadar birer demir gömlek olan iki kişinin misaline benzer. İnfak eden bir kimseye gelince, infak ettiğinden ötürü gömleği bütün bedenini kaplar veya parmak boğumlarına kadar derisini örter. Cimrilik yapanın misali neymiş? Sırtından memelerinin boğazlarına kadar birer demir gömlek giyiyor cimri adam, buraya kadar. Halbuki infak eden adam bütün vücudunu örten, hatta parmaklarının ucuna kadar örten bir gömlek giyen insana benzer diyor. Cimri bir kimseye gelince o hiçbir şey infak etmek istemez. Böylece gömleği daha kısalır ve demir gömlekteki her halka olduğu yere batar. Öyle ki gırtlağını sıkmaya başlar, bir duruma gelir. Bu kimse onu genişletmek ister fakat o bir türlü genişlemez. Yine mesela Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: İki haslet vardır, onların ikisi mümin bir kimsede bir araya gelmezler. Cimrilik ile kötü ahlak. Müminde olmaması gereken iki huymuş bu. Birisi cimrilik, birisi de kötü ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de geçen bir hadisinde: ey Allah'ım, ben cimrilikten sana sığınıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi birisi cimrilikten Allah'a sığınmaktadır. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiği zaman eğer varsa asla geri çevirmemiştir. Hatta son vefat ettiği şeyde işte duvarda bir işte kap içinde 6 dinar kadar bir parası varmış. Onu hemen dağıtın diyor. Öbür tarafa Rabbinin huzuruna hiçbir şey olmadan gidiyor. Ey Allah'ım, ben cimrilikten sana sığınıyorum. Korkaklıktan sana sığınıyorum. Bunama derecesine gelen yaşlıktan sana sığınıyorum. Bunama dediğimiz atehliktir.

başkalarının maskarası olur kardeşler. Gülünç duruma düşer. Yine mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamet gününde birçok karanlıklara sebep olur. Fahiş konuşmaktan sakının. Çünkü Allah Teala fahiş konuşanı da fahişlik yapmayı kabul edeni de sevmez. Cimrilikten sakının. Çünkü sizden öncekileri cimrilik helak etmiştir. Cimrilik onlara yalan söylemeyi emretmiş. Yalan söylemişler. Niye yalan söylemeyi emrediyor cimrilik? Birisi gelir borç ister, vallahi yok der. Birisi gelir Allah rızası için bir şeyler ver der, hiçbir şeyim yok der. Hep yalan söyler. Cimrilik onlara yalan söylemeyi emretmiş, yalan söylemişler. Onlara zulmetmeyi emretmiş, zulmetmişler. Onlara sıla-i rahmi kesmeyi emretmiş, sıla-i rahmi kesmişlerdir. Cimrilik sıla-i rahmi bile kestiriyormuş kardeşler. Akrabayı ziyareti bile kestiriyormuş. Niye? Niye kestirir akrabayı ziyareti? Ya şimdi gideceğim bir şey, hediyeler medyeler alacağım, boş gitmek olmaz. Neme lazım? 50-100 lira para harcayacağım der ve akrabayı eşi dostu ziyaretten bile alıkoyar. Kişide bulunan en şerli hasletler obur bir cimrilik, şiddetli bir korkaklıktır diyor Allah Resulü Ebu Davud'da geçen bir hadiste. Cübeyr bin Mutim şöyle anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber ile beraber Hayber'den dönüyorduk. O esnada Bedeviler gelip Hazreti Peygamber'den ısrarla bir şeyler istediler. Öyle ki Hazreti Peygamber'i bir ağaca sığınmaya mecbur ettiler. Yani Allah Resulü'nün etrafını sardılar, istedikçe istediler. Allah Resulü geri çekile çekile bir ağaca vardı, dayandı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin abası, yani üzerine örttüğü o örtü düştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber durakladı ve şöyle dedi. Benim abamı veriniz. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim. Eğer şu tümsekler kadar malım olsaydı muhakkak sizin aranızda taksim ederdim. Beni ne cimri, ne yalancı, ne de korkak olarak göremezdiniz. Evet, bunu da Buhari rivayet etmiş. Hazreti Ömer der ki, Hazreti Peygamber bir taksimat yaptı. Bir dağıtımda bulundu. Ben dedim ki, bu maldan almayanlar, almak hususunda alanlardan daha müstakidiler. Bu maldan almayanlar, yani kendilerine mal vermediğin insanlar, şu malı verdiğin insanlardan buna daha müstahaktılar diyor. Hazreti Ömer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Peygamber buna karşı şöyle buyurdu. Onlar fahiş bir şekilde benden istemek veya cimrilik yapmak arasında beni serbest bıraktılar. Oysa ben cimri değildim. Yani onlar benden istedikçe istediler, ben de vermek mecburiyetindeyim. Çünkü vermezsem benim cimri olduğumu zannederler. Ebu Hurayra Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet eder. Cahil bir cömert, iyi dikkat edin kardeşler. Cahil bir cömert Allah'ın katında cimri bir abidten daha sevimlidir. Adam cahil ama hiç durmadan malını Allah yolunda harcıyor. Sadakalar veriyor, bilmem neler veriyor. Öbürü ise abid, hiç gece gündüz ibadet ediyor ama cimrilik ediyor. Hiç hayır hasenatta bulunmuyor. İşte diyor ki Allah katında cahil bir cömert abid bir cimriden daha değerlidir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste. Yine mesela Nesai'de cimrilik ile iman bir kulun kalbinde bir araya gelmezler buyuruyor. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste bazılarınız cimri zalimden daha zararsız ve daha mazurdur der. İyi dikkat edin. Bazılarınız cimri zalimden daha zararsızdır ve daha mazurdur der. Allah katında cimrilikten daha büyük bir zulüm yoktur. Yani insanlar cimriliği hiç zulüm falan olarak görmez. Cimri olanı hiç zalim falan olarak tanımaz, bilmez. Allah Resulü diyor ki bazılarınız böyle zannedersiniz. Yani cimri zalimden daha hafif durumdadır, daha mazur durumdadır zanneder bazılarınız. Allah katında cimrilikten daha büyük zulüm yoktur. Allah Teala izzet, azamet ve celal ile yemin etmiştir ki cennete cimri ve eli sıkı olan kimse giremeyecektir. Evet, cimriliğin getirdiği korkunç son kardeşler. Cimriliğin insana kazandırdığı korkunç son. Cimrilik hakkında ashabın ve alimlerin sözlerine gelince Ömer bin Abdülaziz'in kız kardeşi. Bu Ömer bin Abdülaziz kimdi? Emevilerin halifelerindendi değil mi? Aynı zamanda Hazreti Ali'nin kızı, Hazreti Ömer'in kızı tarafından torunudur. Kızının torunu daha doğrusu.

0: Hazreti Ömer'in. Onun içinde buna ikinci Ömer derler. Bu Ömer bin Abdülaziz'e ikinci Ömer derler. Hulefai Raşidin'in beşincisinden sayanlar da var bunu. Aynı dedesi Ömer gibi adaletli bir insan. İki sene birkaç ay hilafette bulunmuş. İki senelik bir hilafetinde kendisine zekat verilecek fakir kalmamış koskoca İslam devletinde. Demek ki bacısı da böyle birisiymiş ki işte bu Ömer bin Abdülaziz'in kız kardeşi Ümmül Benin diyor ki Cimri'ye yazıklar olsun. Eğer cimrilik bir iç gömleği olsaydı ben onu giymezdim. Eğer bir yol olsaydı cimrilik ben o yolda yürümezdim diyor. Müthiş bir söz söylüyor gerçekten kadıncağız. Allah rahmet eylesin ona. Hazreti Talha radıyallahu anh der ki muhakkak biz mallarımızla cimrilerin elde ettiklerini elde ederiz. Fakat biz sabrı yükleniriz. Bunu anlayabilen var mı kardeşler? Çok acayip bir söz bu. Muhakkak biz mallarımızla cimrilerin elde ettiklerini elde ederiz. Fakat biz sabır sahibiyiz. Ne demek bu? Biz mallarımızla cimrilerin elde ettiklerini elde ederiz diyor. Ne demek bu? Kim nasıl anlar bunu? Şu demektir bu kardeşler. Cimriler ne yaparlar? Bu dünyada mal biriktirmeye çalışırlar değil mi? Bu dünyada hiç vermeyip malı bu dünyada biriktirmeye çalışırlar. Cimrilerin elde ettiklerini elde ederiz. Halbuki bizim için gerçek dünya öbür dünyadır. Biz mallarımızı Allah yolunda harcayarak malı öbür dünyada ediniriz. Malın karşılığını öbür dünyada ediniriz. Cimrilerin bu dünyada elde ettiklerini biz öbür dünyada elde ederiz diyor. Bu dünyadaki sıkıntılardan dolayı da sabrederiz diyor. Muhammed bin Münkedir şöyle demiştir. Eskiden Allah bir kavme şerri irade ettiği zaman onların şerlilerini onların başına geçirir, rızıklarını cimrilerinin eline verir denirdi. Şu anda öyle değil mi kardeşlerim? Emin olun şu anda sadaka veren, zekat veren orta halli insanlardır. Zenginlerin gidin bakın ne zekat veriyorlardır ne doğru dürüst sadakaları vardır. Hep harama para harcarlar. Eğlenceye, fuhşa, yani Allah'ın yasakladığı yerlere harcarlar ama Allah'ın emrettiği yerlere hiç harcamalar şu andaki zengin sınıfı. Hazreti Ali bir hutbesinde şöyle demiştir. Halkın üzerine bir ısırıcı zaman gelecektir. Evet, halkın üzerine ısırıcı bir zaman gelecektir ve o ısırıcı zaman geleli çok oldu. Tarihler asırlardan beri Müslümanlar ısırıcı meliklerin yönetimi altında inim inim inlemektedir kardeşler. Şabi şöyle demiştir. Bunların ikisinden hangisinin cehennem ateşine daha fazla batırdığını bilmiyorum. Cimrilik mi yoksa yalan mı? Yani yalan veya cimrilikten hangisinin insanı cehenneme daha fazla batırdığını bilmiyorum diyor Şabi. Kâb şöyle der. Her sabah iki melek şöyle bağırırlar. Ey Allah'ım, senin yolunda harcamayanın malını telef et. İyi dikkat edin kardeşler. Cimriye melekler bile beddua etmektedir. Diyor ki ey Allah'ım, senin yolunda harcamayanın malını mahvet. Yolunda harcayanın harcadıklarının yerini hemen doldur ya Rabbi derler. Onun için kardeşler şunu unutmayalım. Verildiği zaman mal esasında eksilmiyor. Matematiksel olarak baktığınız zaman bazı eksiklikler görebilirsiniz. Mesela işte 100 liranız var, çıkarttınız 50 lirayı fakire tasadduk ettiniz. Cebinizde 50 lira kaldı, eksildi zannediyorsunuz değil mi siz? Matematiksel olarak eksildi. Öyle görüyoruz. Ama Allah o verdiğiniz malın kat katını ya işinize bereket verecektir ya mesela dükkanınız, ticaretiniz işte yangından koruyacaktır Cenab-ı Allah. Afetten koruyacaktır. Ya da sizi çeşitli hastalıklardan koruyacaktır. Çıkması gereken birçok şeyi çıkartmayacaktır Cenab-ı Allah o verdiğiniz maldan dolayı. Abdülmelik bin Karib el-Esma'yı der ki bir kişi tavsif ederken, vasıflandırırken, anlatırken bir bedevi şöyle diyordu. Filan adam gözümde küçüldü çünkü dünya onun gözünde büyümüştür. Dikkat edin, bedevi diyor ki falan adam benim gözümde küçülmüştür çünkü dünya onun gözünde büyümüştür. Demek ki buna göre diyor ki dünyayı gözünde büyüten insan, dünyaya olması gerekenden fazla değer veren insan benim gözümde küçük insandır. O adam dilenciyi gördüğü zaman sanki kendisine geleni ölüm meleği gibi görür. Bugün birçokları da böyle gerçekten kardeşler. Gerçekten muhtaç bir insan birisinden istediği zaman sanki Azrail'i görmüş gibi oluyor. Ve birçok kimse Allah versin git diyor değil mi? Git Allah versin. Bakın kardeşler, bu söz Allah'ın gazabını çekebilir. Bir şey vermiyorsan bile en azından hiçbir şey söyleme, sus en azından. Allah versin haydi dediğin zaman Allah korusun, Allah senin elindekini de alabilir kardeşler. Ebu Hanife şöyle demiştir: ben cimri bir kimseyi bir türlü adil telakki edemiyorum. Çünkü cimrilik onu fazlasıyla almaya zorlar ve o da alır. Bu bakımdan böyle olan bir kimse emanet hususunda emin sayılamaz diyor. Hazreti Ali ise şöyle demiştir: Allah'a yemin ederim, kerim bir kimse hiçbir zaman hakkını son noktasına kadar almış değildir. Kerim bir kimse hakkını hiçbir zaman son noktasına kadar almış değildir diyor. Yani kerim kimse ölçerken fazla ölçer verir. Efendim, başkasında hakkı varsa affeder, vazgeçer. İşte mesela diyelim ki fakire borç vermiştir. Alırken der ki ya şu da kalsın sana, çoluğun çocuğuna bir şey al der misal. Dolayısıyla kerim kimse hiçbir zaman hakkını tam olarak almamıştır diyor. Peki cimrilikten nasıl kurtulacağız kardeşler? Cimrilik bir huysa madem, cimrilikten nasıl kurtulacağız? Cimrilikten vere vere kurtulacağız kardeşler. Nefsimiz bize verme dedikçe, mesela Allah yolunda bir şeyler vereceğiz. O arada şeytan da nefsimiz de verme diyecek. Çoluğun çocuğun nafakasını başkasına niye veriyorsun? Sen enayi misin diyecek. Bu sözü işittiğimiz an bunun zıttını yapacağız. Vereceğiz. Verdiğimiz zaman o sesin sindiğini göreceğiz. O sesin saklandığını, kısıldığını göreceğiz. Ve vermeye alıştıkça, Allah yolunda verdikçe yavaş yavaş artık o sesin duyulmaz hale geldiğini göreceğiz. Ve yavaş yavaş içimizdeki iman bastıracak, cömertlik duygusu bastıracak, daha fazla ver diyecek. Daha fazla ver. Ve verdikçe de huzur duyacak kardeşler. Ve çocukları olan kardeşler, eskiler öyle yaparmış. Mesela hayır yapacağı zaman çocuğunun eliyle gönderirmiş. Oğlum dermiş, al şunu şu giden amcaya ver dermiş. Niye? Çocuk da alışsın diye, vermeye çocuk da alışsın diye. Ya da sorsun, baba niye verdik o amcaya desin. Onlara niye verdik desin, sorsun ve baba da açıklasın, evladım onlar yoksul insanlardır, muhtaçtır. Onun için onları desteklemek istiyoruz desin. Ve çocuk da yavaş yavaş bu duygulara alışsın ve ileride babasının yoluna devam etsin kardeşler. Ama eğer böyle olmazsa, çocuk babasını sıkar halde görürse, mesela kendi çocuğunun nafakasından dahi sıkıyorsa, çocuğu bir şey istedikçe borcumuz var, ev almış borcu var, araba almış borcu var, insan borçtan kurtulur mu hiç? Çocuğunun istediğini bile karşılamıyorsa sıka sıka çocuk babasından o huyu edinecek ve o da aynı şekilde olacaktır. İnsanlar verdiği zaman huzur duyuyorsa artık cömert hale gelmiş demektir kardeşler. Yani vermeye alıştığı ve verdiği zaman sıkıntı duymaz ve huzur duyar hale geldiği zaman da artık cömert olmuştur. İnşallahu Teala sadakalarınızı, zekatlarınızı ellerinizle dağıtmaya şöyle bir çıkın toplumun içine. O fakirleri gözleriniz bir görsün. Bakınız, sadakalarınızı, zekatlarınızı birilerinin aracıyla göndermeniz ayrı bir şeydir. Yani birilerinizi kendinize vekil tayin edip onlar eliyle başka yerlere göndermeniz ayrı şeydir. Fakat bizzat kendiniz göre göre vermenizin zevki ayrı bir şeydir kardeşler. Bir gün ben bu fakirlerini bilen bir kardeşe, ismini vermeyeceğim şimdi, dedim ki işte ya bana işte 10-15 tane dedim böyle namazlı niyazlı fakirleri tespit et, hani ver şey dedim, bir şeyler vereceğim falan dedim. Dedi ki hocam dedi, beraber gidelim beraber dağıtalım dedi. Diyelim ki 15 kişiye 250'şer lira dağıtayım diyordum misal. Kardeşler, o insanları gittiğiniz gördüğünüz zaman, o fakiri fukarayı gördüğünüz zaman, o yoksulları gördüğünüz zaman 250 veriyorsanız 500 veriyor. Yani 250 verecekseniz içinizden 500 lira vermek geliyor. Ve o parayı verdiğiniz zaman bir huzur duyuyorsunuz. Keşke daha fazla olsaydı da daha fazla verebilseydim diyor. O insanların, o ayağında ayakkabı olmayan çocukları, üzerinde elbise olmayan, soğukta tir tir titreyen çocukları gördüğünüz zaman, evine girdiğiniz zaman, dolabını şöyle bir açtığınız zaman, dolabında hiçbir şeyin olmadığını, evine bir ekmek, evinde bir ekmek dahi olmayan insanları gördüğünüz zaman elinizdeki tüm parayı veresiniz geliyor. Dolayısıyla göre göre vermek ve bunları verirken, dağıtırken çocuklarınızın da yanında olması çok güzel şey kardeşler. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri cimrilik hastalığından muhafaza eylesin kardeşler. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, veren el alan elden üstündür diyor. Veren el olmayı Allah bizlere nasip etsin kardeşler. Allah fazlından veriyor, Allah zenginliğinden bizlere veriyor. Zengin kullarının da kendi sıfatıyla sıfatlanmasını istiyor Allah. Yani ben size fazlımdan veriyorum, siz de benim verdiklerimden verin diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Allah'ın ve Resulünün sıfatlarıyla, yani cömertlik sıfatıyla sıfatlananlardan eylesin. Allah'ın sıfatları külli sıfatlardır. Allah hassiz hesapsız verir. Bizim sıfatlarımız da cüz'i sıfatlardır. Gücümüz yettiğini veririz biz ancak. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu gücümüz yettiği şeylerden bizi alıkoymasın kardeşler. Allah günahlarımızı affetsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen'i dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: hediyedir, müjdedir. Bayram müminlere özel ikramdır. Bayram kardeşliktir. Bayram selamlaşmak, kucaklaşmaktır. Bayram dünyanın en özel, en güzel zamanıdır. Bayramınız mübarek olsun.
1: Özel FM.
2: Bayramınız mübarek olsun.
3: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 8513. Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
4: Aktif Pimapen 0212 694 0555. Avcılar.
5: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları. Kadir Bakar 0532 422 7072. Tahtakale Eminönü.
6: Ara Gıda Perakende Satışları. Mustafa Karayiğit 0536 395 2540. Güngören İstanbul.
3: Asma Elektrik 0555 860 0747. Karaköy Beyoğlu.
6: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919. Büyükçekmece.
3: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 0652.
6: Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 3959.
7: Azim Reklam Musa Topçu 0212 442 0030. 0536 355 3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
6: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 2429. Babacan Garaj.
2: Hayırlı bayramlar.
8: Balcı Yusuf Gezer 0530 240 6076, Gaziantep.
9: Bursa Kebap Evi Fahrettin Koca Kuş Muhammed Ali Koyuncu 0532 500 0257. Dinamik Basım Matbaa dinamikbasim.com 0530 262 6161, Gebze.
10: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 7571, Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 6696.
11: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 6227, Eminönü İstoç 0212 519 9843, ensarhac.com.
12: Erkoç Plastik ve Kalıp Sanayi hayırlı bayramlar diler.
2: Hayırlı bayramlar.
12: Başakşehir Helal Dünya Marketleri 0532 371 37 33.
13: İhsan İnşaat 0212 515 0446, Bağcılar.
14: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 3629.
15: Kranda Kalıp 0212 549 0877, 2 telli.
16: Kulun Şifa Evi İrtibat için 0539 415 4167.
17: Kur Ev Toptan Ev Tekstili Ürünleri 0534 844 0938, Sultanbeyli.
18: Lina Mobilya 0544 619 4515.
19: Mata Elektronik 0551 166 1760, Esenyurt.
2: Hayırlı bayramlar.
8: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65, Ümraniye.
6: Rüya Kuyumculuk 0541 340 56 22, Sultanbeyli.
10: Selam Yiğim 0212 452 8187, Çağlayan.
4: Kokunun en güzel hali Sufi Esans, sufiesans.com.
1: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 7395, Arnavutköy.
3: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 0623, Ümraniye Otosanayi Çakmak. Elektrikte güvenin adresi Yelp Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 5575.
8: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 7679, Üsküdar.
11: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
1: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 6916 500 Evler Gazi Osman Paşa.
20: 0 ve 2. el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM. 0530 782 24 65. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
21: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
22: Bayramınızı tebrik ederiz.
23: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
24: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Araç yavaş giderken saf bir kuzu gibidir. Hızlanınca yiyecek kuzu arayan aç bir kurt gibidir. Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM. Bayramınız mübarek olsun.
1: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 8513. Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
2: Aktif Pimapen 0212 694 0555. Avcılar.
3: Antep Pazarı Toptan Kuru Yemiş Satışları. Kadir Bakar 0532 422 7072. Tahtakale Eminönü.
4: Ara Gıda Perakende Satışları. Mustafa Karayiğit 0536 395 2540. Güngören İstanbul.
1: Asma Elektrik 0555 860 0747. Karaköy Beyoğlu.
4: Asya Plastik ve Kalıp Cengiz Panzehir 0532 786 4919. Büyükçekmece.
1: Ateş Mimarlık Muhammed Ateş 0216 642 0652.
4: Ayca Gümak Güven Zemin Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ayhan Bucak. DES Sanayi Sitesi Ümraniye 0216 540 3959.
5: Asim Reklam Musa Topçu 0212 442 0030. 0536 355 3142. Esenler. bilgi@azimreklam.com.
4: Babacan Garaj Oto Kuaför Detaylı Temizlik Pasta Cila Seramik Kaplama Hizmetinizde. 0532 069 2429. Babacan Garaj.
0: Hayırlı bayramlar.
6: Balcı Yusuf Gezer 0530 240 6076, Gaziantep.
7: Bursa Kebap Evi Fahrettin Kocakuş Muhammed Ali Koyuncu 0532 500 0257. Dinamik Basım Matbaa dinamikbasim.com 0530 262 6161, Gebze.
8: Dizayn, sıvama ve metal ürünleri Naci Özkaya 0507 755 7571, Ümraniye. Düdanlı Beyçi Köfte İsmet Paşa Mahallesi Sultan Gazi 0533 653 6696.
9: Ensar Hac Malzemeleri Göztepe Ataşehir 0216 470 62 27. Eminönü İstoç 0212 519 98 43. ensarhac.com.
10: Erkoç Plastik ve Kalıp Sanayi hayırlı bayramlar diler.
0: Hayırlı bayramlar.
10: Başakşehir Helal Dünya Marketleri 0532 371 37 33.
11: İhsan İnşaat 0212 515 0446, Bağcılar.
12: Klas Market İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Yakuplu Beylikdüzü 0212 875 3629.
13: Kranda Kalıp 0212 549 0877, 2 telli.
14: Kulu Şifa Evi İrtibat için 0539 415 4167.
15: Kur Ev Toptan Ev Tekstili Ürünleri 0534 844 0938, Sultanbeyli.
16: Lina Mobilya 0544 619 4515.
17: Mata Elektronik 0551 166 1760, Esenyurt.
0: Hayırlı bayramlar.
18: Mümin Gıda Mümin Özdemir 0530 419 66 65, Ümraniye.
19: Rüya Kuyumculuk 0541 340 56 22, Sultanbeyli.
4: Selam Giyim 0212 452 8187, Çağlayan.
6: Kokunun en güzel hali Sufi Esans, sufiesans.com.
7: Talas Emlak'tan Hasan Hüseyin Talas 0212 597 7395, Arnavutköy.
1: Tanış Petrol Ürünleri 0216 634 0623, Ümraniye Otosanayi Çakmak.
8: Elektrikte güvenin adresi Yelp Elektrik Mühendislik ve İnşaatı 0216 632 5575.
18: Zafer Ev Tekstili Zafer Turan 0532 575 7679, Üsküdar.
8: Çocuğunuz hem oynasın hem gelişsin. Uzman pedagog onaylı zeka oyunlarıyla öğrenme kapasitesini arttıran platform zekaokulu.com. Oyunlu öğrenmenin en güzel adresi. Hemen arayın 0553 909 2680.
7: Ünsal Kardeşler Kelle Paça ve İşkembe Salonu 0212 538 6916, 500, Evler Gazi Osman Paşa.
16: Sıfır ve ikinci el cihazlarınızın değerinde alım satımı, takas ve her marka cep telefonunuzun tamiri için İkizler GSM 0530 782 2465. Instagram hesabımız ikizler-gsm. Esenyurt Balıkyolu.
20: Şimşek Nakış 0212 562 72 23 Esenler.
21: Bayramınızı tebrik ederiz.
22: Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Onlar, "Ey Rabbimiz, iman ettik, bizi de şahitlerden yaz," derler. Hem biz Rabbimizin bizi iyi kişilerle birlikte cennete sokmasını arzulayıp dururken, neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere inanmayalım? Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
1: Değerli dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed Yusuf'la Kulsadi Yüksel'in Bu Böyledir isimli eseriyle birliktesiniz efendim. Sevgili dinleyenler, bu haftaki programımıza başlamadan önce geçen hafta ele aldığımız hadise tekrar kısa bir göz atmak istiyorum. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah bir iş yaptı da o hususta ruhsat verdi. Bir takım insanlar Resulullah'ın yapıp da ruhsat verdiği o iş kendisine hastır zannedip o işi yapmaktan çekindiler. Onların bu çekinmesi Resulullah'a ulaşınca Allah'a hamd ettikten sonra bir takım topluluklara ne oluyor ki onlar benim yapmakta olduğum bir şeyi yapmaktan çekiniyorlar. Allah'a yemin ederim ki ben onların Allah'ı en çok bilenleri ve Allah'tan en çok korkanıyım buyurdu. Bu hadisten anlamamız gerekenleri kısaca vurgulamak gerekirse, Peygamber Efendimiz bazı kişilerin iyi niyetlerinden kaynaklanan kararlarının doğru olmadığını, Allah ve Resulünün ruhsat verdiği ameller ile amel etmeyi, bu ruhsat sınırlarını aşmamanın en iyi en hayırlı olduğunu beyan etmiş bulunmaktaydı. Tabii ki Müslümanlar olarak ne ifratta ne de tefritte olmamız İslam adına hoş karşılanmamıştır. Allah'ın dinine uygun olan ve Allah'ın razı olduğu hal, orta yolu dengeli tutma halidir. Biz Müslümanların üzerine düşen Peygamberimizin izinden gitmek, onun yaptıklarını elimizden geldiğince yapmaya çalışmaktır kıymetli dinleyenler. Bu haftaki programımızda İmam Ümmetin Koruyucu Kalkanıdır başlıklı bölüm ile birlikte olacağız. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah şöyle buyurdu. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir. Benim tayin ettiğim emire itaat eden bana itaat etmiştir. Emire isyan eden bana isyan etmiştir. İslam devlet başkanı olan imam millet için bir kalkandır. Onun ardında onun emrinde harp yapılır. Onunla düşmandan korunulur. Eğer o millete Allah'a takva ile emrederse ve adaletle hareket ederse, bu emri ve adaleti sebebiyle onun için sevap vardır. Eğer takva ve adaletten başkasıyla emir ve hükmederse, bundan meydana gelen günah onun üzerine döner. Böyle buyurdu muvahhidlerin ve muttakilerin dünyada da ahirette de önderi Resulullah. Resulullah'a yapılan itaat Allah'a itaattir ve ona yapılan isyan Allah'a yapılmış isyandır. Aynen bunun gibi Resulullah'a varis olan ve ondan almış olduğu ilkeler ile ümmeti yöneten emir kendisine itaat edilecek bir mercidir. Çünkü emir veya imam Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Resul'ün sünnetiyle yöneten izzet sahibi muvahhid bir mümindir. Bundan dolayı böyle mümin Müslüman ve Kur'an ile sünnet ile yöneten emir veya imama itaat Resulullah'a itaat demektir. Emire yapılacak isyan yine Resulullah'a yapılan isyan demektir. Dolayısıyla bu itaat veya isyan Allah'a yapılmış olur. Çünkü emir veya imam Kur'an ve sünnet ile emretmektedir. Onun bu emrine itaat Allah'a ve Resulüne itaattir. Onun bu emrine isyan da yine Allah'a ve Resulüne yapılan isyandır. Bu durum emir veya imamın meşru yani İslam'a uygun emirleri için geçerlidir. İmam muttaki ve adil olup Kur'an ve sünnet ile amel ederek emretmesi durumunda kendisine itaat etmek Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Ona yapılacak isyan da Allah ve Resulüne isyandır. Yoksa meşru olmayan yani İslam'a aykırı olan emirlere itaat Allah'a ve Resulüne isyan, imamın İslam'a uymayan yani gayri meşru emirlerine isyan, Allah'a ve Resulüne itaat demektir. İtaat ancak meşru olan işlerde olur. Allah'a isyan yapılan yerde ve işlerde o isyanı emreden hiçbir kula itaat edilmez. Yegane Rabbimiz Allah, yalnız O'na ibadet etmemizi ve yalnız O'ndan yardım dilememizi emrederken, hakimiyetin yalnızca O'na ait olduğunu ve O'ndan başkasına kulluk etmememizi emir buyurmuştur. O'na ve Resulüne itaat etmeyi emreden Allah şöyle buyurur: "Gerçekten sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana itaat edin." Yaratılışın gayesi Allah'a gereği gibi ibadet etmektir. Allah'ı hakkıyla tanımak ve ona itaat etmek, ona gereği gibi ibadet etmenin ta kendisidir. Rabbimiz Allah kendisine ve Resulüne isyan edenleri apaçık bir sapıklık içinde olduklarını beyan buyurur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse artık gerçekten o apaçık bir sapıklıkla sapmıştır. Ve yine "Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Siz de işitiyorken ondan yüz çevirmeyin." diye mümin Müslümanlara emir buyuran Rabbimiz Allah, kendisine ve Resulüne itaat etmeyen, emirlerini reddederek yüz çevirip isyan edenleri kafir olmakla vasıflandırmaktadır. De ki, "Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah kafirleri sevmez." Muvahhid müminlerin itaati ancak Allah'adır, Allah'ın Resulünedir ve Allah ile Resulüne itaat eden, Kur'an ve sünnet ile hükmedip yöneten yöneticilere yani ulul emredir. Ulul emr Allah'a ve Resulüne itaat ettikçe ona itaat etmek, Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Eğer ulul emr Allah'a ve Resulüne itaat etmez, isyan halinde olup yönettiklerinde de Allah'a ve Resulüne isyan etmeyi emrediyorsa, ona itaat etmeyip emirlerine isyan etmek Allah'ın ve Resulünün emrettiği bir davranıştır. Böyle bir davranış takdir edilmiş, övülmüş ve en büyük cihat sayılmıştır. Zalim yani Allah ve Resulüne karşı isyan eden bir yöneticinin yüzüne karşı hakkı haykırmak en büyük ve faziletli cihat, bu izzetli davranıştan dolayı zalim yönetici tarafından öldürülen mümin Müslüman, şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'dan sonraki en kıymetli şehittir. Ebu Said el-Hudri'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: "Cihadın en efdali zalim sultanın veya zalim emrin yanında söylenecek adaletli hak sözdür." Cabir radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah Efendimiz şöyle buyurur: "Kıyamet günü Allah katında şehitlerin efendisi Abdülmuttalip oğlu Hamza ile zalim bir idareciye ayağa kalkarak ona iyiliği emredip kötülükten sakındıran ve bu yüzden o idarecinin öldürdüğü kimsedir." İşte İslam'ın ruhu yani gayesi budur. Zalime, zulme, isyankara ve sömürüye karşı kesin tavrı budur İslam'ın. İslam'a teslim olmuş muvahhid mümin Müslümanların baş vazifesi, Allah'a ve Resulüne itaat etmeyene itaat etmemek, isyan edene isyan etmektir. Mümin Müslümanlar kendilerini yönetenlerin Allah ve Resulüne karşı takındıkları tavra göre tavır alırlar. Yöneticiler Allah'a ve Resulüne karşı itaat ederlerse, mümin Müslümanlar da onlara itaat ederler. Eğer yönetenler Allah'a ve Resulüne karşı isyan eder, Allah ve Resulünün emirlerini dinlemezlerse, mümin Müslümanlar da onlara itaat etmez ve onları dinlemezler. İslam devlet başkanı olan imam, İslam milleti için sapasağlam bir kalkandır. Ona sığınılarak onun koruyuculuğunda mümin Müslümanlar hayatlarını emniyet içinde devam ettirirler. Barış ve huzur onun sayesinde olurken, barışın ve huzurun sağlanması için yapılacak savaş da onun emri altında gerçekleştirilir. Yegane hayat nizamı İslam'da esas olan barıştır. Savaş İslam ülkesinin korunması ve dolayısıyla dünya barışını sağlamak için yapılır. İslam devlet başkanı olan imam İslam milletine adaletle hareket ederek takva ile emredecek olursa emirlerine itaat edilir. Bu adalet ve takva kendisi için sevap olur. Eğer adalet ve takva dışında zulüm ve fısk ile emrederse elbette kendisi için günah olur ve onun bu emrine itaat edilmez. Çünkü zulüm ve fıskı emretmede yani isyanda hiçbir kula itaat edilmez. Devlet İslam devleti olduktan sonra imam adil de olabilir, fasık veya zalim de olabilir. İslam devletinin başında bulunan imam kalkan vazifesini görür. Adil ve muttaki ise sapasağlam bir kalkandır, zalim ve fasık ise yine kalkandır. Fakat İslam milleti için tam koruyucu, kendisine sığınılan emin bir kalkan değildir. İmam yaptığı zulümden ve işlediği fısktan vazgeçmesi için uyarılır, nasihat edilir ve adalet ile takva tavsiyesinde bulunulur. Tüm imkanlar harcanarak iyilik ile onun adalet ile yönetmesine yardımcı olunur. İslam milletine zarar verilmeden, bir iç kargaşa meydana getirilmeden onun zulmü ve fıskı giderilmeye çalışılır. Meşru yani İslam'a uygun devlet otoritesine karşı kıyam edilmez, başkaldırış yani isyan gündeme getirilmez. İmamdaki adalete ve takvaya aykırı olan haller düzeltilmeye çalışılır. Ümmet arasında herhangi bir fitne meydana getirilmeden tüm çabalara rağmen zulüm ve fısktan vazgeçmeyen imamın azlinin gerekli olduğunu beyan eden alimler, İslam milletinin huzur, saadet ve emniyetini dile getirmişlerdir. Allah'a ve Resulüne itaat eden, tabi olan ve katıksız imanından kaynaklanan bu durumu, ölümüne kadar devam eden mümin Müslüman, dosdoğru yolda olup kurtuluşa erenlerden olmuştur. İbn-i Mesud'un rivayetiyle Resulullah hutbe irad ettiği zaman şunları söylemiştir. Hamd sadece Allah'adır. Allah'a hamd eder, ondan yardım ister ve onun bağışlanmasını dileriz. Nefislerimizin şerrinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayete erdirdiği kimseyi sapıtacak kimse yoktur. Allah kimi şaşırtmışsa da onu da kimse hidayete erdiremez. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederim. Allah onu kıyametin önünde korkutucu ve müjdeleyici olarak hak ile göndermiştir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim de isyan ederse bilsin ki o nefsinden başka hiç kimseye zarar veremeyecektir. İslam devlet başkanı olan imama itaatin şartı onun Allah'a ve Resulüne itaatidir. O Allah'a ve Resulüne itaat ederse ona itaat olunur. Doğru yolu bulmak ancak Allah'a ve onun Resulüne itaat ile gerçekleşecektir. Kim olursa olsun Allah'a ve Resulüne isyan eden muhakkak ki sapmış gitmiştir. Adi bin Hatim anlatıyor. Bir adam Resulullah'ın yanında hutbe okuyarak her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak doğru yolu bulmuştur. Onlara isyan eden ise muhakkak sapmıştır demiş. Bunun üzerine Resulullah sen ne fena hatipsin Allah'a ve Resulüne isyan eden ise muhakkak sapmıştır de buyurmuşlar. Allah'a itaat onun emrettiği gibi davranmak, Resulüne itaat ise onun gibi yaşamak ile gerçekleşir. Resulullah gibi davranmak demek onun sünnetine tabi olmak demektir. Bunun için Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan Resul'e uyarlar. O onlara marufu emrediyor, kötülüğü yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler işte kurtuluşa erenler bunlardır. Allah ve Resulüne çağrıldıkları zaman işittik ve itaat ettik deyip hemen çağrıya uyan muvahhid müminler, Allah'a ve Resulüne gereği gibi itaat eden ulul emre de itaat ederler. İslam devletinin başında bulunan imama veya İslam cemaatinin emrine itaat etmeyenler, kendi aleyhlerinde suç işleyenler olarak Allah'a kavuşmuş olurlar. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın rivayetiyle muvahhidlerin ve muttakilerin önderi Resulullah Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurur. Her kim bir eli itaatten çıkarırsa kıyamet gününde Allah'a hiçbir hüccet olmadığı halde kavuşur. Ve her kim boynunda bir beyat olmadığı halde ölürse cahiliyet ölümü gibi bir ölümle ölür. İslam milleti için koruyucu bir sapasağlam kalkan olan imam ve imamet, mümin Müslümanlar açısından o kadar önemli bir konudur ki, alimler tarafından bir akide konusu olarak ele alınmış ve beyan edilmiştir. Kitap ve sünnette sabit olduğu üzere kendisine ithal edilecek imam için akaid kitaplarında şöyle denilmektedir. Üzerimizde İslam devlet başkanı olan imamı görmeden bir günün geçmesi caiz değildir. İmam devlet başkanı olan halifedir. İmametin hak olduğunu kabul etmeyen kimse kafir olur. Çünkü dini hükümlerden bir kısmının caiz olması imamın varlığına bağlıdır. Cuma namazı, bayram namazları ve yetimleri evlendirmek gibi. İmamı inkar eden kimse farzları inkar etmiş olur, farzları inkar eden de kafir olur. İmamet konusu çok önemli ve akidevi boyutta olduğu için İslam alimleri, zalim imamla 40 yıl sultansız bir geceden daha iyidir demişlerdir. Akaid ulemasından İmam Ömer Nesefi şöyle demiştir. Müslümanlar için bir imama mutlak surette ihtiyaç vardır. Metni şerh eden Allame Taftazani de şunları beyan eder. Ehl-i sünnet mezhebine göre halife tayin etmek halk üzerine ve nakli delillerin gereği olarak vaciptir. Egemenliğin kayıtsız şartsız Allah'a ait olduğu, İslam'ın yürürlükte ve mümin Müslümanların iktidarda bulunduğu Darül İslam'da, yani gerçek İslam ülkesinde imam ve imamet ile ilgili İslam'ın hükmü böyledir. Ya işgalci tağutların egemen olduğu gayri İslami düzenlerin yürürlükte bulunduğu, gerek kitaplı gerekse kitapsız gayrimüslimlerin hakim, mümin Müslümanların mahkum durumdaki işgal altında bulunan İslam topraklarında yaşayan muvahhid müminlerin durumuna gelince. Bu durumda ne yapılmalıdır? Gerekli olan Müslümanların kendi aralarında birine bu görevi vermeleridir. Onda ittifak etmeleri vaciptir. Onu kendilerine idareci olarak seçerler. O da kadı tayin eder. Böylece kendi aralarında vuku bulan hadiselerin yargı organlarına aktarılması sağlanmış olur. Yine buralarda kendilerine cuma namazı kıldıracak bir imam da nespederler. Fetih'te bu konuda böyle beyan edildiğini ifade eden Allame İbni Abidin, insanın mutmain olduğu, kabul edeceği görüş de bu olsa gerektir. Bu görüş istikametinde amel edilmelidir demektedir. İslam fakihlerinin görüşlerini bu şekilde açıklayan Allame İbni Abidin, tercih edilen görüşün bu olduğunu vurgulamaktadır. Ayetlerden, hadislerden ve İslam alimlerinin beyanlarından apaçık anlaşıldığı gibi, gerek İslam'ın devlet olup yürürlükte bulunduğu Darül İslam'da, gerekse İslam'ın yürürlükten kaldırıldığı, onun yerine tağuti yasaların geçerli kılındığı ve tağutların egemen olduğu işgal altındaki İslam topraklarında Müslümanlar imamsız ve emirsiz yaşayamazlar. Darül İslam'da adil ve muttaki imama beyat ederek yaşayan mümin Müslümanlar, gerek Darül Harp'te gerekse Darül Harbe dönüşmüş olan işgal altındaki İslam topraklarında Darül Harp emirini seçer, ona ahit eder ve onun emri doğrultusunda harekete başlarlar. Mümin Müslümanlar imam ve emir şuurunu her zamanda ve her mekanda canlı bir şekilde ayakta tutarlar. Muvahhid müminlerin izzet ve şeref ile yaşamaları bu şuurun canlı tutulmasına bağlıdır. Bu şuur mümin Müslümanlarda öyle bir yer edinmiştir ki, üç kişi yolculuğa çıktıklarında muhakkak aralarında birisini kendilerine emir seçerler. Dünyanın en ücrasında bile olsa yaşayan üç mümin Müslüman, aralarında birisini kendilerine emir seçmeden yaşamalarının helal olmadığı inancını taşırlar. Böyle inanmak ve böyle davranmanın Resulullah'ın emri olduğunun şuurunda olan mümin Müslümanlar sorumluluklarının farkındadırlar. Müminler kime ne zaman ve nasıl itaat edeceklerini bilen, bu bilgileriyle gereği gibi amel eden izzet sahibi şahsiyetlerdir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz artık onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün. Şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, bu hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir" ayeti, o zaman Resulullah'ın kendisini bir seriyede kumandan yaparak gönderdiği Abdullah bin Hüzafe bin Kays bin Adi hakkında indi demiştir. Olayı Emirül Mü'minin İmam Ali bin Ebi Talip anlatmaktadır. Resulullah bir seriye gönderdi de başlarına Ensardan bir adam kumandan tayin etti ve askerlere kumandanlarına itaat etmeyi emretti. Yolda kumandan mahiyetine öfkelendi de Resulullah bana itaat etmenizi emretmiş değil mi dedi. Askerler evet emretti dediler. Kumandan kati olarak size emrettim ki muhakkak odun toplayacaksınız ve bir ateş yakacaksınız. Sonra da ateşin içine gireceksiniz dedi. Sahabiler odun topladılar, bir ateş yaktılar. Bazısı ateşin içine girmeye kastettikleri zaman bir kısmı diğer bir kısmına, bizler Resulullah'a ancak ateşten kaçmak için tabi olmuşuzdur. Böyleyken şimdi biz bu ateşe girer miyiz dedi. Onlar böyle konuşma yaptığı sırada ateşin alevi söndü ve kumandanın da öfkesi sakinleşti. Sonra bu vaka Resulullah'a zikrolununca Resulullah, eğer mücahitler bu ateşe girselerdi ebediyen ondan dışarı çıkmazlardı. Çünkü amire itaat ancak makul ve meşru olan emirler hakkındadır buyurdu. Allah'a ve Resulüne inanmayan, itaat etmeyen ve Müslümanlardan olmayan kişilerin mümin Müslümanlarla hiçbir ilişkisi olmadığı için onlardan değildir ve onların üzerinde hiçbir velayet hakları yoktur. Bundan dolayı onlara hiçbir şekilde itaat edilmez. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları kendinize dostlar edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridirler. Sizden onları kim veli edinirse kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan nura çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise tağuttur. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar ateşin halkıdırlar, onda süresiz kalacaklardır. Müminler ancak kardeş olup birbirlerinin velileridirler. Mümin Müslümanlar bu velayet haklarını meşru yani İslam'a uygun bir şekilde kullanma hakkına sahiptirler. Bu haklarını meşru çerçevede kalmak şartıyla kullanacak olurlarsa itaat olunurlar. Yoksa meşru yani İslam'a uygun olan sınırları çiğneyecek ve Allah'a itaatsizliği meydana getirip isyan edecek olurlarsa onlara kesinlikle itaat edilmez. İbni Ömer'in rivayetiyle şöyle buyurur Önderimiz Resulullah. Masiyetle emrolunmadıkça emirin emrine dinlemek ve itaat etmek vaciptir. Masiyetle emrolunduğu zaman da onları dinlemek ve itaat etmek yoktur. İslam topraklarını işgal eden tağuti iktidarlar şirk ve küfür üzerine bina edildikleri için hepsinin masiyetten yani Allah'a karşı isyan etmekten kaynaklandığına ve isyanı sürdürdüklerinden hiçbir şüphe yoktur. Bu müstevli müstekbir tağutlar İslam topraklarını işgal etmiş ve egemen olmuşlardır. Heva ve heveslerini ilah edinmiş oldukları halde iktidarı ele geçirmiş ve mustazaf mümin Müslümanları esaret altına almışlardır. İktidarların temel ilkeleri ve tüm yasaları Allah'a isyan etmek duygu ve düşüncesinden doğmuş olan bu şirk iktidarlarının emirleri ne dinlenilir ne de itaat olunur. Heva ve heveslerinin İslam'a teslimiyetiyle katıksız iman ve salih amel sahibi mümin Müslümanların iktidar oldukları, yegane dünya ve hayat nizamı İslam ile yönettikleri Darül İslam'da, yönetici kim olursa olsun, hangi bölge ve hangi ırktan olursa olsun emirleri dinlenilir ve kendisine itaat olunur. Çünkü o Kur'an ve sünnete tabi olmuş, onlarla yönetiyor, onlarla emrediyor. Allah'a ve Resulüne itaat ediyor ve itaati çağırıyor. İster Darül İslam'ın imamı, ister Darül Harb'in emiri olsun, bu sıfatta ve bu makamda olan her şahsiyet dinleyip itaat olunur. İslam'ın gereği budur. Ümmül Hüseyin anlatıyor. Resulullah veda haccı sırasında Akabe'de birçok sözler söyledi. Sonra şöyle buyururken işittim. Eğer size azası kesilmiş bir köle emir tayin edilir de sizi Allah'ın kitabı ile idare ederse hemen kendisini dinleyip itaat edin. En önemli olan Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ile idare etmek ve idare edilmektir. Allah'ın kitabı ile idare edildikten sonra ve idare edenlerin mümin Müslümanlardan olup Allah'a ve Resulüne itaat ettikten sonra İster hür olsun, isterse azat edilmiş bir köle olsun, ister siyah olsun, ister beyaz, ister kızıl, isterse sarı renkten olsun ve hangi kavme, hangi ırka ait olursa olsun, hiçbir fark söz konusu olmadan müminlere emir olur ve kendisine itaat edilir. Çünkü o Allah'a ve Resulüne itaat ediyordur. Allah'ın ve Resulünün hükümleriyle yönettiği için ona yapılan itaat Allah'a ve Resulünedir. İşgal edilmiş İslam topraklarındaki egemen tağuti düzenlerin varlık sebepleri Allah'a karşı isyan ve İslam milletine zulmetmek olduğu için onlar devamlı masiyet emrederler. İsyan ve zulümlerinde onlara yardımcı olmak asla mümkün olmadığı gibi onları engellemek, bu zulümlerini durdurmak ve mazlum mustazaf mümin Müslümanları onların sömürüsünden, işkencesinden kurtarmak vazgeçilmez ve ertelenmez bir vazifedir. Rabbimiz Allah'ın şu emirleri bu vazife içindir. Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz yoktur, sonra yardım göremezsiniz. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah'tan korkup sakının. Gerçekten Allah ceza ile sonuçlandırması pek şiddetli olandır. Evs bin Şurahbil'in rivayetiyle Resulullah şöyle buyurdu. Her kim bir zalime yardım etmek maksadıyla onun zalim olduğunu bildiği halde onunla birlikte yürürse o kişi İslam'dan çıkmıştır. Darül İslam'da ümmetin imamı, Darül Harp'te veya Darül Harbe dönüşmüş İslam topraklarında mümin Müslümanların harp emiri, kendisine tüm meşru yani İslam'a uygun emirlerinde itaat edilmek için vardır. Kendisine itaat olunmayan imam veya emirin varlığı ile yokluğu arasında herhangi bir fark yoktur. Şunu da vurgulayarak söylemek ve anlamak gerek ki mümin Müslümanın yaşadığı ülkedeki her yönetim meşru ve her yönetenler ulul emr olmayabilir. Ulul emr olabilmeleri Allah ve Resulünün beyan buyurduğu şartlara tabi olması gerekir. Kendisine itaat edilecek yönetim Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Resulünün sünnetinden kaynaklanmalıdır, yani gerçek İslam olmalıdır. Kendisine itaat edilecek ulul emr muvahhid müminlerden olmalı, yani katıksız bir imana, şirksiz bir tevhide sahip olup Allah'a ve Resulüne itaat etmeli, yönetimi altında olan ülkeyi ve ülke halkını Kur'an ve sünnet ile yönetmeli, yönetiminde de adil olmalıdır. Yoksa muvahhid müminler hangi ülkede yaşıyorlarsa ve yönetim ne olursa olsun, yöneten kim olursa olsun ona düşen itaat etmektir denilemez. Diğer bir anlatımla ülke darül şirk veya darül harp ise yönetim şekli şirk ve küfür de olsa, yönetenler Firavun, Nemrut veya Ebu Cehil de olsa ya da mürtetlerden oluşan bir yönetici kadrosu da olsa, muvahhid müminlerin vazifesi onlara itaat etmektir denilebilir mi? Bu ülke, bu yönetim şekli ve bu yöneticiler mümin Müslümanların ulul emri olabilirler mi? Bu konuyu tekrar tekrar düşünmek ve İslam ölçüsüyle değerlendirmek gerekir. Kendilerini Müslüman kabul edenlerin en çok yanıldıkları yer ve konu budur. Muvahhid müminler iyi bilmeli ve idrak etmelidirler ki İslam'ı veya manevi değerleri şeytani politikalarına alet ederek Müslümanları aldatanlar onlardan değildirler. Mümin Müslümanları işgal ettikleri ülkelerinde esir edip mahkum kılarak ve İslam'ı devre dışı bırakarak kendi tağuti düzenlerini egemen yapanlar da Müslümanlardan değildirler. İslam ve mümin Müslümanlarla harp halinde olan, Allah'ı yegane kanun koyucu ve kanunlarına itaat edilen merci kabul etmeyen, İslam'ı yegane hayat nizamı Resulullah'ı kendisine uyulacak tek önder ve örnek görmeyenler nasıl mümin Müslümanların ulul emri olabilirler? Evet, bu konunun tekrar tekrar gündeme getirilip üzerinde enine boyuna uzun uzun düşünülmesi ve istişare edilmesi gerekir. Kurtuluşun püf noktası burasıdır. İmam ve emir muvahhid müminler için sapasağlam bir kalkan olduğu beyan edildi. Bu kalkanı olmayan mümin Müslümanlar hayat mücadelesinin her safhasında yenilmeye mahkumdurlar. Mücadelede başarılı olmak için koruyucu kalkana mutlaka ihtiyaç vardır. Kur'an ve sünnette böyle olduğu gibi İslam alimlerinin görüşlerinde de bu böyledir. İslami bir hayat yaşamanın ve gereğince ümmet olmanın en önemli şartı budur. Allah yolunda olmak, imama veya emire itaat etmekle gerçekleşir. Çünkü Allah'ın emrettiği ve razı olduğu birçok kulluk vazifesi imamın veya emirin varlığı ile gerçekleşir. İmamsız ve emirsiz bir Müslüman topluluğundan birçok kulluk vazifeleri yapılamaz hale gelir. Muaz bin Cebel'in rivayetiyle şöyle buyurur Efendimiz: "Savaşanlar iki türlüdür. Allah'ın rızasını talep eder, imamına itaat eder, sevdiği malı lüzumlu yerlere harcar, fesattan kaçınırsa uykusu da uyanıklığı da ibadet sayılır, ona sevap kazandırır. Fakat riya için savaşır, imamına itaatsizlik eder, yeryüzünde fesat çıkarırsa o kimse savaştan boş döner, sevap kazanamaz." Muvahhid muttakilerin önderi Resulullah, ümmetinden olan mümin Müslümanların tüm dikkatini onlar için bir kalkan olan imam veya emire çekmektedir. Şu hadisler bu konunun önemini bir kez daha gündeme getirmektedir. Ebu Hureyre'den Resulullah şöyle buyurdu: "İsrailoğulları zamanında onları peygamberler idare ederdi. Her ne zaman bir peygamber ölürse onun yerine bir başka peygamber geçerdi. Şüphesiz ki benden sonra peygamber yoktur. Artık halifeler olacaktır. Halifeler çok da olabilirler. Sahabiler, halifeler birden fazla olursa bize ne emredersiniz?" dediler. Resulullah, "Birinciye yaptığınız beyata bağlı kalırsınız. Onlara haklarını verirsiniz. Şüphesiz ki Allah da onlara idare ettikleri milletlerin haklarından soracaktır." buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu: "Her emirin iki türlü müşaviri vardır. Biri şeriatın emrettiği iyi şeyleri gösterir, yasak ettiği kötü şeyleri nehyeder. Diğeri ise yanlış yollar göstererek işini bozmaktan çekinmez. Bunlara aldanmayıp şerlerinden korunan emir, tehlikeden korunmuş ve haksızlığı yenmiş olur." Kasım bin Muhammed şöyle diyor: "Halamı şöyle derken işittim. Resulullah şöyle buyurdu: Sizden biriniz iş başına geçer ve Allah onun hayrını dilerse ona salih kimseyi vezir yapar. Kendisine unuttuğu şeyi hatırlatır ve işlerinde yardımcı olur." Yegane önderimiz Resulullah'ın bu beyanlarından apaçık anlaşıldığı gibi mümin Müslümanların başında yönetici olan imam veya emir tek başına hüküm sahibi değildir. O bir diktatör değil, aksine danışma meclisi olan ve işlerini yetkili mümin Müslümanlardan oluşan şura ile yürüten bir şahıstır. Ehli hal vel akt olan, yani işleri çözümleyip iyi sonuçlara bağlayabilen şura heyeti, ümmetin imamı olan şahsiyetin vazgeçilmez en önemli yardımcılarıdır. Allah Azze ve Celle mümin Müslümanları diktatörce hareketlerden ve ümmetin işlerinde tek başına yetkili olup karar vermekten alıkoymuştur. Onlar bütün işlerini aralarında istişare ederek yaparlar. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah: "Büyük günahlardan ve çirkin utanmazlıklardan kaçınanlar ve gazaplandıkları zaman bağışlayanlar, Rablerine icabet edenler, namazı dosdoğru kılanlar, işleri kendi aralarında şura ile olanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak edenler ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. Darül İslam'da olsun, işgal edilip Darül Harbe dönüşmüş İslam topraklarında olsun, imam veya emir tüm işlerini yetkili müminlerden oluşan ehli hal vel akt şurası ile istişare ederek yapmaya gayret ederler. İstişare heyeti istişare edilecek konular için her yönüyle yetkili ve güvenilir mümin Müslümanlardan oluşmalıdır." Ebu Hureyre'nin rivayetiyle şöyle buyurur Efendimiz: "Kendisiyle istişare olunan kimse kendisine güvenilen kimsedir." Cabir bin Abdullah'tan Resulullah şöyle buyurur: "Biriniz din kardeşine danıştığı zaman danışılan adam ona faydalı gördüğü görüşünü bildirsin." İmam veya emir yetkili izzet sahibi şura heyetiyle mümin Müslümanlardan oluşan İslam milletinin huzurunu, mutluluğunu ve emniyetini sağlamaya gayret ederken diğer Müslümanlarla da istişare etmekten çekinmemelidir. Ebu Meryem el-Ezdi dedi ki: "Ben bir gün Muaviye'nin yanına girmiştim. Bana "Ey filanın babası, seni buraya getiren nedir?" dedi. Bu kelimeyi Araplar bir kimsenin gelmesiyle çok sevindikleri zaman söylerler. "Ben de bir hadis duymuştum da sana onu haber vereceğim" dedim. Resulullah'ı şöyle buyururken işitmiştim: "Aziz ve celil olan Allah Müslümanların idaresini bir kimsenin eline verir de o kimse Müslümanların ihtiyaçlarını, sıkıntılarını ve zaruretlerini dinlemekten geri durursa Allah da onun ihtiyacını, sıkıntısını ve zaruretini dinlemekten geri durur. Muaviye bu hadisi duyduktan sonra halkın ihtiyaçlarını dinleyip tespit etmek üzere bir adam görevlendirdi. Resulullah ümmeti için çok önemli olan Allah'ın hükümleriyle hükmeden imamet ve emirlik konusu üzerinde çok durmuş, bu konuda İslam milletinin hassas olmasını, bu şuuru ve bu müesseseyi her zamanda her mekanda canlı tutmayı emir buyurmuşlardır. Egemenlik hakkı Allah'tan başka mercilere devredildiği takdirde ve tekrar Allah'a döndürülmediği zaman ümmetin kıyameti kopmuş olduğu beyan edilmiştir. Allah'ın hükümleriyle yönetmek bir emanettir ki muvahhid müminlere verilmiştir. Bu emanete sahip çıkılmayıp ehli olmayanların eline geçmesi gündeme gelirse bu durum ümmetin kıyametinin kopmasından başka bir şey değildir. Miladi 20. ve ilk çeyreğinde yaşadığımız 21. asır bu kıyametin meydana geldiği asırdır. 20. asrın sonlarına doğru mümin Müslümanların tekrar kendilerine gelmesi, uyanması ve şuurlanmasıyla yer yer egemenliğin kayıtsız şartsız Allah'a döndürülmesi, yönetimin İslam olması ve iktidar İslam ile yöneten mümin Müslümanların eline geçmesi, cehd ve gayreti gündeme getirmiştir. İnşallah tüm yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din yani hakimiyet Allah'ın oluncaya kadar bu mücadele devam edecektir. Bu konuyu bir hadisi şerifi de hatırlatarak bağlamak isteriz. Müslim bin Karazan'ın rivayetiyle şöyle buyurur Efendimiz. Hükümdarlarımızın en hayırlısı birbirinizi sevdikleriniz ve birbirlerinize dua ettiklerinizdir. Hükümdarlarınızın en kötüleri de birbirinize buğzu lanet ettiklerinizdir. Ashab dediler ki, ya Resulallah biz o anda onlarla kılıçla savaşmayalım mı dedik. Hayır, aranızda namazı ikame ettikleri müddetçe... Dikkat, bir kimseye bir vali olur da onu Allah'a masiyet olan bir şey yaparken görürse, yaptığı masiyetten ikrah etsin, fakat bir eli itaatten çıkarmasın buyurdular. Kur'an ve sünnet ile yani İslam ile yöneten mümin Müslüman imam veya emir, kendi nefsini ilgilendiren bir masiyeti yaparsa, mümin Müslümanların o masiyeti hoş görmemekle beraber yönetime yani İslam yönetimine itaate devam etmeleri gerekir. Bu böyledir. Kıymetli dinleyenler, bu bölümü de burada noktalamış bulunuyoruz. İmam ümmetin koruyucu kalkanıdır. Başlıklı bölüm ile birlikte olurken Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Efendimiz şöyle buyurmuştu. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir. Benim tayin ettiğim emire itaat eden bana itaat etmiştir. Emire isyan eden bana isyan etmiştir. İslam devlet başkanı olan imam bir kalkandır. Onun ardında onun emrinde harp yapılır, onunla düşmandan korunulur. Eğer o millete Allah'a takva ile emrederse ve adaletle hareket ederse, bu emri ve adaleti sebebiyle onun için sevap vardır. Eğer takva ve adaletten başkasıyla emir ve hükmederse, bundan meydana gelen günah onun üzerine döner, buyurmuştu Peygamber Efendimiz. Bu hadisten öğrenmeye çalıştıklarımıza kısa bir değinecek olursak, mümin Müslümanlar Kur'an ve sünnet ile yöneten emir veya imama itaat etmeleri Resulullah'a itaat etmektir. Resulullah'a itaat etmek de Allah'a yapılmış bir itaattir. Fakat emir Allah'ın ve Resulünün zıttına bir hüküm verdiği zaman ya da bir emir verdiği zaman ona itaatin olmadığını anlıyoruz. Çünkü itaat edilecek ancak Allah'adır, Allah'ın Resulünedir ve Allah ile Resulüne itaat eden, Kur'an ve sünnet ile hükmedip yöneten yöneticilere yani ulul emredir. Yani buradan anlıyoruz ki İslam devlet başkanı olan imama itaatin şartı onun Allah'a ve Resulüne itaatidir. Zira doğru yolu bulmak ancak Allah'a ve onun Resulüne itaat ile gerçekleşir. Sevgili dinleyenler, bu haftaki programımızı da burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta müminlerin emiri ve sorumluluğu başlıklı bölüm ile birlikte olacağız inşallah. Tekrar görüşebilmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz. Selametle kalınız efendim.
0: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Taharetini güzelce yap ve devamlı abdestli bulunmaya çalış.
2: Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun.
1: Namazını güzelce kıl. Onu vaktinde eda et ve cemaat üzerinde ısrarla dur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası.
1: Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Şeytana her an dikkat edin. Şeytanın amacı insanlara Allah'ı unutturup boş hedeflerin peşinde sürüklemektir. Bunu düşünce dağınıklığı oluşturarak, isyanı fısıldayarak, ölümü ve ahireti unutturarak yapar. Şeytanın sinsi oyunlarına düşmemek içinse insanın irade göstermesi gerekir. Tefekkürde, ibadetlerde, güzel ahlakta gösterilen irade şeytanın tüm tuzaklarını bozar.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Düşünen insanlar için.
1: Ey Allah'ın dışındakiler, Allah bana bir zarar murat ederse sizler bu zarara mani olabilecek misiniz? Allah bana bir rahmet dilerse siz o rahmeti engelleyebilecek misiniz? Bu ayete iman ederseniz hayatı onurlu yaşarsınız. Bu ayete iman edenler hayatı onurlu yaşarlar. Bu ayete iman etmeyenler, iman ettiğini söylemekten bahsetmiyorum. Dediklerimi anlamaya çalışın kardeşlerim. Birileri şöyle yaparsa şöyle rahat olacağız, birileri olmazsa şöyle sıkıntı yaşayacağız. Kimsin ya? Allah murad ettiyse hiç kimse bunu engellemeyecektir. İmtihan edecek seni, bitti. İmtihanın önüne geçemeyeceksin. Kimi imtihan için engel yapacaksın? Allah ben imtihan edeceğim diyor. Kim o engel olabilir? Allah sana kapı açtıysa, önünü açtıysa kim engel olabilir söyleyin. Bütün dünya yan yana gelse. Amenna ve saddakna. Aynen öyledir. Boşu boşuna insanlara niye güç veriyorsunuz ya? Arkasından sırtımızdan indiremiyoruz diyeyim. Biz olmasaydık şöyle olur. Sen kimsin ya? Anlatabiliyor muyum?
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Sabırsızlıkla diliyorum Matt. Çaresizim. Umamam kimseden himmet. Kimsesizim. Yok.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Allah yolunda hizmet ederken birçok engel ve sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Sakın ola ki bu sıkıntılar, bu engeller sizleri hizmetten alıkoymasın. Yılgınlık, bıkkınlık, usanganlık vermesin. Hizmetler sabır ister, sebat ister, azim ve gayret ister, fedakarlık ister. Bizim inancımızda asla ve asla ümitsizliğe yer yoktur. Müslüman en kötü şartlarda bile ümit var olacaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamına gelen kurban, dini bir terim olarak ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak ya da bu şekilde boğazlanan hayvan demektir. Arapça'da bu şekilde kesilen hayvana udhiye denilir. Kurban kesmenin hükmü. Hanefi mezhebinde ağırlıklı görüşe ve bazı müçtehit imamlara göre vacip, fakihlerin çoğunluğuna göre müekket sünnettir. Hanefiler Kur'an'da Hazreti Peygamber'e hitaben "Rabbin için namaz kıl, kurban kes" buyurulmasının ümmeti de kapsadığı ve gereklilik bildirdiği görüşündedir. Ayrıca Hazreti Peygamber'in birçok hadisinde hali vakti yerinde olanların kurban kesmesi emredilmiş veya tavsiye edilmiş, hatta kim imkanı olduğu halde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın. Ey insanlar! Her sene her ev halkına kurban kesmek vaciptir gibi ifadelerde bu gereklilik önemle vurgulanmıştır. Öte yandan kurban kesmeyi Hazreti Peygamber hiç terk etmedi. Bu ve benzeri delillerden hareket eden fakihler gerekli şartları taşıyanların kurban bayramında kurban kesmesini vacip görürler. Kurban çeşitlerine bakalım. Kurban sadece kurban bayramında kesilmez, birçok farklı kurban çeşitleri vardır. Bunlar 1. Kurban bayramında kesilen kurban, 2. Adak kurbanı, 3. Akika kurbanı, 4. Kır'an ve temettü haccı yapanların kestikleri ve hedi adı verilen kurban, 5. Haçta yasakların ihlali halinde gereken ceza ve kefaret kurbanı. Bu kurban çeşitlerinin ortak ve farklı hükümleri vardır. Vasiyetinin veya adağının bulunması halinde ölmüş kimse için kurban kesilmesi gerekir ve kesilen kurbanın etinin tamamı fakirlere dağıtılır. Vasiyet veya adak olmasa bile şafiler hariç fakihlerin çoğunluğuna göre sevabı ölüye bağışlanmak üzere onun adına kurban kesilebilir. Kimler kurban kesebilir? Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücub şartları denilir. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için 4 şart aranır. 1. Müslüman olmak, 2. Akıllı ve buluğa ermiş olmak, 3. Yolcu olmamak yani mukim olmak, 4. Belirli bir mali güce sahip bulunmak. Kesilecek hayvanlar: koyun, keçi, sığır, manda ve deve. Dolayısıyla ancak bu hayvanlardan veya türdeşlerinden kurban kesilebilir. Tavuk, kaz, ördek, deve kuşu, ceylan gibi hayvanların kurban olarak kesilmesi geçerli değildir. Kurbanın geçerliliği açısından bu hayvanların erkek veya dişi olması arasında fark yoktur. Ancak koyunun erkeğinin, diğerlerinin ise dişisinin kesilmesi daha faziletli görülmüştür. Koyun ve keçi sadece bir kişi için, deve, sığır ve manda ise 7 kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Kesilecek hayvanın kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, düzgün, azaları tamam, besili olması hem ibadetin gaye ve mahiyetine hem de sağlık kurallarına uygun düşer. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bazı azaları eksik, mesela bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş, kuyruğu ve memesi kesik hayvanlar kurban olmaz. Kurban bayram namazından sonra kesilmeye başlanır. Kurban bayramı süresince kesilebilir. Kurban kesme vakti gece olsun gündüz olsun sonuna kadar devam eder ki bu vakit Zilhicce'nin 10. günüyle 11, 12, 13. günleridir. Hanefilere göre 3, Şafilere göre 4 gündür. Kurban bayramının 1. günü kesilmesi daha faziletli görülmüş, kesimin gündüz yapılması tavsiye edilmiştir, gece mekruhtur. Kurbanın ibadet niyetiyle kesilmesi şarttır. Kurban eti.
Hazreti Peygamber'in hadislerinden hareket eden İslam alimleri, kurban sahibinin kurbanın etinden yiyebileceği, bakmakla yükümlü bulunduğu kimselere yedirebileceği, etinin bir kısmını da dağıtması gerektiği konusunda görüş birliği içindedir. Ancak kurban etinin ne kadarının yenilip ne kadarının dağıtılacağı konusunda farklı görüş ve ölçüler ileri sürülmüştür. İslam alimlerinin çoğunluğu kurban etinin 3 eşit parçaya bölünüp bir parçasının kurban sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler tarafından tüketilmesini, ikinci parçanın zengin bile olsalar eş, dost ve akrabaya hediye edilmesini, üçüncü parçanınsa kurban kesmeyen fakir kimselere dağıtılmasını tavsiye ederler. Kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin kalabalık olması veya ihtiyaçlarının bulunması halinde kurban etinin kimseye dağıtılmadan evde tüketilmesinde de bir sakınca görülmemiştir. Bu konuda kesin bir sınır yoktur. Kurban sahibinin kurban etinden hem yemesi, ikram etmesi hem de fakirlere dağıtması esastır. Kurbanın diğer parçaları. Kurbanın derisi, yünü, bağırsakları, kemikleri, iç yağı gibi eti dışında kalan parçalarının da sahibine gelir temin etmek amacıyla parayla satılması caiz değildir. Bunları kurban sahibi evde kullanabileceği gibi kullanılmak üzere birine de hediye edebilir. Şayet satacak olursa parasını tasadduk etmesi gerekir. Kurbanın bu parçalarının veya satımı halinde parasının hayır işlerine sarf edilmesine, diğer bir anlatımla tasadduk etmenin dinen caiz olduğu kişi ve yerlere verilmesine özen gösterilmeli. Bu parçalarda kurban ibadetinin devamı olarak görülmeli, aynı anlayış ve amaçla sarf edilmeli veya tüketilmeli. Şayet kurban kasaba kestirilmişse, kasabın kesim ücreti kurbanın eti veya derisiyle veya bunların parasıyla ödenmez. Başkasına vekalet. Kurban kesmede niyabet caizdir. Bir insan kendi nefsi için kurban kestiği gibi başkasının izniyle veya niyabeten onun yerine onun kurbanını keser. Hangi kurban eftaldir? Alimler 7 kişinin birleşerek deve kesmelerinin mi yoksa tek kişinin koyun kesmesinin mi daha eftal olduğu hususunda ihtilaf eylediler. Bazıları eğer koyunun kıymeti devenin hisse kıymetinden fazla olursa koyun kesmek eftaldir. Çünkü koyunun tamamı deveninse 7'de biri vaciptir demişlerdir. Şeyhül İmam Ebe Bekir Muhammed bin Fatfi de deve kesmek eftaldir çünkü eti koyundan fazla olur buyurmuştur. Bazıları da kesilen devede nafile olarak kurban kesen ortak varsa o zaman eftal olmaz. Ancak bir deveyi tek kişi kurban ederse elbette o zaman eftal olur demişler. Ve bunu namazda okunan kıraate benzeterek şayet o az okunsa bile caiz olur. Fakat fazla okunursa eftal olur buyurmuşlardır. Şimdi kısa kısa bir takım hatırlatmalarda bulunacağız. 1. Bir adam buluğa erişmiş oğlu ve karısının kurbanlarını onların izni olmadan kesemez. 2. Şayet küçüğün nisaba malik malı varsa bazı alimler onun babasının bu çocuk adına kurban kesmesi gerekir demişlerdir. Fetevai Kadihan'da da bu böyledir. 3. Bir adam kurban günlerinin evvelinde bir kurbanı fakir olarak kesip son vaktinde de zengin olursa sahih olan bu kurbanı iade etmesidir. 4. Bir kimse kurban günlerinde keseceği kurbanın bedelini veya bizatihi kendisini tasadduk etse bu kurban yerine geçmez. 5. Vaktinde kesilemeyen kurbanlar ya bizzat veya onun kıymeti tasadduk olunur. 6. Bayram namazından önce veya sırasında kesilen kurban geçerli olmayıp et hükmündedir. 7. Kurban bayramı namazının kılınmadığı bir yerde sabah namazından sonra kurban kesilebilir. 8. Bir kurbanlık kesilmek için kesilme yerine getirildiğinde o hayvan tepinir ve bir ayağı kırılır. Sonra da sahibi onu orada keserse bu kurban caiz olur. 9. Fakir olduğu için üzerine kurban düşmeyen bir kimsenin o günlerde horoz ve tavuk kesmesi mekruhtur. 10. Kurbanlığın büyük, güzel ve semiz olması müstehaptır. Koyunların eftal olanı semiz koç olan ve boynuzlu bulunandır.
11. Eftal olan kişinin kendi kurbanını kendisinin kesmesidir. Buna muktedir değilse başkasına vekanet verebilir. Bu durumda başında bulunması iyidir. 12. Kurban hayvanını birkaç gün önceden alıp süslemek müstehaptır. 13. Kurbanlık hayvanın sütünün içilmesi mekruhtur. İçmişse bedelini tasadduk eder, yününü kırpamaz. 14. Kurbanını satmak caiz değildir. Ancak aldığı parayla başka bir kurban alırsa olur. 15. Kişinin onayı olmadan onun adına kurban kesilmez. 16. Başkasının kurbanını haberi olmadan kendi adına kesmek caiz değildir. Ancak bedelini öderse caiz olur. 17. Bir adam kurban kesmek istediğinde koyunun sahibi elini bıçağın üzerine koyup kasaba yardım ederse onlardan her ikisinin de besmele okumaları vacip olur. Birisi okumayı terk ederse kurban caiz olmaz buyurulmuştur. Zahiriye'de de bu böyledir. 18. Kurban kesmek isteyenler kurban kesmek istemeyenlerle ortak olurlarsa kurbanları caiz olmaz. 19. Bir kimse kurban etmek niyetiyle bir sığır aldıktan sonra ona 6 kişiyi ortak eylese kurbanları caiz olur. Çünkü sığırın 7'de birisi bir koyun hükmündedir. Ancak o sığırı satın alırken

alırlar. Geride kalan üçte biri de sonradan hissesini ortak edenle ortak olan alır. Ve onun hissesi de sahih olur. 21. 10 kişi ortaklaşa 10 koyun satın alıp her birisi birisini keserse hepsi de caiz olur. Etlerini aralarında tartıyla taksim ederler. Eğer tartıyla değil de gelişi güzel taksim ederler ve onlardan her biri diğerinin kurbanından ayakları, başı, derisi gibi bir şeyini alırsa yine bu caiz olur. Keza koyunları birbirine karışır ve birbirinin rızalarıyla birer tanesini keserlerse bu da caiz olur. 22. Bir adam diğerine bir kurban kesmesini söylediği halde hiçbir şey zikreylemezse bu caizdir. Koyun veya keçi kesilebilir. Şimdi güncel meselelere biraz değinelim. 1. Krediyle kurban kesmek caiz değildir. Kredi kartlarında faiz uygulandığı için, bir sünnet için, bir haram işlenmeyeceği için caiz değildir. 2. Taksitle kurban alınmaz. Burayı biraz açmam gerekecek. Taksitle normalde kurban kesebiliriz ama kurban temelde zengin üzerinde bir mükellefiyettir. Yani kurban alacak parası yoksa bunun için borca girerek kurban alıp ailesini mağdur etmek doğru değildir. Bu kişi üzerinde kurban gerekmez ama buna rağmen alırsa kestiği kurban nafile hükmündedir. 3. Kurban alan kişi kurbanı için pazarlık yapabilir. Pazarlık kurbanın büyüklüğü eti üzerinde olur ya da bölgenin bir örfüne göre olabilir. Taksitle kurban neden alınmaz? Mahzuru nedir acaba? Kurban zengin üzerine vaciptir. Taksitle almak, borçla almak anlamına gelir. Fakirin üzerinde gerekmediği gibi kendisini ekonomik açıdan zor duruma düşürmemeli. Taksitle aldığı kurbanın taksitini bitirmeden öldüğü zaman bu borç mirasçılarına düşer, onları zor duruma düşürür. Buna rağmen alsa ve etini dağıtsa nafile sevabını alır. Dinde zorlama yoktur, aşırıya gitme yoktur, kendisini zor duruma düşürme yoktur. Kurbanda Allah'a yaklaşma amacı güdülür. Başkalarından utandığından veya fakir demesinler ya da kurban kesti desinler diye kesmek doğru değildir. Buna rağmen Allah'a yaklaşma amacıyla halis niyetle keserse nafile sevabı alır. Çünkü kendisine kurban düşmemiştir. Fakat bir yerden yüklü bir para bayramdan sonra gelecektir veya mal satmış parasını bayramdan sonra alacaktır. Buna güvenerek bayramdan sonra öderim diyorsa ve ekonomik durumu düzgünse sıkıntı yok. Fakat günümüzde insanlar kredi kartlarıyla faizle alarak kendilerini zor duruma düşürüyorlar. Bu doğru değil. Kurbanlık koyun kaybolursa, bir kimse kurbanlık için iki koyun satın aldığında onun birisi kaybolup diğerini kurban kestikten sonra da kurban bayramı günlerinde veya o günlerden sonra bulursa yapacağı bir şey yoktur. İster kestiği kurban kesmediğinden daha üstün, isterse daha engin olsun fark etmez. Kurbanlık olarak aldığı koyun kaybolsa veya çalınsa, diğer bir koyun alsa, sonra kaybolanı veya çalınanı bulsa, eftal olan ikisini de kesmektir. Eğer birincisini keserse sahihtir. İkincisinin kıymeti birinciye eşit veya daha yüksek olursa yalnız onun kesilmesi de sahihtir. Eğer ikinci koyunun kıymeti birinci koyundan düşükse onu kestiği takdirde birinci koyunun kıymetinin fazlasına zamindir. O fazlalığı tasadduk eder. Bu konuda zenginle fakir arasında fark yok. Bazı alimler de şöyle demiştir. Eğer o kurban zenginliğinden dolayıysa cevap yine öyledir. Eğer fakir olduğu halde almışsa her ikisini de keser. Hedi boğazlandıktan sonra kaybolur veya yanarsa, hedi boğazlandıktan sonra henüz eti tasadduk edilmeden kaybolur veya bir kazaya uğrayıp yenilmez duruma gelirse, o takdirde yerine bir hayvan almaya gerek yoktur, vacip eda edilmiş sayılır. Kaynaklar 1. Fetavai Hindiye 2. Kaynaklarıyla İslam Fıkı Cela Yaldırım 3. 4 mezhebe göre İslam Fıkı Camisap Özbek 4. Diyanet Vakfı İlmihali 5. Büyük İslam İlmihali Ömer Nasuhi Bilmen 6. Bideyatül Müçtehit İbni Rüşd 7. İslam Fıkı Ahmet Şerbasi.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Allahümme ente Rabbim.

0: Sessiz Yığınların Sesi.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyicileri, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 33. sayfasında yer alan 5 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Efendim, bu sayfada, sayfa 33'te 5. alışmanın başlığı şu şekilde: Ekmilil cümelel atiyete bi kelimatin münasibetin ve zıbıtha bi şekli. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamla ve harekele. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamla ve harekele anlamında bir talimat var. Bu alıştırmada 10 cümle yer alıyor ve bu cümlelerin her birinde cümleleri anlamlı bir şekilde tamamlayacağımız kelimeler isteniyor bizden. Şimdi hemen Bismillah diyelim ve burada yer alan boşlukları uygun kelimelerle tamamlayalım. Men fetaha, kim açtı? Peki ben kapıyı diyeyim de siz kapıları deyin veya ben pencereyi diyeyim de siz pencereleri deyin. Men fetahal bâbe yahut men fetahal ebvâbe yahut men fetahan nafizete ya da men fetahan nevafize. İkinci cümle: Gaselet uhti, ben kız kardeşim çamaşırları, elbiseleri yıkadı diyeyim. Siz tabakları yıkadı deyin. Peki o zaman burada yer alan boşluğu el melabise yahut el atbaka kelimelerinden birisiyle tamamlayabiliriz. Gaselet uhti el melabise dersek kız kardeşim elbiseleri yıkadı. Gaselet uhti el atbaka dersek kız kardeşim tabakları yıkadı demiş oluruz. Üçüncü cümle: Boşluğu katele fiiliyle tamamladım ben. Kateler raculul hayyete bil asa. Adam yılanı bastonla, asayla veya sopayla, ne derseniz, öldürdü. Adam yılanı sopayla öldürdü. Boşluğu katele fiiliyle tamamlamış olduk. Dördüncü cümle: Şeribe Yusuful kahvete, Yusuf kahveyi içti. Cümle 5: Ketebel müderrisu edderse alessebburati. Boşluğu edderse kelimesiyle tamamladım. Öğretmen dersi tahtaya yazdı anlamında bir cümle. Altıncı cümle: Ekelet suadul hubze. Hocam niye ekele demediniz de ekelet dediniz derseniz, suat kelimesinin Arap dünyasında bayanlara isim olarak verilen bir özel isim olduğunu söylersem, siz de buraya, bu boşluğa ekele değil ekelet getirilmesi gerektiğini anlamış olursunuz. Ekelet suadu el hubze, suat ekmeği yedi anlamında bir cümle. Yedinci cümle: Qara'tul Kur'ane, Kur'an'ı okudum veya Qara'tul kitabe, kitabı okudum anlamında cümleler. 8. cümle: Esemi'tel ezane ya hamzetu. Hamza, ezanı duydun mu? Esemi'tel ezane ya hamzetu. Dokuzuncu cümle Fetahat teciru dükkane, tüccar dükkanı açtı anlamında bir cümle. Onuncu ve son cümle Haracat tullabu minel fasli, öğrenciler sınıftan çıktılar. Peki bu alıştırma bazen cümlenin mef'ulün bihini bize tamamlattı, bazen fiilini tamamlattı. Böyle bir faaliyet gerçekleştirmiş olduk. Altıncı alıştırmaya geçelim şimdi. Alıştırmanın başlığı şu şekilde: İc'al kullen minel kelimatil atiyeti mef'ulen bihi vazbet ahiraha. Aşağıdaki kelimelerden her birini mef'ulün bih yap ve sonunu harekele. Yani son harfinin harekesini tespit et anlamında bir başlık var. El-Kur'anu kelimesini söyleyeceğimiz bir fiil cümlesinde mef'ulün bih yapmamız istenmiş bizden. Peki şimdi size böyle bir soru yönelsem, hadi bakalım davranın arkadaşlar, El-Kur'an kelimesini kuracağımız bir fiil cümlesinin mef'ulün bihi yapalım desem, cümle kurabilir misiniz, ne dersiniz? Yani ben gayet kolay olduğunu düşünüyorum. Kolayca El-Kur'an kelimesini fiil cümlesinin mef'ulün bihi olarak kullanabileceğinizi düşünüyorum. O halde hafiza aliyyun el-Kur'ane şeklinde bir cümle kursak bizden isteneni yerine getirmiş oluruz. Hafiza aliyyun el-Kur'ane, Ali Kur'an'ı ezberledi. Peki el-Kur'an kelimesinin altında verilen et-tuffahu kelimesini kuracağımız, oluşturacağımız bir fiil cümlesinin mef'ulün bihi yapalım şimdi. Ekele tıflut tufaha desek olur mu? Niçin olmasın? Tabii ki olur. Ekele tıflu et tufaha, çocuk elmayı yedi anlamında bir cümle. Sonra eddersu kelimesini mef'ulün bih yapmamız isteniyor. Hadi yapalım o zaman. Ketebtu edderse. Peki bunu, bu cümleyi tahlil edip anlamaya çalışırsak, ketebtu derse cümlesinde eddersu kelimesini kurmuş olduğum cümlenin mef'ulün bih olarak kullanmış oldum. O halde ketebtu derken bu ifadenin keteb kısmı fiil. Şimdilik sizin için erken olmakla birlikte tü kısmı, ki bu zamirdir, biz buna fail diyeceğiz ileride. Ederse ise mef'ulün bih'tir. Peki hocam ben bunu iyice anlamadım diyenler için ben açık bir ismi fail olarak kullanayım. Mesela ketebe faysalun edderse demiş olsam Faysal dersi yazdı anlamında tercüme ederiz. Öyleyse bu cümlede edderse kelimesi mef'ulün bih olur. Sol sütuna geçelim şimdi sevgili öğrencilerim. El kahvetu kelimesini görüyoruz. Şeribe zayful kahvete diye bir cümle kursam nasıl tercüme edersiniz? Şeribe zayful kahvete desem misafir kahveyi içti diye tercüme etmeniz gerekir. Peki bu cümlede şeribe zayful kahvete cümlesinde el kahve kelimesi bulunduğu yerde mef'ulün bih konumunda. Elbabu kelimesine geçiyorum. Fetaha hamidun elbabe, Hamid kapıyı açtı anlamındaki bu cümlede elbabe bulunduğu yerin mef'ulün bihidir. Sonra el-kamisu kelimesini mef'ulün bih yapmamız isteniyor. Haydi bakalım ne diyelim? Mesela ben şöyle bir cümle kurmayı tercih ettim. Siz bir başka cümle kurmayı, bir başka cümle oluşturmayı tercih edebilirsiniz. Gaselet zevceti el-kamisa. Gaselet zevceti el-kamisa. Hanımım, eşim gömleği yıkadı anlamındaki bu cümlede el-kamisa kelimesi mef'ulün bih olur. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, 6. alıştırmada verilen el-Kur'an, et-tufah, ed-ders, el-kahve, el-bab ve el-kamis kelimelerini kurduğumuz fiil cümlelerinde mef'ulün bih konumunda değerlendirdik. Efendim şimdi 7. alıştırmaya geçiyoruz. Teemmelil misaleynil atiyeyni, aşağıdaki iki örneği incele anlamında bir başlık var burada. Peki önemli bir husus, karşınıza sıkça çıkacak olan bir durum. Öyleyse dikkatli dinleyin lütfen. Et-tullabu zehebu ilal mel'abi. Öğrenciler oyun alanına, oyun sahasına veya bir diğer ifadeyle stada gittiler. Peki bu cümlenin hemen altında yer alan zehebet-tullabu ilal mel'abi cümlesi de aynı anlamı taşıyor. Demek istiyorum ki et-tullabu zehebu ilal mel'abi cümlesiyle zehebet-tullabu ilal mel'abi cümlesi, bu iki cümle anlam bakımından aynı anlamı taşıyorlar. Aynı anlamı ifade ediyorlar. Ve fakat şöyle bir fark var. Dikkat ederseniz yukarıda yer alan et-tullabu zehebu ilal mel'abi cümlesi bir isim cümlesidir. Altta yer alan zehebet-tullabu ilal mel'abi cümlesi ise bir fiil cümlesidir. Dolayısıyla her iki cümlede her ne kadar aynı anlamı taşırlarsa taşısınlar, aynı anlamı ifade ediyor olurlarsa olsunlar, yapıları farklı. Birinin adı isim cümlesi, bir diğerinin adı fiil cümlesi. Et-tullabu zehebu ilal mel'abi isim cümlesi, zehebet-tullabu ilal mel'abi ise fiil cümlesi. Peki ok işaretleriyle et-tullab kelimesiyle zehebu kelimesinin aşağıdaki cümlede nasıl yer aldığı gösterilmiş. Şimdi et-tullab kelimesi birinci cümlede de et-tullab şeklinde, ikinci cümlede de et-tullab şeklinde kullanılmış. Ne var ki zehebu fiili aşağıdaki cümlede, yani fiil cümlesinde zehebu şeklinde kullanılmamış, zehebe şeklinde kullanılmış. Hadis zatında zehebu et-tullabu ilal mel'abi şeklinde söylenecek, bu şekilde oluşturulacak, kurulacak, yazılacak bir cümle gramatik açıdan hatalı bir cümledir. Şöyle ki fiil cümlesinin faili açık bir isim olarak geldiğinde, söz konusu bu failin sayısı kaç olursa olsun cümle başında fiilin tekil gelmesi gerekir. Nasıl yani hocam, anlamadım, bir daha söyleyin diyenler için bir daha söyleyeyim. Fiil cümlesinin faili açık bir isim olarak geldiğinde, yani bir zamir olarak gelmediğinde, sayısı kaç olursa olsun, yani failin sayısı kaç olursa olsun cümle başında fiil tekil sıygada, müfret sıygada gelir. Zehebet-tullabu ilal mel'abi örneğinde olduğu gibi. Yani fiil cümlesinin faili zahir, açık bir isim olarak geldiğinde biz fiili cümle başında gerek tesniye gerekse cem sıygada kullanamayız. Varsayalım bir fiil cümlesinin faili burada olduğu gibi, zehebet-tullabu ilal mel'abi cümlesinde olduğu gibi cem olsun, yani sayısı bakımından çoğul olsun. Biz fiili cümle başında çoğul sıygada, cem sıygada kullanamayız. Nasıl kullanmalıymışız o halde? Tekil sıygada, yani müfret sıygada kullanmalıymışız. Vehebu et-tullabu dersek gramatik açıdan, gramer kuralları açısından bu cümle hatalı olur. Öyleyse ne demeliymişiz? Zehebet-tullabu ilal mel'abi demeliymişiz. Aynı durum sol tarafta yer alan iki numaralı cümlede de geçerli veya cümlelerde de geçerli. Nasıl? Şöyle ki et-talibatu zehebne ilal mektebeti. Bu cümleyi nasıl tercüme edersiniz? Kız öğrenciler kütüphaneye gittiler anlamıyla tercüme edersiniz. Peki bu cümle isim cümlesi midir, fiil cümlesi midir diye sorsam cevabınız ne olur? Et-talibatu zehebne ilal mektebeti cümlesi ne cümlesidir efendim? Tabii ki bir isim cümlesidir. Peki o halde aşağıda yer alan cümlede, yani zehebet et-talibatu ilal mektebe cümlesinde et-talibat şeklini korumuş mu? Korumuş. Yani gerek isim cümlesinde gerekse fiil cümlesinde et-talibat, et-talibat şeklinde kullanılmış. Fakat şekli değişen, şeklini koruyamayan ne olmuş? Fiil olmuş. Et-talibatu zehebne ilal mektebeti cümlesinde karşımıza zehebne şeklinde çıkan fiil cümle başında geldiğinde zehebne ettalibatu ilel mektebe şeklinde kullanılmamış, zehebet şekline dönüşmüş. Yani yukarıdaki ettalibatu zehebne ilel mektebeti cümlesinde zehebne cem gaibe siga konumunda iken aşağıdaki fiil cümlesinde müfret gaibe sigasına dönüşmüş. Zehebeti talibatu ilel mektebeti şekline. Sağ tarafta yer alan birinci cümlede de ettullabu zehebu ilel mel'abi cümlesinde zehebu cem gaib siga iken aşağıda yer alan zehebettullabu ilel mel'abi cümlesinde söz konusu fiil müfret gaib sigaya dönüşmüş. Peki şimdi ikinci cümlede ya da ikinci maddede verilen ettalibatu zehebne ilel mektebeti cümlesiyle onun altında yer alan zehebeti talibatu ilel mektebeti cümlesine dönecek olursak yeniden burada şunu yinelemek lazım. Ettalibatu zehebne ilel mektebeti bir isim cümlesidir. Ettalibatu mübteda, zehebne ise haberdir. İsim cümlesinde haberin mübtedaya sayı, cinsiyet ve hareke bakımından, bir diğer ifadeyle irab bakımından, uyum şartından ötürü burada zehebne mübtedanın haberi olması hasebiyle ettalibatu kelimesinin de sayısı bakımından cem, cinsiyeti bakımından müennes oluşundan hareketle zehebne şeklinde gelmiştir. Ancak aşağıdaki zehebeti talibatu iler mektebe cümlesinde biraz önce ifade ettiğim ve belki de bazılarınızın not aldığı şu kural gereği cümle başında fiil tekil gelmiştir. Neydi o kural sevgili öğrencilerim? Fiil cümlesinde fail açık bir isim olarak geldiğinde failin sayısı kaç olursa olsun, ne olursa olsun cümle başında fiil müfret sigada yani tekil sigada gelir. Kuralından hareketle bu cümlede yani zehebeti talibatu ilel mektebeti cümlesinde zehebet müfred olarak gelmiştir. Bu alıştırmanın yani 7. alışmanın 1. cümlesinde ettullabu zehebu ilel mel'abi ifadesinde ettullab'tan sonra gelen zehebu'nun bu şekilde yani zehebu şeklinde gelmesinin izahı da yine şu şekilde yapılmalıdır. Bu cümle yani ettullabu zehebu ilel mel'abi cümlesi bir isim cümlesidir. Bu cümlenin ilk elemanı olan ettullabu mübtedasıdır. Bu cümlede mübteda konumundadır. Kendisinden sonra gelen zehebu ise mübtedanın haberi konumundadır. İsim cümlesinde haberin mübtedaya sayı, cinsiyet ve irab bakımından, hareke bakımından uyum şartı gereği söz konusu fiil ettullab kelimesinin yani mübtedanın sayısı bakımından cem, cinsiyeti bakımından müzekker oluşu münasebetiyle burada yer alan zehebu fiili de cem gaib sigayla gelmiştir. Yani cem müzekker bir sigayla gelmiştir. O zaman bu alışmanın bize öğrettiği nedir dersek mübteda haber uyumu veya fiil fail uyumu diye adlandırabileceğimiz bir başlıkla izah edilebilir. Bir de şu notu size hatırlatayım. Yani bu notu paylaşayım daha doğrusu hatırlatmaktan öte. Çünkü ilk defa zikredeceğim bu notu. Bu bilgi de sizinle paylaşayım ve bu sayfada yer alan çalışmamızı tamamlamış olalım. Efendim fiil cümlesinde fiil ile fail arasında cinsiyet bakımından uyum şartı vardır. Şayet fiil cümlesinin faili cinsiyet bakımından müzekkerse fiil de müzekker olmak zorundadır. Şayet fiil cümlesinin faili müennesse fiil de müennes olmak zorundadır. Peki burada yer alan zehebettullabu ilel mel'abi cümlesiyle zehebetit talibatu ilel mektebeti cümlesinde yer alan cümle başında karşımıza çıkan zehebe fiilinin durumunu incelersek bu söylemiş olduğumuz notun bir anlamda örneğini vermiş oluruz. Ettullab kelimesi zehebettullabu ilel melab cümlesinde fail midir? Faildir. Peki cinsiyete bakımından müzekker midir, müennes midir? Müzekkerdir. O halde cümle başında fiil müzekker gelmek durumundadır. Yani zehebet şeklinde gelemez, zehebe şeklinde gelmek durumundadır. Sol tarafta yer alan zehebeti talibatü iler mektebe cümlesinde et talibatü kelimesi cinsiyeti bakımından müennes midir? Evet, müennestir. O halde cümle başında fiil zehebe et talibatü şeklinde gelemez. Zehebet et talibatü şeklinde müennes bir kipte gelmek durumundadır. Yani fiil cümlesinin faili müzekkerse fiili müzekker, faili müennesse fiili müennes olmak durumundadır. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 33. sayfasında yer alan çalışmamızı da tamamladık ve programımızın bu bölümünde müpteda, haber, fiil, fail uyumu diye adlandırabileceğimiz bir başlık üzerinde, yani bu başlık altındaki bir hususun örnekleri üzerinde çalıştık. Şimdi ders kitabınızda 34. sayfada 8 numaralı alıştırmaya kadar geldik. Sayfa başındaki bu alıştırmada قَدِّمِ الْفِعْلَ فِي الْجُمَلِ الْاَتِيَةِ كَمَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي الْمِثَالِ başlığını görüyoruz. Aşağıdaki cümlelerde örnekte açıklandığı şekliyle fiili öne geçir anlamında bir talep var. Aşağıdaki cümlelerde örnekte açıklandığı gibi fiili öne geçir. Örnek el-evladu şeribu el-kahvete. Burada şeribu'yu al, cümleyi bununla başlat. Yani bir diğer ifadeyle burada verilen isim cümlelerini aynı anlamı ifade edecek biçimde fiil cümlesine dönüştür denmek istenmiş. Şeribel evladu el kahvete. El evladu şeribu el kahvete cümlesinin ifade ettiği anlamın aynısını ifade eden bir fiil cümlesi. Tek bir farkla ki cümle başında fiil tekil sigada geldi, müfret sigada kullanıldı. Burayı size ödev olarak veriyorum. Siz üzerinde çalışın. Gelecek bölümde inşallah ben buranın çözümlerini verdiğim zaman kendi çözümlerinizi kontrol edin. Bir sonraki bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Gençler, sizlere ihtiyacımız var. Çıkacaksınız, yürekli bir şekilde diyeceksiniz ki biz yenilmedik ve asla yenilmeyiz. Biz dünya hayatını hiçbir meta karşılığında satın almayız. Biz sadece canımızı ve malımızı cennet karşılığı Allah'a satarız. Allah'tan başka da hiç kimseden korkmayız, ibadet etmeyiz ve ondan başkasından da yardım dilemeyiz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla, çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et. Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Bu dava ki ilahidir, rahmettir. Sırat-ı müstakim istikamettir. Bu davanın mükafatı cennettir. Tuğli emele gem vuranlarındır. Tuğli emele gem vuranlarındır.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Araçtan inince yaya olduğunu unutma. Aracınla giderken yayaları korkutma.
2: Özel FM 103.2.

0: Dirilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka bildiririz, mutlaka bildiririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var, gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
2: Özel Efem. Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Uykudan evvelki bir müddeti nefsini muhasebeye ayır. Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Zamanını değerlendir. Çünkü vakit hayattır. Boşa vakit geçirme. Şüpheli şeylerden kaçın ki harama düşmeyesin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel Efem.

0: billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, inşallah bugün kurban ile alakalı, kurban ibadeti ile alakalı bir hadisten bahsedeceğiz. O hadisi açıklamaya ve kurban ile alakalı sohbet etmeye çalışacağız inşallah. وعن عائشة رضي الله عنها قالت Ayşe radıyallahu anh buyurdu ki Ayşe annemiz قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ما عمل آدمي عملا يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إهراقه الدماء Ademoğlu kurban bayramı günü Allah katında kurban kesmekten, Allah adına kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapmamıştır. İnneha lete'ti yevmel kıyameti bukruniha ve eş'ariha ve ezafiha. Şüphesiz ki o kesilen kurban kıyamet günü boynuzları ve kılları ile gelir. Ve inne deme لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ اَيْ يَقَعَ فِي الْاَرْضِ Şüphe yok ki, hiç şüphe yok ki kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında kabul görür. فَطِيبُ بِهَا نَفْسَى Öyleyse kurban ile gönüllerinizi hoş edin. Öyleyse kurban ile sevinin. Hadis Tirmizi'de ve İbn-i Maci'de geçiyor. Kurban bayramı günlerinde ibadet niyetiyle belli hayvanlardan birini keserek yapılan bir ibadettir malumunuz. Ve teslimiyeti, Allah için sevdiklerini feda etmeyi temsil eden bir ibadettir. Zaten sözlük anlamı da yaklaşmak, yakınlaşmak demektir. Bu teslimiyeti göstererek Allah'a yaklaşmak. Bu ibadetin zahiri kurbanı bizatihi boğazlamak. Bu ibadetin ruhu, bu ibadetin kalbi, manası, anlamı ise Allah yolunda sevdiklerinden, en kıyamadıklarından gerekirse vazgeçmek, onu Allah'ın yoluna feda edebilmek, Allah'ın yoluna ne kadar değerli olursa olsun, kendi canı da dahil her şeyi feda edebilme bilincidir. Kurban ibadeti birçok toplumda ve kültürde görülen bir ibadet. Çeşitli şekillerde de olsa, tarihte de eskiden beri birçok dinin ritüellerinde kurban veya benzeri ibadetler ola gelmiş. Bu ibadetler Allah-u Alem o ümmetlerin sahip oldukları tevhid dinlerinden kalma bir gelenek olabilir. Ya da kendilerinin ürettiği, hatta bazen dehşete kaçabilecek, insan kurban etmeye kadar gidecek sapıklıklar da olabilir. Öyle o şekilde tezahür etmiş olabilir. Tabi Allah'ın emri ve nezih bir ibadet olan kurbanı Allah-u Teala bütün ümmetlere emrettiğini buyuruyor. Haç suresi 34. ayette. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. Kurban kesmeyi ibadet kıldık. فَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. فَلَهُ اَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِت۪ينَ Şu halde yalnız ona teslim olun, alçak gönüllüleri müjdele. Tabii ki bütün ümmetlerin kurban ibadetlerinin ahkamında ve sünnetinde farklılıklar vardır. Kur'an'da da ilk ümmet olan Hazreti Adem'in çocuklarının da Allah-u Teala kurban takdim ettiklerinden bahsedilir. Maide suresi 27. ayette وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ Onlara Adem'in iki oğlunun haberini hak olarak oku, gerçek olarak oku. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, ötekisinden kabul edilmemişti. قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ Kabul edilmeyen dedi ki andolsun seni öldüreceğim. Gale ve kurbanı kabul edilen ona şöyle cevap veriyor. İnnemâ yeteqabbelullâhu minel muttaqîn. Allah ancak muttakilerden kabul eder. Ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan, kendisinden korkanlardan kabul eder. Hazreti Adem'in oğullarından daha samimi bir şekilde kurban eden, kurban etmek için seçtiği şeyleri iyi ve kaliteli, güzel olanlardan seçen oğlunun kurbanı kabul olmuş. Ama sadece şeklen yerine getirmek için, formaliteden ibadet etmiş olmak için yapanın ise kabul olunmamış, bundan dolayı kabul olunmayan oğlu diğerine karşı kinleniyor ve öldüreceğini söylüyor. Burada belki de ilk haklı ve haksız mücadelesini görüyoruz. Bu ilk haklı ve haksız mücadelesindeki mikyas ve ölçüde kurban olmuş oluyor. Kurbanla alakalı Kur'an'da temsil ettiği teslimiyeti en iyi temsil eden, gösteren örnek, en iyi misal ve kurbanın bildiğimiz anlamda bu formda, bu şekilde başlangıcı sayabileceğimiz Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'i feda edebilmesidir. Kur'an bu olayı, Hazreti İbrahim'in geçirdiği bu zor imtihanı ve canından çok sevdiği oğlundan Allah için vazgeçebilecek teslimiyeti göstermesini Saffat suresi 100 ve 109. ayetlerde çok açık biçimde anlatıyor. Estağfirullah. Rabbi hebli minas salihin. Ey Rabbim, bana salihlerden bir çocuk bağışla. Hazreti İbrahim dua ediyor Allah. Febeşşirnâhu bi gulâmin halim. Biz de ona uysal, yumuşak başlı bir oğul müjdeledik. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ Çocuk kendisiyle birlikte yürüyecek, koşup yürüyecek yaşa gelince قَالَ İbrahim dedi ki ona يَا بُنَيَّ Ey oğlum, اِنِّي اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّي اَذْبَحُكَ Ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum, gördüm. فَنْظُرْ مَاذَا تَرَى Düşün bakalım ne dersin? Kale, Hazreti İsmail diyor ki, cevap veriyor babasına, ya ebeti, ey babacığım, ef'al ma tu'meru, emrolunduğum şeyi yap, seteciduni inşaallahu minas sabirin, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Devamında 103. ve 104. ayetlerde, felemme esleme ve tellehu lil cebin, nihayet her ikisi Allah'ın emrine boyun eğdi. İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırdığında ve nadeynahu ey ya İbrahim. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim. Kad saddaqat ar-ru'ya. Sen gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Gördüğün rüyayı doğruladın. İnne kezalike neczil muhsinin. Şüphesiz biz İyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Yani muhsinleri, ihsan edenleri böyle mükafatlandırırız. İnne hâzâ lehuvel belâul mubîn. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Ve fâdeynâhu bizzibhin azîm. Ve onu büyük bir kurbanlık vererek, ona, İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek İsmail'i kurtardık. Ve terekna aleyhi fil âhirîn. Ve sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad, güzel bir isim bıraktık. Selamun ala İbrahim. İbrahim'e selam olsun. Ve son olarak 110. ayette de şöyle buyuruyor Rabbimiz. Kezalike neczil muhsinin. Biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Hazreti İbrahim bu teslimiyetiyle Allah-u Teala'nın onu muhsin olarak nitelendirmesine mazhar olmuş. Muhsin, ihsan eden demek. Ve hatırlarsak ihsan ne demekti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tanımlıyordu ihsanı? Allah'ı görüyormuş gibi o huşu ve takvada ibadet ve kulluk etmek. Kendi canından çok sevdiği çocuğundan vazgeçecek kadar Allah'a teslim olan ve bu kadar ağır bir emri yerine getirmeye niyetlenen bir kul ihsan etmiş demektir. Muhsinlik de müminlere çok güzel örnek olmuş demektir. Kurban ibadetinin bu mimaride en önemli iki özelliğini hatırlamamız icap ediyor. Okuduğumuz ayetlerde gördüğümüz gibi bu ibadetteki en önemli nüans niyettir. Allah Resulü'nün ameller niyetlere göredir buyurduğu gibi kurban da gerçekten Allah rızası gözetilerek, hiçbir riya karışmadan, geleneksel bir alışkanlık nedeniyle, niyetiyle değil, sadece Allah rızası için ve kurbanlık hayvanı Allah'ın adına keserek gerçekleştirilmesi gereken bir ibadet. İbadetin niyetinden daha da ileriye giderek bir ruh vermesi, bir ahlak ve bir anlayışa ulaştırabilmesi için de Allah için sevdiği şeylerden vazgeçebilme anlamının hatırlanması, böyle bir adanmışlığı temsil ettiğinin bilincinde olunması da kurbanın halis niyet rüknünü yerine getirmenin bir parçası. Bir diğer önemli nüans da kurbanlıkların etlerinden mümkün olduğunca yoksul ve ihtiyaç sahibi kimselerin nasiplenebilmesi. Kurban kesen Müslümanların muhtaç olan Müslüman kardeşleriyle bu nimetleri paylaşması, bayramın beraber ümmetçe yaşanabilmesi ki bu da kurbanla alakalı ayetlerde Allah-u Teala'nın emirlerinden biri. Kurbanı anlatan gerek ahkamından gerekse faziletinden bahseden ayetler ve aynı zamanda haccın bir rüknü olarak kurbanı anlatan ayetler Haç suresinde 27. ayetten başlıyor özellikle. Estağfirullah. وَاَذَّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanlar arasında haccı ilan et ki يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرِ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّنْ عَمِيقٍ İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ lehum kendilerine gelsinler ki kendilerine ait bir takım menfaatlere, faydalara şahit olsunlar. O faydaları görsünler. Ve yezkuru sinallahi fi eyyamin ma'lumetin ala ma razaqahum min behimetil en'am ve malum günlerde, belli günlerde Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Fekulu minha ve et'imu وَاَتْعِمُ الْبَائِسَ الْفَق۪يرِ Artık onlardan siz de yiyin, yoksula, fakire de yedirin. Allah-u Teala hem müminlerin hem de yoksul ve fakirlerin Allah'ın adına kesilen kurbanlıklardan yemesini istiyor. 29. ayette devam ediyoruz. ثُمَّ يَقْضُوا تَفَثَهُمْ Sonra kirlerini gidersinler. وَالْيُوفُوا نُذُورَهُمْ Ve adaklarını yerine getirsinler, adaklarını ifa etsinler. وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ Ve Beyt-i Atik'i yani Kabe'yi tavaf etsinler. ذَلِكَ Bu böyle. وَمَنْ يُعَذِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ Kim Allah'ın haramlarına, Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse, yüceltirse فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ O Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ Ve size haramlığı okunanların dışındaki en'am helal kılındı, hayvanlar helal kılındı. فَاجْتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ Artık putlara tapma pisliğinden kaçının ve yalan sözden kaçının. Burada haramlığı okunan hayvanların dışındaki bütün en'am diyor Allah-u Teala. Yani en'am bütün davar hayvanları helal kılınıyor. Burada en'am yırtıcı hayvanları yahut köpek, kedi gibi hayvanları kapsamıyor. Böyle yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor bu konudaki cehalet maalesef. En'am davar hayvanlarıdır. İnek, deve, koyun vesaire. İnsanların davar olarak yetiştirdiği ve çeşitli amaçlarla kullandığı hayvanlar. Daha ayrıntılı tanımı fıkıh kitaplarında ve ilmihallerde mevcut zaten. Allah-u Teala kendi haram kıldığı hayvanlar dışında ve haram kıldığı kesim şekilleri dışında yahut Resulullah'ın sünnetiyle bildirdiği pis olan hayvanlar ve kesme şekilleri dışındakileri helal kılmıştır. Allah'ın helal kıldığı hayvanları helal şekilde ve Allah'ın adına kesmek. Ayetlere devam edelim. Haç suresi 31. ayet. Hunefâ'e lillâhi gayre müşrikîne bih. Allah'a yönelen ve ona ortak koşmayan kimseler olun. Hanif kimseler olun ve müşriklerden olmayın. Ve men yüşrik billâhi فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ السَّح۪ي Kim Allah'a ortak koşarsa sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor, kuşlar parçalıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. Allah'a ortak koşmak, ondan başkası adına kurban kesip şirke düşmek, işte bu derece dehşete düşmektir. Böyle kötü ve zelil bir durumdur. 32. ayet ذَلِكَ Bu böyle وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Her kim de Allah'ın nişanelerini, şiarlarını burada kurbanlık yüceltirse şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır. Şimdi her ne kadar ayetlerin siyakı ve sibakı, ayetlerin bağlamı yani önü ve arkası buradaki Şeairallah, yani Allah'ın şiarları, nişaneleri derken kurban kastedildiğini gösteriyor olsa da bu Allah'ın bütün alametleri, bütün şiarları için geçerlidir. Yani bir insanın Allah'ın alametlerine, şiarlarına olan tavrı onun kalbinin takvasını gösterir. Ezan, Kur'an, namaz, başörtüsü, Kabe, İslami olan her şey Allah'ın nişanesi ve alametidir. Ve ona karşı tavır kişinin Allah'a karşı olan tavrıdır. O yüzden Allah'ın alametlerine saygı göstermek, muhabbet beslemek pek tabii ki takvanın göstergesidir. 33. ayet: لَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى. Sizin için onlarda belli bir zamana kadar bir takım yararlar vardır. ثُمَّ مُحِلُّهَا اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik'tir. Hac suresi 34. ayeti okumuştuk. En başta bir daha okuyalım inşallah. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi emrettik, meşru kıldık, ibadet kıldık. فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ. İşte sizin ilahınız tek bir ilahtır. فَلَهُ اَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِت۪ينَ. Şu halde yalnız ona teslim olun ve alçak gönüllüleri müjdele. اَلَّذ۪ينَ. Onlar ki, o alçak gönüllüler yani. اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ. Allah'ın adı anıldığı zaman, Allah zikredildiği zaman. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Kalpleri ürperir. وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ. Ve kendilerine bir musibet başlarına geldiğinde sabredenlerdir. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ. Ve namazı ikame edenlerdir. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ve Allah'ın kendisine rızık olarak verdiklerinden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İnfak eden kimselerdir. Bu hac ve kurbandan bahseden ayetlerin arasında namazı ve sadakayı hatırlatması, Allah-u Teala'nın kurbanın sahip olması gereken nüanslar konusunda yine bize ışık tutmuş oluyor. Hac suresi 36. ayet: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَآئِرَ اللّٰهِ لَكُمْ ف۪يهَا خَيْرٌ. Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin alametleri, nişaneleri, şiarları kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. فَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا سَوَفَّ. Onlar saf saf sıralanmış dururken üzerlerine Allah'ın adını anın. فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca فَكُلُوا مِنْهَا. Siz de onlardan yiyin. وَاَتْعِمُوا وَاَتْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ. Siz de onlardan yiyin ve istemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de, kanaat eden fakire de, isteyen fakire de ondan yedirin. كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Şükredesiniz diye işte onları böyle sizin hizmetinize verdik. Değerli arkadaşlar, vakti zamanında bir kurban bayramı arefesinde bir gazetecinin yazısını okumuştum. Allah'a inanmayan bir gazeteciydi kendisi. Güya kurbanla alakalı yazdığı yazıda eski dinlerden, özellikle putperest dinlerden kurbanla alakalı örnekler veriyordu yazısında. Ve kurbanın işte felsefesinde kesilen hayvanın kanının tanrılara hediye edildiği ve tanrıların, o ilahların, o putperest dinlerin ilahların o kanla beslendiği ve artık işte bununla güçlendiğine dair, bu inançlarla kurbanın çıktığına dair bazı yorumlar yapıyordu. İslam'ın kurban emri üzerinde de buna benzer sapıkça bir manipülasyon yapmaya çalışıyordu o yazısında. Bakın Hac suresi 37. ayette Allah-u Teala bu tip yanlış anlamalara, bu tip sapıklıklara ve iftiralara nasıl cevap veriyor? لَنْ يَنَالَ اللّٰهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَا دِمَاءُهَا. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Fakat ona sizin takvanız ulaşır, sizden takvanız ulaşır. كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki size doğru yolu gösterdiğinden dolayı, hidayet ettiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, Allah'ı büyük tanıyasınız. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. iyilik edenleri, muhsinleri müjdele. Ayet sarahaten kurbanın ne anlama geldiğini açıklıyor ve bu ayet bahsettiğim zırvalara da net bir biçimde cevap vermiş oluyor. Kafirlerin kalplerindeki kin hiçbir zaman bitmeyecek ve bütün savaş araçlarıyla silah da olabilir, örnekte gördüğümüz gibi kalem de olabilir, saldırmaya devam edecekler. Biz Müslümanların, özellikle de davetçilerin yapması gereken, her çağa cevap verecek olan kitabımız Kur'an'la onları uyarmak, batıl yollarını Kur'an'la onlara anlatmak olacak inşallah. Son olarak Hac suresi 38. ayette buyuruyor ki Rabbimiz اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Doğrusu şüphesiz ki Allah inananları, iman edenleri savunur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ حَوَّانٍ كَفُورٍ. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez. Değerli kardeşler, kurban dediğimiz vakit Resulullah'a yine kurbanın direkt emredildiği, kurban kesmenin direkt emredildiği Kevser suresini hatırlamamız lazım. Müşrikler Resulullah'ın erkek çocukları vefat ettiği için kendisine ebter diyorlardı. Yani soyu kesik diyorlardı. Resulullah da buna çok üzülüyordu. Allah-u Teala bunun üzerine ona Kevser suresini indirdi ve ona Kevser'i verdiğini hatırlattı surede. Estağudu billah. İnne a'tayna kel kevser. Şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. Kevser çok nimet demek, bol nimet demek. Kevser'in öncelikle hadislerde ve daha sonra tefsir kitaplarında açıklamaları birleştirdiğimizde şunu söyleyebiliriz ki Kevser hakkında Allah-u Teala'nın Resulullah'a risalet ve risaletin neticesinde buna bağlı verdiği bütün nimetleri Kevser kategorisine sokabiliriz. Peygamberlik, Kur'an, sahabe, ümmet, makam Mahmud ve ümmetine şefaat etmesi ve en nihayetinde de hadislerde de belirtildiği gibi ümmetiyle beraber cennette nimetleneceği nehir. Allah-u Teala onun erkek çocuklarını aldı belki ama onun adını, onun ümmeti hala en mümtaz biçimde yaşatmaya devam ediyor. Bugün dünyada hakkında en ufak bir saygısızlık yapıldığında en çok tepki verilen, kendisi en çok sevilen ve yolu takip edilen, adı hala zirvede yaşayan elhamdülillah tek insan. İşte Kevser'in de günümüzde şu an müşahede ettiğimiz tezahürü de budur. Allahu alem. Daha sonra Rabbimiz buyuruyor ki فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَارِ. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Allah-u Teala verdiği Kevser nimetine karşılık Resulullah'tan önce namaz kılmasını emrediyor. Nimete karşılık şükür onun cinsinden. Resulullah'ın ahlakı bu büyük nimetlerden dolayı şımaracak bir ahlak değil. Ama Allah-u Teala yine de ondan tevazuyla, namazla secde etmesini emrediyor. Ve ardından kurban kesmesini emrediyor. Neden kurban kesmesini emrediyor? Nedir hikmeti? Allahu Alem kurban ibadetinin ruhu sevdiklerini feda etmekti. Hele Hazreti İbrahim'le başlayan bu ibadet Hazreti İbrahim'in oğlunu Allah'ın emri için kurban vermeye niyetlenmesiydi. Ama Allahu Teala ondan bu ağır emri kaldırdı ve kurbanlık bir hayvan hediye etti onun yerine. Fakat Kevser suresinin iniş sebebi olan yani Resulullah'ın erkek çocuklarının ölmesi konusunda Allah-u Teala Resulullah'ın çocuklarını kurban vermesini emir buyurmuş oldu aslında. Resulullah Allah'ın onun kaderine yazdığı emrine boyun eğerek erkek çocuklarını kurban verdi Rabbine. Oğlu İbrahim'i defnederken gözünden yaşlar gelmişti ve şöyle söylemişti Resulullah aleyhissalatü vesselam. Gözyaş döker, kalp teessür duyar. Biz yüce Rabbimizin razı olacağı sözden başkasını söylemeyiz. Böyle buyurdu ve şöyle ilave etti sonra. Vallahi ey İbrahim senin ayrılığın bizi fazlasıyla mahzun etti. Allah-u Teala Resulullah'ın ruhunu yaşattığı, sonuna kadar hakkını verdiği o kurban ibadetini fiilen de somut olarak da yerine getirmesini emir buyurdu Kevser suresinde. Nasıl ki nimete karşı şükrü ibadetle yapıyorsa bu bela ve imtihana karşı da sabrını yine ibadetle hem de bu üzücü sıkıntısının temsil ettiği ibadetle yani kurbanla yapmış oluyor. İnne şâniyeke huvel ebter ve sana o ebter diyenler asıl ebterlidirler. Gerçekten de onu böyle kötü sözlerle üzenlerin soyu kesildi ve onların adları bugün hala bütün ümmetin dilinden lanetlerle anılıyor. Kurbanla alakalı kurbanın gerek ahkamı ve gerekse ahlakı faziletiyle alakalı Resulullah'ın birkaç hadisiyle bitirelim inşallah. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah boynuzlu, alaca renkli iki koçu kendi eliyle keserek kurban etti.
1: Besmele çekti, tekbir aldı ve keserken ayağını koçların sağ yanı üzerine koydu. Hadis Buhari'de ve Müslim'de geçiyor. Yine Bera bin Azib'den şöyle bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, topal hayvan, tek gözlü hayvan, hastalığı belli olana hayvan, zayıf ve cılız hayvan kurban edilmez. Hadis Ebu Davud'da ve İbn-i Mace'de geçiyor. Yani Allah-u Teala kurban verilecek, Allah-u Teala kurban verilecek hayvanın sağlam ve sağlıklı olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı namazına bir şeyler yemeden çıkmazdı. Kurban bayramında ise namazdan dönünceye kadar bir şey yemezdi. Bu hadiste de yine yani Resulullah'ın ilk yediği şey, Kurban Bayramı'nda ilk yediği şey Allah adına kesilen kurbanın bereketli etiymiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allah indinde günlerin en büyüğü Kurban Bayramı günüdür. Bunu fazilette nefir günü yani teşrik günlerin ikinci günü takip eder. Yine Bera bin Azib'den rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kurban Bayramı günü namazdan sonra bize hutbe irad etti ve her kim bizim namaz kıldığımız gibi namaz kılar, bizim kurban kestiğimiz gibi kurban keserse şüphesiz ki o kimse kurban ibadetini yerine getirmiştir. Her kim de kurbanını namazdan önce kesmiş ise o et için kesilmiş koyundur dedi. Bunun üzerine Ebu Burde bin Niyar radıyallahu anh ayağa kalktı ve ya Resulallah vallahi ben kurbanımı namaza çıkmadan önce kestim. Onu keserken bugünün yeme ve içme günü olduğunu bildiğim için acele ettim. Onun etinden kendim yedim, aileme ve komşularıma da yedirdim dedi. Resulullah buyurdu ki o et için kesilen koyundur. Ebu Burde de benim yanımda yaşını doldurmamış bir oğlak var. O iki koyunundan daha hayırlıdır. O bana kurban olarak yeterli midir dedi. Resulullah buyurdu ki evet senin için yeterlidir ancak senden sonra hiç kimse yeterli olmayacaktır buyurdu. Bu hadiste Ebu Davud, Buhari, Müslim, Nesai, Tirmizi ve Darimi'de geçiyor. Değerli kardeşler Allah bize mübarek ve hayırlı bir bayram yaşatsın ve ibadetlerini hakkıyla yerine getirmeyi nasip eylesin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM. Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
2: Özel FM. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem. Özel efem.
4: Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi, yapayalnız, tek başına gireceksin.

0: bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke, Rabbüke,
1: Rabbüke. Özel FM hatırlatıyor. Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanın olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Toplumda örnek insanlara, örnek ailelere ve örnek cemaatlere ihtiyaç vardır. Sadece öğreten ve öğrenen değil, amel eden ve her yönüyle örnek olan kişiyi aile ve cemaatlerden olmaya çalışalım. Bir Müslüman, iman, ilim, amel ve hizmetlerinin meyvesi güzel ahlaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
2: Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

Benim adım Adem'di ve senin adın Adem. Umursanmadı. Benim neslim Adem'di. Senin neslin Adem. Neslin umursanmadı. Koca bir insanlık, yüce uygarlığın tam bağrında tecavüzlere uğradı. Bütün benliğim, benliğin tarumar edildi. Yaşadığım, yaşadığın topraklar işgal edildi. Kimse ses çıkarmadı. Evlerimiz yıkıldı, camilerimiz yıkıldı, köprülerimiz topa tutuldu. Mahallemiz, şehrimiz ve memleketimiz viranelere çevrildi. Bütün bir inanmışlık yok edildi, kimse umursamadı. Ve yapılanlar yüksek sesle alkışlandı, alkışlanıyor, ses çıkarılmadı. Saraybosna'da insanlık katledildi. Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Suriye'de ve dünyanın diğer bölgelerinden bana kıyıldı, ses çıkarılmadı. Habil'di benim adım. Tüm zulümlere göğüs gerecektim. Yalnız kaldım, yalnız bırakıldım. Yıllardır süren açlığa, sefilliğe rağmen hep ben kaybeden oldum. Modern saldırı ve savunma silahlarına karşı sapanla, taşla onur mücadelemi sürdürmeye çalıştım. Şimdi yine uygar dünyanın insan hakları ezgisi sürerken duvarlar örülüyor benliğimin orta yerine. En haklı olduğum zamanlarda bile mücadelemde kör, sağır, dilsiz ve duyarsız dünyadan ses yok. Habil'di. Filistin'de yapayalnız ve şerefli. Adem'im, erdemimi koruyorum Azerbaycan'da. Asırlardır yaşadığım yurt işgal edildiğinde Karabağ'da başlayan yolculuğum esnasında aslında insan onurunun bittiğini haykırdım. Arakan'da, Burma'da yakıldım, yıkıldım, ses çıkarılmadı. Bu sesi ne duyan oldu, içselleştirerek ne de uğradığım zulme ciddi bir tepki oluştu. Uygar dünya yine kulaklarının üstüne yattı, sesleri duymak yerine. Adem'dim, Afganistan'da umursanmadı. Renk renk devam eden grileştirme, uyum sürecinde uysallaştırma çabalarına direnemedim. Direndiğim yerde ya sivil güçlerle satın alındım ya da silahlı güçlerle ülkem denetim altına alındı. Bir esaretten kurtulurum diye sevinirken aslında dışı aydınlık bir fanusa hapsedildim. Ve en çok özgürlük şarkıları Irak'ta söylendi. En içten masallar burada yeni güftelerle bestelendi. Bir zalimin bitişiyle başlayacaktı pembe ve mavi renklerin dansı. Kütle imha silahları, insanlık suçu, totaliter rejim defedilecek, özgürlük ve demokrasi fışkıracaktı Bağdat merkezli Orta Doğu'dan. Sonra ne mi oldu? Benim de olduğum topraklara tonlarca bomba yağdıran türdeşlerim tarafından çoktan unutulmuştum. Yağdı gökyüzünden ve hava sadece aylarca barut koktu. Çocuklar sadece toz, duman ve ham petrol kokladı aylarca. Görünen odur ki o aylar bitmeyecek daha yıllarca. Kardeşlerimin hikayesinde nereye elimi atsam insan olan yerde ızdırap hikayeleri, insanlık acıları göze çarpıyor. Türkistan mı desem, Pakistan mı desem, Hindistan mı desem, Filistin mi, Suriye mi desem? Arakan mı dediniz yoksa Burma mı? Afrika kıtası boydan boya açlıkla boğuşmuyor mu? Kardeşlerimin hikayesinden küçük parçalar alındı belki gelecekte tarih doğru yazılır diye umutsuzca. Acımasız güç, iktidar ve petrol savaşlarında yok edilişimin
insanlığın vicdanında belki yansıması olur diye beklemem gerekmiyordu. Bekledim. Bana asırlardır sabır aşıladılar. Sabrın kabullenme olduğunu sandım. Yanıldım. Bana yüzyıllar boyu tevekkül aşıladılar. Ben tevekkülü sırlar dünyasına bağladım. İrademi yok saydım. Yine yanıldım. Bana çağlar boyunca bu dünya fanidir, baki olan alemdir yolculuğun dendi. Bu kabulümün asıl yansımaları terk etti kültürümü nedense. Salya sümük bir gözyaşına dönüştü teslimiyetim. Oysa köyden kente göçerken bile günlerce hazırlık yapan, hayaller büyüten ben, yolun sonuna hazırlamadım kendimi.

Neredeyse iki asırdır uyku ile uyanıklık arasında bir sarkaçta gibiyim. Ve elbette yanıldım. Bana yüzlerce yıldır şükür et.